0: hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fid-din kad tebayyana'r-rusd min el-gayy

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

0: يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

0: الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: فطل والله بما تعملون بصير.
1: Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun? Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: Yu'til hikmete men yeşâ' ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethîrâ ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâb.
0: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

0: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

0: أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Gece gündüz gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

Eğer borçlu dardaysa eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

0: Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.
1: Ve

0: güvenin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz, güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.

0: منك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Ey Rabbimiz, sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.

0: بهم والله شديد العقاب.
1: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed, inkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.

Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

0: النار.
1: Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.

0: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
1: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا

Ey Muhammed, eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

0: İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: Elem

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Muhammed, de ki: mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: كيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Muhammed, de ki: eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: بعض والله سميع عليم.
1: Şüphesiz ki Allah Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: İz kâle

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: فوزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.

0: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı."
1: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Muhammed. İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: فيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: O insanlarla beşikteyken de yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, "Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince ona sadece ol der ve hemen olur," dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

0: İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

İsa onlardaki inkarı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Olanlar, "Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz," dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ

0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: El hakku min rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Muhammed, sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakkı.

İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Muhammed, de ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar.

0: Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed, de ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَةِ

0: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki kendisine yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki kendisine bir dinar emanet etsen devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana geri vermez. Bu onların ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.
1: Bela men evfa bi ahdi.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

0: Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara "Allah'ı bırakıp bana kul olun" demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca "Rabbinize ihlaslı kullar olun" demesi gerekir.
1: وَلَا

0: size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ

Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olacaktır.

iman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarların da aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

0: inkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Özel FM 103.2. Allah.

قهار يا الله، يا قهار يا الله.

كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılma.

Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri

0: Ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden, sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğim

olduğunuzu iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Güzel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 5. Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi. O ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor. Onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. Şuara 218-219. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Hadid 4. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran 5. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. Fecr 14. Çünkü Allah, ak niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. Mü'min 19. Hadis 60. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan, ve kimsenin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini uyluklarına koydu ve şöyle dedi: "Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak şöyle dedi: "İslam, Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hac etmendir." Adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Adam şimdi de, "İman nedir, onu bana anlat," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine de iman etmendir," buyurdu. Adam tekrar, "Doğru söylüyorsun," diye tasdik etti ve "Peki ihsan nedir, onu da anlat," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan, o seni görüyor," buyurdu. Adam yine, "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Kendisine soru sorulan, bu konuda sorandan daha bilgili değildir," cevabını verdi. Adam, "O halde alametlerini söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır," buyurdu. Adam da sessizce çekip gitti. Ben de bir müddet dura kaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soru soran kimse kimdi biliyor musun?" buyurdu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "O Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi," buyurdu. Hadis 61. Ebu Zer Cündüp İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et." Hadis 62. Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur. Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

Ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Onlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlas.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Yüce Yaratıcı'yı tazim örnekleri. Yüce Yaratıcı'yı tazim etmek demek, kişinin gerek kanaat, gerek amel, gerekse ahlak noktasında her zaman hanif ve salih bir kimse olmaya çalışması, küfrü ve şirki andıran her şeyden teberri etmesi ve en güzel ahlakla ahlaklanması demektir. Yüce Mevla'ya gösterilmesi gereken şuurlu tazimin ve kurulması gereken sıkı irtibatın başlıca iki vesilesi veya iki belirtisi vardır. Birincisi ve en kuvvetli vesile, Yüce Allah'ın rızası ile yetinmek ve bu yetinmenin ifadesi olarak ona karşı tazim hisleriyle dolu olan kaliteli ve keyfiyetli bir hayat sürdürmek ve bu tazimin özeti olarak da sabah akşam onu tesbih etmek ve ona dua etmektir. Bunun en çarpıcı örneği Ammar bin Yasir, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Mesud ve Miktat bin Esved gibileri hakkında indirildiği nakledilen şu ayetin ve benzerlerinin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. Ey Habibi Zişanım, onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların fakir müminleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları, o müminleri kovup da zalimlerden olasın. İkinci vesile, tam bir hanif ve tam bir Müslüman olarak marifet dolu bir ruha ve Hakk'a karşı aşina olan bir gönle sahip olmaktır. Bunun en çarpıcı örneği de Necaşi ile arkadaşlar hakkında nazil olduğu rivayet edilen şu ayetlerin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. O, bir kısım alim ve rahiplerin peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman aslında aşina olup da tanıdıkları bu Hak'tan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz iman ettik, artık bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz derler. Hem bizler Rabbimizin bizi salihler zümresiyle beraber cennete koymasını derin bir arzu ve iştiyakla ümit ederken neden Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim ki? Yani onlar duydukları Hakk'a ve hakikatlere iman etmeyi engelleyen hiçbir sebep görmedikleri gibi, ayrıca salihler zümresinin güzel olan akıbet ve gamsız olan sürurlarını biliyor, onların bu yüksek hallerine ortak olma arzusu ve iştiyakını duyuyor ve bunu iman etmeyi gerektiren yüksek bir gerekçe olarak kabul ediyorlardı. Nitekim en muteber ve en sağlam kaynaklarda nakledildiğine göre ilk muhacirler sırf dinlerinin gereklerini özgürce yaşamak maksadıyla Habeşistan'a hicret ettikleri zaman Mekke müşrikleri hemen harekete geçip onların arkalarından bir heyet göndermiş ve bununla Habeş kralı olan Necaşi'yi etkilemek ve onu muhacirlerin aleyhinde tahrik etmek istemiş ve ondan muhacirlerin ilticalarını kabul etmemesini ve onları ülkesinde barındırmayıp kendilerine iade etmesini talep etmişlerdi. Bunun üzerine Necaşi hem ilme hem de ibadete düşkün olan ileri derecedeki bilginlerle bir meclis tertip etmiş ve Müslümanlarla müşrikleri birlikte dinlemek üzere hepsini oraya çağırmıştı. İşte tertiplenen bu mecliste Necaşi, Müslümanlara sizin peygamberiniz ve kitabınız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında ne diyor diye sorduğunda, müminler adına Hazreti Cafer radıyallahu anh,
Hazreti Meryem namına Kur'an'da bir surenin olduğunu söylemiş ve o tatlı namesiyle ve yanık sesiyle Meryem suresinin 16. ve 34. ayetleri arasını, arkasından da Taha suresinin ilk 9 ayetlerini okumuştu. Hazreti Cafer radıyallahu anh bir taraftan bu ayetleri okurken, diğer taraftan Necaşi ve yanındaki bilginler duydukları haşyet ve marifet karşısında derinden derine düşünmeye ve sonunda okunan ayetler karşısında kendilerini tutamayıp ağlamaya başlamışlardı. Hem yıllar sonra Necaşi Medine-i Münevvere'ye 70 kişilik bir heyet göndermişti. Bu heyet Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini okumuştu. İşte onlar da okunan ayetler karşısında etkilenmiş ve yıllar önce ağlayan kralları Necaşi ve ileri gelen bazı bilginleri gibi onlar da duygulanmışlardı. İşte Cenab-ı Hak onların bu marifet dolu samimi hallerini Kur'an'da böyle ebedileştiriyor ve yüce namlarını böyle destekliyordu. Şimdi siz Yüce Allah'ın ezeli ve ebedi kelamında tebrik ve tebcil ettiği ve sabah akşam Yüce Allah'a ibadet etme ve ona duada bulunma hususunda onlara benzemeye çalışalım diye bizlere örnek olarak gösterdiği o mübarek sahabiler ve benzerleri gibi olmak istemez misiniz? Hem siz Yüce Allah'ın Kur'an'da tebrik ve tebcil ettiği ve örnek olarak gösterdiği Necaşi ile ilim ve ibadeti beraber götüren o bilginler gibi hakka ve hakikatlere karşı aynı arzu ve iştiyakı duymak, aynı saygıyı ve duyarlılığı göstermek ve bu vesileyle namınızı ebedileştirmek istemez misiniz? Hem gözleri kamaştırıp akılları hayrete düşüren ve kalbin zarlarını çatlatan kainattaki şu eksiksiz ilahi cemal ve kemal tecellileri karşısında yükseklerden gelip dökülen sular gibi çağlamak, susuzluktan çatlayacak hale gelen toprağı yeniden yeşertmek ve canlandırmak ve uğradığınız her yeri zümrüt yamaçlara veya yemyeşil vadilere dönüştürmek ve böyle şerefli bir hizmetle arkadan gelen neslin hafızalarında bir hatıra bırakmak istemez misiniz? İşte bunun yolu Yüce Mevla'nın rızasıyla yetinmek, marifet dolu bir ruha sahip olmak ve keyfiyetli bir hayat sürdürmektir. Tabi'in devrinde yaşamış hak dostlarının önde gelenlerinden olan ve gerek zaman gerekse mekan bakımından popyekün bütün İslam aleminin kendisiyle iftihar ettiği ulular kafilesinin serdarlarından birisi olarak tarihe geçen yüce ruhlu bir kadın vardır. Hazreti Rabiatül Adeviye. Hayatını istikamet, ibadet, hayır, iffet ve fazilet dairesinde geçirmiş olması itibariyle kendisine Ümmül Hayr, yani hayırların anası lakabı verilen son derece akıllı ve dirayetli bir kadın. Hazreti Rabia, erkeklerin pek çoğunun hayret ve imrenmelerine ve bu yüzden de kendilerine müracaat ederek pek çok hususta ders almalarına sebep olacak derecede yüksek hallere mazhar olduğu gibi tazarru ve niyazın sembolü, tevekkül ve teslimiyetin timsali, aşk ve iştiyakın numunesi, akıl ve iradenin billurlaşmış şekli olduğundan kendisine tacur rical, yani erkeklerin tacı unvanı verilen fazilet

ve ondan ibret dersi almış olmalarıdır. İşte bu mübarek kadının düşündürücü bir hali. Erkeklere akıl dağıtan bu mübarek kadın, yine akıllı ve imanlı olmanın gereği olarak zamanla dünyayla alakasını kesmiş ve kendisini tamamen ebedi hayatla ilgili hususlara, özellikle de iştiyakıyla yanıp tutuştuğu Cenab-ı Hakk'ın mukaddes cemalini seyredeceği o ebedi saadet anlarını düşünmeye ve o vuslat anları için hazırlık yapmaya vermiştir. Öyle ki çevresinde cereyan eden bütün hadiseler onun İslam terbiyesiyle gereği gibi yetişmesine vesile olmakta, maddi ve manevi duygularını kamçılamakta ve en yüce gayeyi elde etme hususunda kendisini teşvik etmekteydi. Nitekim kendisi bu halini şöyle anlatırken, ben ne zaman ezan sesini duysam kıyamet gününün ilan edilişini duyar gibi olurum. Ne zaman kar yağdığını görsem amel defterimin sayfalarının uçuşacağı anı hatırlarım. Ne zaman sıcakla karşılaşsam mahşerin sıcaklığını ve hesap gününün hararetini hatırıma getirir ve erimeye başlarım derdi. Akıllı insan hesaba çekilmeden önce ikide bir kendini hesaba çeker ve ahirete eli boş gitmemek için sürekli olarak çırpınır durur. Nitekim Hazreti Rabia validemiz kocası vefat edince dünya işlerinin tümünden ilgisini kesmiş ve kendisini tamamen hayır ve hasenat işlerine, özellikle de Cenab-ı Hakk'a kulluğa vermişti. Bir gün Hasan Basri Hazretleri çok hayati bir konuda konuşmak üzere Hazreti Rabia'nın yanına geldiğinde Hazreti Rabia ona şöyle demişti. Ey Hasan, kadının aklıyla nefsani arzuları arasındaki orantı nedir? Şayet erkeğin aklı ve nefsani arzularıyla kıyas edilecek olursa neticesi hakkında fikriniz ve görüşünüz nasıldır? Hasan Basri Hazretleri bu soruya şu cevabı verdi. Kadının aklı nefsani arzularının yanında onda bir kadardır. Kadının heva ve heveslerine meyli akli melekelerinden 9 misli daha baskındır. Erkeklere gelince erkeklerin aklı 9 fakat nefsani arzuları akıllarına kıyasla 1'dir. Hasan Basri'nin bu cevabı karşısında Hazreti Rabia'nın verdiği cevap onun ne derece akıllı ve iradeli ve ne derece hak dostu olduğunu göstermesi bakımından gerçekten düşündürücüdür. Hazreti Rabia şöyle cevap vermişti. Ben bir iple 9 köpeği bağlamaya güç getirirken siz erkeklerin 9 iple bir köpeği koruyamayışınıza doğrusu çok hayret ediyorum. İşte akıllı insan, işte akıllı kadın ve işte akıllı erkeklerin kendisinden akıl dilendiği yüce bir hak dostu. Nitekim Hasan Basri Hazretleri aldığı bu hikmet dolu cevap karşısında gözyaşlarını tutamamış, ağlamış ve bu öğüt bana yeter diyerek oradan ayrılıp gitmişti. Akıllı bir insan nefsin ve şeytanın arkasından gidip de kıymetli ve değerli ömrünü kadın ve servet, makam ve şöhret gibi sonu gelmez bir kısım heves ve arzular peşinde harcamaz. Çünkü bütün bunlar suri ve fani şeylerdir. Dolayısıyla bunlar için yapılan bütün harcamalar da fanidir ve bu tür harcamalar ne yazık ki er geç karşılıksız olarak heba olup gidecektir. Hem bunları bilen bir mümin aklını kullanır, aklıyla işin akıbetini görür, iradesini iyice sağlamlaştırır da geçici olan şeylerin arkasına merakla takılıp gitmez ve güzelim ömrünü faydasız şeylerle heder etmez. Evet, akıllı ve kamil bir insan kalbini yok olmaya mahkum olan fani şeyleri değil, sürekli ve kesintisiz olan baki şeylere çevirir de ebedle tatmin olmaya ve ebedle huzur bulmaya çalışır. Bu husustaki sözlerimizi muhtereme validemiz Rabia Hatun'un şu iman, ihlas,

0: tazim ve teslimiyet, akıl, aşk ve iştiyak dolu münacatıyla bitirelim. Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da, isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok sevenlere ver. Bana cennette takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, rü'yetini talep ediyorum. Bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl, işte nefsi terbiye ve ıslah etmenin yolu ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. Rabbim cümlemize bu güzel haslet ve huyları versin. İman, ihlas, tazim, teslimiyet ve iştiyak dolu münacatlar nasip etsin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
14: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: 103.2 Özel FM.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsbir ala ma yekulun ve zkur abdena Davud zel eyt. İnnehu evvab. Sure Sa'd ayet 17. Peygamber aleyhisselama olur olmaz sözler söylediler Mekkeliler. Onu kabul edecekleri yerde, ona iman edecekleri yerde onu inkar ettiler ve hem de onunla alay etmekten de geri durmadılar. Onun ağrına gidecek, zoruna gidecek sözler söylediler. Azabı hemen beklediler, gelsin dediler. Ya da sihirbaz dediler, yalancı dediler ve başka suçlamalarda bulundular. Şüphesiz ki bu sözler, bu alaylar Peygamber aleyhisselamı üzdü. Allah'ın desteği olmasaydı hayatın Müslümanca gitmesi, kul olarak Allah'ın emrettiği şekilde gitmesi kolay olmayacaktı. Elhamdülillah ki Allah desteğini vaat etti peygambere ve o vaadini de gerçekleştirdi. Elhamdülillah ki peygambere verdiği desteği Müslümanlardan da esirgemiyor Allah-u Teala. Ve böylece Müslümanlar da yaşadıkları bir hayatın içinde Müslümanca kalabilme imkanına sahip oluyorlar. Ve diyor ki Rabbim destek vererek peygamberine ve Müslümanlara, ısbir alâ mâ yekûlûn, onların sözlerine sabret, dirençli ol, ne derlerse desinler hiç önemseme. Çünkü onların sözleri değerlendirilecek, önemli üzerinde durulacak sözler değil ki. Yalan, dolan, her şey onlarda. Vezkur abdena Davud, kulumuz Davud'u hatırla, onu gündemine al. Zel eyd, o güç ve kuvvet sahibiydi. İnnehu evvab, Allah'a yönelir, Allah'ı razı etmek ve onu memnun etmek için bütün var gücüyle çaba içinde olurdu. Mekke'de Davud aleyhisselamın gündeme gelmesi demek, hem Mekkelilere ve hem de Müslümanlara şu uyarının ulaşması demekti. Ey Mekkeliler, şu anda kulumuz Muhammed'i zayıf görüyorsunuz, güçsüz görüyorsunuz. Ama bir gün kulumuz Muhammed, Davud kulum gibi olacak ve siz onun önünde eğilmek zorunda kalacaksınız ve siz ona zorunlu olarak itaat etmek zorunda kalacaksınız diyordu. Muhammed aleyhisselam ve Müslümanlara da Davud aleyhisselam örneği diyordu ki, ey elçim ve kulum ve ey Müslümanlar, şu anda zayıfsınız, güçsüzsünüz ama bir gün gelecek kulum Davud gibi yeryüzünde mülk ve saltana sahibi olacaksınız ve siz dünya mülk ve saltanatıyla birlikte kulluğun nasıl olduğunu göstereceksiniz insanlara. Ve dirençli olun, sabırlı olun ve bu günlerin geleceğini bekleyin ve bundan da ümitsiz olmayın diyordu Allah-u Teala. Davud aleyhisselamın hem güç ve kuvvet sahibi olup hem de Allah'a kul olması peygamberler örneğinin güzelliklerindendir. Sadece zayıf ve güçsüz olan peygamberler, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamlar Allah'a kul olan insanlar değildi. Güçlü olan Davud ve Süleyman aleyhisselam da Allah'a kullukta diğer peygamberlerden farklı değillerdi. Kaldı ki yaşantılarında da diğer peygamberlerden hiç de ayrı değillerdi. Onların dünya güç ve kuvvet yoktu, yoksul gibi yaşarlardı. Bunların dünya güç ve kuvveti, serveti, altını, gümüş var. Ama bunlar da bir yoksul, bir fakir gibi yaşadılar. Onlar da Allah'a saygı ile kulluk ederlerdi. Onlar da Allah'ı memnun etmek için ellerinden geleni asla geriye bırakmazlardı. Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar da öyle. İnna sakharnel cibal mahu. Sure Sa'd ayet 18. Biz dağları müsahhar kıldık. İnna sakharnel cibal. Yani dağları sanki Davut'la birlikte olmaları konusunda yönlendirdik. Mahu onunla birlikte dağlar yüsebbihne bil aşiyi vel işrak. Sabah akşam Allah'ı tesbih ederlerdi. Davud Aleyhisselam sürekli Allah'ı tesbih ediyor, zebur okuyor, Allah'a hamd ediyor, onu övüyor. Dağlarda belki insanların olmadığı yerlerde bakıyorsunuz ki onun zebur okuyuşuna, onun Allah'ı tesbihine dağlarda eşlik ediyor. Ve Tayir Mahşura, kuşlar da toplanmışlar onun etrafında. Onlar da Davud Aleyhisselam gibi Allah'ı tesbih ediyorlar. Allah'ı tenzih ediyorlar. Allah kendisini nasıl tanıtmışsa ve dağlardan ve kuşlardan nasıl tesbih edilmesini istiyorsa onlar da Allah'ı öylece tesbih ediyorlar. Ve Sübhanallah diyorlar, daha başka ne diyorlar bilmiyoruz ama bildiğimiz odur ki, bu ayetlerden öğrendiğimiz odur ki, dağlar ve kuşlar Davud Aleyhisselam'ın Allah'ı tesbihine eşlik ediyorlar ve onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Bizim Sübhane Rabbiyel Halik, Sübhane Rabbiyel Hallak, Sübhane Rabbiyel Cebbar, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala dediğimiz gibi onlar da Allah'ı bir tür tesbih ediyorlar. Sure Sa'd ayet 20. Ve şedetnâ mulkehu. Biz onun mülkünü de güçlendirdik. Onun tarih sahnesine çıkışını biz Bakara suresinde öğrenmiştik. İsrailoğulları özgürlük aramaya çıktılar ve savaş istediler peygamberlerinden. Allah bir komutan gönderse de biz Allah yolunda savaşsak dediler. Ve sonunda savaştılar. Komutanları Talut idi. Karşıt güçlerin komutanı da Calut idi. O savaşta Davud Aleyhisselam bir küçük çocuktu ama Calut'u öldürdü Allah'ın yardımıyla. Ve Allah ona hem peygamberlik risalet verdi ve hem de ona mülk ve saltanatı da verdi. Ve güçlü bir saltanatı vardı, güçlü bir idaresi vardı Davud Aleyhisselam'ın. Ve ateynâhul hikme ve fasl-ül hitab. Biz ona hikmet verdik, bilgi verdik, hüküm etme yeteneği verdik. İnsanlar arasındaki problemleri çözme yeteneği, gücü de verdik der Rabbimiz Teala. Davud Aleyhisselam'a verdiği bu yeteneklerle onu bir de denemeye tabi tutar. Onu dener. Ve onu denemesi şöyle olur. Ve onu da anlatır bize Rabbimiz Teala. Onu da anlatır Muhammed Aleyhisselam ve arkadaşlarına. Ve yine bu ayetler şöyle der. O gün onlara ve bugün bizlere ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara. Yani şu anda Mekke'desiniz. Şu anda şu konumdasınız. Zayıfsınız, güçsüzsünüz. Dünyada mülk ve saltanatınız yok. Ve belki Müslümanlığınız daha kolay. Ama bir gün siz de Davud gibi eğer mülk ve saltanata ulaşırsanız, gücünüz ve kuvvetinizle dünyayı yaşamak zorunda kalırsanız, siz de Davud kulum gibi denenirsiniz ve ben isterim ki sizden Davud kulum gibi denenmeden de başarılı çıkarsınız. Eğer güç ve kuvvet sahibi olduktan sonra tercihinizi haktan yana değil de güçlülerden yana, kendi gücünüzden yana yaparsanız bilin ki kaybedersiniz. Ama Davud kulum gibi hak ne diyorsa onu uygularsanız ve verdiğiniz hükümle hakkı hakim kılmak isterseniz o zaman kazanırsınız diyordu bu ayetler. Sure Sa'd ayet 21. Ve hel etake nebe'ül hasm. Sana problemi olan iki kişinin haberi geldi mi? İltesevverul mihrab. Problemi olan kimseler Davud'un bulunduğu yere geldiler, girdiler. O kendisi için ibadete, kulluğa mekan olabilecek bir yer seçmişti ve orada Rabbine kulluğa yönelmişti. Yalnızlığı seçtiği bir an ansızın yanına birkaç kişi geldi. Sure Sa'd ayet 22. İzdehalu ala Davud. Mihrabı aşıp Davud'un bulunduğu yere girince onlar fefezya minhum, Davud korktu onlardan. O bir peygamberdi ama aynı zamanda bir melikti. Yani bir devlet başkanıydı. Ve dostu da vardı, düşmanı da vardı. Yalnız kaldığı bir yerde ve kimsenin gelebilmesi mümkün olmayan, girebilmesi mümkün olmayan bir yerde birdenbire karşısında bu kimseleri görünce korktu Davud aleyhisselam. Ama gelenler dediler ki kalu la tehaf, korkma. Onlardan birisi öne çıktı ve dedi ki Hasman, yanındaki arkadaşını da işaret ederek, biz iki hasımız, yani birbiriyle problemi olan iki kimseyiz. Bağa baduna ala bad. Bu hayatın içinde bir kısmımız bir kısmımıza haksızlık ediyor. Fahküm beynena bil hak ve la tüştit vehdina ila sevai sırat. Aramızda hakla hükmet, haksızlık yapma ve bizi doğru yola da ilet. Gelenlerden bir tanesi böyle söyledi. Ve Davud aleyhisselama hem problemlerin olduğunu söyledi, problemi daha açmadan, ve de dikkat et, hakla hükmet ve haksızlık yapma, haksız karar verme ve bizi de doğruya, Allah'ın razı olduğu bir yola ulaştır dedi. Meliklerden, hükümdarlardan istenen bu. Eğer bir kimse peygamber de olsa toplum yönetimine ve toplumu idareye yetkili kılındı mı, onun görevi budur. Kimseye haksızlık yapmamak, halkın arasında hakça bir düzen kurmak ve de problemler geldiği zaman da adalet ve hak ölçülerine uygun olarak hükmetmek ve insanları Allah'ın razı olduğu bir yola ulaştırmak. Sure Sa'd ayet 23. Şimdi problemi anlatıyor o kimse. Diyor ki İnne hâzâ ehî, şu benim kardeşim. Lehu tis'un ve tis'une naceten. Onun 99 tane dişi keçisi var. Ve liye nacetun vahide, benim de tek bir dişi keçim var. Bunun 99 tane, benim bir tane. Fekale dedi ki arkadaşım, ekfinliha, o bir taneyi de bana ver. Azeni fil hitap, tartışmada da bana karşı üstün geldi. Dedi ki nasıl olsa bütün mülk ve saltanat bende, siyasa ekonomik güç bende, senin hiçbir şeyin yok, ver onu da bana, gel bende çalış, ben yine senin rızkına kefilim, sana yetecek kadar ekmek su veririm dedi. Ya da mevcut ekonomik düzen, böyle paramparça insanların elinde ufak tefek, işte birer ikişer koyunun keçinin ufak tefek dükkanların olması pek iyi olmuyor. Nasıl olsa bu ülkenin ekonomik gücüne ben sahibim. Getirin mallarınızı, mülklerinizi hepsini bana teslim edin. Ben size yeteri kadar bir şeyler veririm. Yani hakkınızı vermeyecek değilim. Ama şu paramparça ekonomik hayattan kurtulalım. Şöyle tek bir kimse ekonomik güce sahip olsun ve o ülkeyi yönetsin ve size de rızkınızı versin anlamında diyebileceğimiz şeyler. Ya da bugünkü dünya ekonomik sistemlerinin de belki yönlendirmek istediği bir yapı. Birileri güç ve kuvvet sahibi olmuşsa, 99 keçiye sahip olmuşsa, hala birilerinde birer ikişer tane varsa, o birer ikişer keçi sahipleri, koyun sahipleri de o büyük sermaye sahibine gidecektir. Teslimiyetlerini bildireceklerdir. Efendimiz, siz artık her şeyimizsiniz. Buyurun, biz mal varlığımızla kendimiz de size teslimiyetim bildiriyoruz. Ve bizi dilediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Ve bizim malımıza, mülkümüze de siz sahipsiniz demelerini istiyorlar. Böyle bir hayatta güçlünün her zaman haklı, zayıf ve güçsüzün ise hiçbir hakkı olmayan ve hiçbir değeri olmayan kimseler olduğunun ifadesidir bunlar. Acaba Davud Aleyhisselam ne diyecek? O da güçlüden yana mı olacak? Yoksa bu dünyada kim hak sahibi ise, ne kadar hakkı varsa o hakkını koruyabilecek mi? Birinin 99 keçisi var ama diğerinin bir tane. Haydi o bir tane de ver diğerine de, sen ona ırgatçık mı diyecek? Yoksa senin bir tane hakkın ve sen ona sahip ol. Sen de 99'un sorumluluğunu bil mi diyecek. Ve Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlara, yarın siz de güç ve kuvvet sahibi olduğunuz zaman böyle sermaye sınıfı, güç ve kuvvet sahipleri ise gelecekler, kendilerinin haklı olduklarını söyleyecekler. Acaba siz de sermaye sahibi, güç ve kuvvet sahibi olanlardan yana mı tercihinizi yapacaksınız? Yoksa haktan yana mı tercihinizi yapacaksanız, fakirlerin, yoksulların hakkını koruyacak mısınız diye Rabbimiz Teala bu surede Davud Aleyhisselam'ı gündeme getiriyor ve Davud Aleyhisselam'ın da bu yaşadığı olayı gündeme getiriyor. Sure Sa'd ayet 24. Kale, dedi ki Davud Aleyhisselam, لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِ. Bu arkadaşın senin tek bir keçini kendi keçilerine katmak istemesiyle sana açıktan açığa zulmetmiştir, haksızlık etmiştir. Bunu istemeye hakkı yok. Senin bir tane varsa bir tane sorumluluğun var, onun 99 tane varsa 99 sorumluluğu var. Sen o bir taneye sahip olma hakkın var, o da 99'una sahip olsun. Niye senin bir taneni de istiyor ki? Ve inne ketiran minel huleta, bu ekonomik hayatı yaşayan insanlardan birçoğu, leyebgî bâduhum alâ bât, bir kısmı diğerine hep azgınlık eder, haksızlık eder. Güçlü olan daima zayıfları bitirmek ister. Güçlü olan daima bütün zayıfların kendisine katılmasını ve kendisi adına bu dünyada yaşamalarını isterler. O tek hakim olacak, tek malik olacak. Diğerleri ise bir varlık ortaya koyamayacaklar. Onların sadece bu dünya hayatında ekonomik güce sahip olanlara, siyasal güce sahip olanlara hizmet etmeleri, ırkatlık etmeleri, işte onların adına çalışmaları ve onların sermayelerini daha da, onların siyasal güçlerini, onların ekonomik güçlerini daha da büyütmeye çabalamalarıdır. Kendilerinin artık bu dünyada bir hakkı yok. Kim ki onlar? Hiçbir şeyleri olmayan dört yalın ayak, ayağı çıplak kimseler bu dünya hayatında söz sahibi olabilirler mi? Ufak tefek ellerine bir şey geçmişse bile, bu yanlışlıkla geçmiş, hemen o ellerindeki olan da alınmalı. Zaten kurdukları ekonomik sistemlerle de bunu iyi becerirler ve daha da kendilerini büyütmek, azgınlaştırmak ve zayıfları da daha da ezmek gibi yöntemlerle dünya hayatını götürmek isterler. Ama Davud Aleyhisselam bunu biliyor ve bu dünya hayatında bu hayatı yaşayanlar hep böyle olur. Ve çoğunlukla azgın olurlar, zalim olurlar, haksızlık ederler. Yalnız peki bu dünya hayatında güçlü olduğu halde ya da zayıf olduğu halde haktan vazgeçmeyen, hep hakkı uygulamak isteyen ve hakça bir hayat yaşayan kimseler yok mu? İllellezine amenu ve amilu salihat. Ancak iman edenler ve salih bir hayat yaşayanlar. Ve kalilüm mahum. Onlar da çok az zaten. Bu dünya hayatında Allah'ın verdiği yetkilerle az ya da çok fark etmez Allah'a kulluk gerektiğini bilen insanlar var elhamdülillah. Bu dünya hayatında Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle hakkın, yani Allah'ın istediği bir hayatın uygulanması konusunda çaba harcayanlar var. Asla haksızlık yapmayanlar, güçlüden yana olmayanlar, zayıftan yana da olmayanlar, ister güçlü olsunlar insanlar, ister zayıf olsunlar, hangisi haklı ise hakkın ona ait olduğunu söyleyen insanlar da var bu dünyada. Hatta kendileri aleyhine, düşmanlarının lehine bile olsa, verecekleri hüküm kendilerine zarar getirecek bile olsa, eğer o hakça verilecek bir hükümse verirler ve kendileri o zararı çekerler. Böyle insanlar da var bu dünyada. İşte onlar iman edenler ve güzel bir hayat, salih bir hayat, Allah'ın istediği bir hayat yaşayanlardır. İşte Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'ı gündeme getirirken aynı zamanda Mekke'deki Müslümanlara ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara siz bu azlardan olun diyordu. Yani siz dünya hayatında güç ve kuvvete sahip olsanız da, ekonomik ve siyasal gücünüz olsa da, bu güç ve kuvvetinizle tercihinizi her zaman haktan yana yapın ve doğru karar verin ve asla kimseye haksızlık yapmayın diyordu Rabbimiz Teala. Ve zanne Davud, Davud zannetti ki ennemâ fetennâ, biz onu denedik, onu bir denemeye tabi tuttuk. Gerçekten denendi Davud Aleyhisselam bu olayla. Mülk ve saltanat sahibi olmuş, dünyayı idare ediyor. Acaba ülkesindeki sermaye sınıfından yana mı olacak? Güçlülerden yana mı olacak? Altın ve gümüş sahiplerinden yana mı olacak? Yoksa fakirler ve yoksullar da onun için zenginler kadar, güçlüler kadar bir değer mi ifade edecek? Hak kimdeyse ona hakkını verebilecek mi? Allah işte deniyordu Davud'u. Allah deneyecekti Muhammed Aleyhisselam'ı. Allah deneyecekti kıyamete kadar Müslümanları. Ne zaman güç ve kuvvet sahibi oldular, ne zaman dünyanın yönetimi onlara verildi ve deneme şüphesiz ki onları da bulacak ve Allah-u Teala Davud'u denediği gibi kıyamete kadar tüm Müslümanları da deneyeceğini söylüyor bu ayetlerle. Ve Davud denendiğini bildi ve Davud denenmeden başarıyla çıktı elhamdülillah. Ama yine de festağfara rabbehu, Rabbine istiğfar etti, Rabbine istiğfara yöneldi. Aman ya Rabbi, beni bağışla dedi, beni yanlış yollara düşürme, bana yanlış kararlar verdirme dedi. Ve harra rakian, ve rüküya, secdeye kapandı ve enab ve Allah'a yöneldi. Davud Aleyhisselam secdeye kapanmışsa şüphesiz ki Allah Peygamber Aleyhisselam'a onları örnek olarak anlatmış. Onların örnekliğinden dolayı Muhammed Aleyhisselam da secdeye kapanmıştır bu ayetle birlikte. Davud Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam secdeye kapanmışlarsa biz de secdeye kapanacağız. Ve biz de bileceğiz ki böyle denenmelerle karşı karşıya kalırsak tercihimiz Allah'tan yana olacak. Allah'ın hakça hükmünden yana olacak. Asla zayıftır diye zayıflar lehine, asla güçlüdür diye güçlüler lehine hüküm vermeyeceğiz. Kim haklıysa ona göre hüküm vereceğiz ve secdeden de asla uzak durmayacağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semina ve atana. Ufranike Rabbena ve leykel masir. Fegaferna lehu zalik. Davud'u biz de bağışladık. O istiğfar etti. O doğru karar verdi. Biz de ona affımızı, afiyetimizi, bağışımızı lütfettik. Ve inne lehu indena lezülfe ve husne meab. Onun katımızda bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardı. Sure Sad ayet 25. Bu okuduğum ayet 25. ayetti. Allah Davud Aleyhisselam bağışladığını ve çünkü onun Allah katında bir yakınlığı ve güzel bir geleceğinin bilgisi vardı. Sure Sad ayet 26. Ya Davudu, ey Davud, inna ceannake halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Allahu Ekber. Kur'an'da ikinci surede Adem'le ilgili ayetlerde Allahu Teala şöyle buyuruyordu. Ve kâle rabbuke lil melâke inni câilun fil ardı halife. Hatırlayın, Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Allah'ın halifeden kastı Adem Aleyhisselam'dı. Ve sonra Adem'i yarattı ve meleklere secde edin dedi. Adem'i bu isimle yad eden Allah, yani Adem'e halife ismini veren Allah, Adem'den Davud Aleyhisselam'a gelinceye kadar kulları arasında, peygamberler arasında hiçbirine halife ismini vermiyor. Ta ki halife ismini Davud Aleyhisselam'a verinceye kadar. Ve işte görüyoruz ki ya Davudu inna cealnake halifeten fil ard. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Sanki Adem'in yeryüzünde yaratılma hikmetini, yaratılış hikmetini, varoluş nedenini Allah Davud'da gösteriyor. Ve Allah Davud Aleyhisselam'a yeryüzünü veriyor ve onu yeryüzünün halifesi kılıyor ve ondan şunu istiyor. Fahkum beyne nas bil hak. İnsanlar arasında hakla hükmet. Yani yeryüzünde Allah'ın arzında halife olmak demek, yeryüzünde yaşayan insanlar arasında hakla hükmetmek demektir. Hak neyi gerektiriyorsa, yani Allah nasıl istiyorsa öylece bir yaşantıyı insanlar arasında hakim kılmaktır. Bu Allah'ın Adem'i yaratma hikmetidir ve bu yaratılış hikmetini de Davud'da göstermiştir. Ve Davud yeryüzünde Allah'ın halife diye isimlendirdiği tek şahsiyettir. Ve la tettebi'il heva. Heva ve hevese tabi olma. Yaşadığın hayat süresince, insanlar arasında hüküm vermek zorunda kaldığın süre ve mülk ve saltanattan sorumlu olduğun süre, haktan vazgeçme. Kendi heva ve hevesine göre ve diğer insanların heva ve hevesine göre de bir davranış içine girme. Senin davranışlarına Allah bilgisi hakim olsun. Senin davranışlarına kendi aklın, kendi istek ve arzuların yön vermesin diyordu Allahu Teala. Böylece yolu iki olarak da ifade ediyordu. Bir tarafta Allah'ın razı olduğu bir yol, öbür tarafta Allah'ın razı olmadığı, insan aklının ve heva ve hevesinin oluşturduğu bir yol. Eğer kendi aklına, diğer insanların aklına uyarak bir hayat sürersen, feyudilleke ansebillah, o insan aklı seni Allah yolundan uzaklaştırır. İnnellezine yadilluna ansebillah, Allah yolundan sapanlara gelince, uzaklaşanlara gelince, lehum azabun şedid, onlara şiddetli bir azap var. bima nesu yevmel hesab, hesap gününü unutmalarından dolayı onlara şiddetli bir azap var. Ey Davud, sen hesap gününü unutma, haktan vazgeçme, heva ve hevese tabi olma. Heva ve hevese tabi olmaz da hakla yaşarsan sonuç güzeldir. Heva ve hevese tabi olur, hakça yaşamaktan vazgeçersen ise sonuç felakettir, diyordu Allah Davud Aleyhisselam'a, onun şahsında Muhammed Aleyhisselam'a ve ashabına ve tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa. Sure Sad devam ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaknes semae vel arda ve ma beynehuma batila. Zalike zannullezine keferu. Feveylül lillezine keferu minen nar. Sure Sad ayet 27. Davud Aleyhisselam'ı gündeme getirdikten sonra Rabbimiz Teala onun bir probleme çözüm getirmesini de ayrıca anlattı ve sonra bu ayeti işte zikretti. Allah buyurur bu ayette, Sure Sad ayet 27, biz semayı, arzı ve arasındakileri batıl olarak yaratmadık. Semada, arzda ve ikisinin arasında yaşanan bir hayatta zulüm egemen olsun, haksızlık egemen olsun, güçlünün dediği olsun, güçlü nasıl hüküm verirse öylece yaşansın diye yaratmadık. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah gökleri ve yeri güçlülerin, kuvvet sahiplerinin dilediği şekilde yaşamaları için, diledikleri şekilde hüküm vermeleri için yarattı diyen kafirlerin zannıdır bu. Ya dese Allah bu alemi hak olarak yaratmıştır ve bu alemde hakça yasalar uygulamaktadır. Kafirler şöyle diyorlar: güçlüler her zaman haklıdır, kuvvet sahibi olanlar haklıdır. Dünyada kim ekonomik, siyasal ve askeri güce sahipse onlar istediklerini yapabilirler. Halkları sömürebilirler, halkların tüm ekonomik güçlerini gasp edebilirler, onların ülkelerine siyasal olarak sahip olabilirler, hatta gerektiği zaman onları öldürebilirler de. Bu onların doğal hakkıdır ve kimsenin onlara bir şey söylemeye hakkı yok. Kim onlara karşı gelirse onlar haksızdır, çünkü onların dünyadaki varoluş nedenleri güçlülere, büyüklere boyun eğmeleri ve güçlüler, büyükler için onlar adına yaşamalarıdır. Ve görüyorsunuz işte, derler, dünyada bu varlıkta büyükler her zaman haklıdır ve büyük balıklar da küçük balıkları yutar. Bu sözü söylerken yeryüzündeki iktidarı elinde tutan güç ve kuvvet sahipleri şunu demek istiyorlardı: nasıl ki bu görünen dünyada büyükler, güçlüler dilediğini yapabiliyorsa, Allah böyle bir yasa ile bu dünya hayatını devam ettiriyorsa, biz yeryüzü sahiplerine, güç ve iktidar yetkililerine de Allah fırsat vermiştir ve biz dilediğimizi yapabiliriz ve kimse bize karşı gelemez, diyorlar. Halbuki Allah bu alemi yarattığı günden itibaren büyük balıklara ne kadar hayat hakkı vermişse küçüklerine de o kadar hayat hakkı vermiştir ve büyükler asla küçükleri bitirememiştir. Güneş çok güçlüdür, o doğduğu zaman yıldızlar biter. Evet, doğrudur bu söz. Ama yıldızlar doğmaya başladığı zaman da güneş dünyayı terk etmek zorundadır. O çok küçük yıldızlar, hatta bazen incecik bir kurumuş hurma dalı kadar görünüp görünmemesi bile sıkıntılı olan bir hilal, koskoca güneşi örtebiliyor ve hilal gelirken güneş batmak zorunda kalıyor. Bu dünya hayatında Allah bir denge kurmuştur ve kurduğu dengede istiyor ki ben size bazen güçlülük, bazen zayıflık, bazen zenginlik, bazen fakirlik, bazen siyasal güç, bazen kölelik, bazen özgürlük, bazen kölelik veririm ve ben sizi her halde denerim. Özgürlerinizle denerim, kölelerinizle, zenginlerinizle, fakirlerinizle, siyasal güç ve iktidara sahip olanlarınızla, idare edilenlerinizi de, dünyaya egemen olanlarınızı da, egemen güçlerin altında esir olanlarınızla denerim ve ben bakarım hangi konumda olurlarsa olsunlar, kullarım acaba bana kul oluyorlar mı, benim adıma yaşıyorlar mı diye Rabbim yaratılış gayesini böyle ifade ediyor ve istiyor ki yaşanılan dünya hayatında hiç kimse asla haksızlık yapmasın, hakkı Allah'ın belirlediği şekilde bilsin, Allah'ın bildirdiği şekilde hakça yaşasın, hakça hüküm versin istiyor. Ya da hiçbir kimse şunu iddia etmesin: bu dünya hayatını Allah güçlüler için, iktidar sahipleri için, zenginler için yaratmıştır. Güçlüler, iktidar sahipleri, zenginler istediklerini yapabilirler. Buna hak sahipleridir. Ama zayıflar istediklerini yapamaz. Hayır, Allah böyle demiyor. Zayıfın da güçlü kadar, fakirin de zengin kadar bu dünyada yaşama hakkı vardır. Nasıl ki bir fakir, bir yoksul ya da bir köle, bir esir, bir başkasına haksızlık yapma konusunda kendisinde yetki bulamazsa, bir güçlü, bir siyasal iktidar sahibi, bir zengin de benim gücüm var, iktidarım var diye diğer insanlara istediğini hükmedebilme hakkına sahip değildir. Ve herkes Allah ne diyorsa öylece yaşayacaktır ve Allah'ın emrine boyun eğecektir. Allah böyle istiyor. Bunu kabul etmeyenlere de diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Yeryüzünde batıl bir yasa var. Güçlülerin dilediklerini yapabilme hakları var diyen kafirlere cehennem ateşinden dolayı veyl olsun, yazıklar olsun. Onlar bu sözleriyle, bu davranışlarıyla cehenneme gidecekler. Demek ki diledikleri şekilde hareket edebilecekler. İsterlerse insanları öldürecekler. Bu onların hakkı olacak. İnsanların ekonomiyle bir esir, bir başkasına haksızlık yapma konusunda kendisinde yetki bulamazsa, bir güçlü, bir siyasal iktidar sahibi, bir zengin de benim gücüm var, iktidarım var diye diğer insanlara istediğini hükmedebilme hakkına sahip değildir. Ve herkes Allah ne diyorsa öylece yaşayacaktır ve Allah'ın emrine boyun eğecektir. Allah böyle istiyor. Bunu kabul etmeyenlere de diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Yeryüzünde batıl bir yasa var. Güçlülerin dilediklerini yapabilme hakları var diyen kafirlere cehennem ateşinden dolayı veyl olsun, yazıklar olsun. Onlar bu sözleriyle, bu davranışlarıyla cehenneme gidecekler. Demek ki diledikleri şekilde hareket edebilecekler. İsterlerse insanları öldürecekler. Bu onların hakkı olacak. İnsanların ekonomik güçlerini sömürecekler. Alın terlerini, kanlarını ezecekler, sömürecekler. Bu onların hakkı olacak. Ama fakirler, yoksullar, esir düşenler haklarını almak istedikleri zaman da sizin hakkınız yok denilecek. Kim böyle diyorsa cehenneme gidecek ve cehennemden dolayı kafirlere yazıklar olsun. Sure Sa'd ayet 28. Emnec alüllezine amenu ve amilus salihat kel müfsidine fil ard. Emnec alül müttakine kel füccar. Allah iman edenlerle iman etmeyenleri, müttakilerle facirleri bir tutmadığını söylüyor. Ve diyor ki Emnec

yeryüzünde zulmeden bozguncular ve zalimler ayrıdır. Beyin Allah der ki, emnec alül müttakine kel füccar, biz hayatlarını Allah adına yaşayan müttakileri kılar mıyız? Facirler gibi. Facirler günahkarlar. Hayatlarını Allah adına değil, heva ve hevesleri adına, güç ve kuvvetleri adına ve akılları adına yaşayanları Allah adına yaşayanlarla bir tutmuyor. Sure Sa'd ayet 29. Kitabun, bir kitap, işte Kur'an. Enzelnahu ileyke, onu sana indirdik. Mübarekün, o Kur'an mübarektir, bereketlidir, üstündür ve yücedir. Eğer kitap mübarekse, kitabı indiren Allah tebarekellezî nezzelel furkan, mübarek, üstün ve yüce ise, bu kitap peygamberi yüceltmiş ve bu kitap Müslümanı da yüceltecek demektir. Kim yücelmek isterse, kim bereket isterse, kim üstünlük isterse, mübarek olan Allah'a kul olsun, mübarek olan Allah'ın indirdiği mübarek bir kitabın yoluna girsin. Liyeddebberu ayati ve liyetezekkara ulul elbab. Biz bu Kur'an'ı, mübarek Kur'an'ı, bereketli Kur'an'ı sana indirdik ki bu Kur'an'ın ayetleriyle insanlar düşünsünler ve bu Kur'an'ın ayetleriyle akıl sahipleri gündem oluştursunlar, şereflensinler, öğüt alsınlar ve insanları da bu Kur'an'ın şerefine ve gündemine çağırsınlar. Kur'an'ın burada iki iniş nedenini öğrendik. Bir, liyeddebberu ayati, ayetleri üzerinde düşünmek. İki, ve liyetezekkara ulul elbab, ayetlerini gündeme almak ve ayetleriyle şereflenmek, ayetlerinden öğüt ve nasihat almak. Bunu da ancak akıl sahipleri yapıyor. Kim aklını Allah'ın ayetlerine teslim ederse, kim aklını Allah'a teslim eder, ya Rabbi, bu akıl nimetini sen verdin ve ben bu akıl nimetini nasıl kullanmam istiyorsa bana öylece kullandır diyorsa, ki Allah da ben sana bu aklı, vahyimi, yani peygamberlerime indirdiğim bilgimi ve son peygamberime indirdiğim Kur'an'ı, hikmeti, sünneti ve onun hadislerini öğrenmen için verdim diyecektir. Haydi sen aklını bu yolda kullan diyecektir. Ve kim de işte aklını bu yolda kullanırsa, o aklı büyük bir nimettir ve kendisinin kurtuluşuna sebep olacaktır. Ama kim de Allah'ın verdiği aklı Allah'a teslim etmez, Allah bilgisini anlamaya yöneltmez de, o aklımla ben her şeyi bilebilirim ve benim Allah'a ihtiyacım yok derse, işte o akıl sahibini yanlışa götürür ve cehenneme götürür. Sure Sa'd ayet 30. Ve vehebna li Davud Süleyman. Arada bu üç ayet sanki Davud Aleyhisselam'ın hayatını da değerlendirdi ve nasıl olmamız gerektiği konusunda da o gün Mekke'deki Müslümanlara ve bugün de bizlere bir açıklama yaptı. Ve gündem yine peygamberlerle devam ediyor Sa'd suresinde. Ve vehebna li Davud Süleyman. Biz Davud'a Süleyman'ı lütfettik. Davud'a varis olarak, oğul olarak Süleyman'ı verdik. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'dan sonra hem Resul Nebi olarak hem de Melik, hükümdar ve devlet başkanı olarak Davud Aleyhisselam'ın varisi oldu. Ni'mel abd. Süleyman ne güzel bir kuldu. İnnehu evvab. O da Allah adına yaşamak, o da Allah'ın rızasını kazanmak isterdi. Allah'a yönelirdi. Allah'a ibadet ve taatta gerçekten samimiydi. Sure Sa'd ayet 31. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Bir gün akşama doğru ona saf kan

0: atları arz edildi. O atlar üç ayağı üzerinde duruyorlardı. Bir tanesini kaldırmışlardı. Asil bir görünüşleri vardı. Ve Süleyman Aleyhisselam o atlara baktı ve baktı da şöyle dedi. Sure Sa'd ayet 32 fekale. İnni ahbebtu hubbel hayri. Benim bu atları sevmemin nedeni, ben bu atları şundan dolayı seviyorum. An zikri Rabbi. Onlar bana Rabbimin zikrini yaptırırlar. Ben onlarla Rabbimin şerefini kazanırım. Ben onlarla Rabbimin şerefini bütün dünyaya tanıtırım. Ve ben onlarla Rabbimin zikrini, gündemini, şerefini, öğüt ve nasihatlerini insanlara götürürüm. Ve ben bu atları bundan dolayı seviyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam atlar hakkında şu değerlendirmeyi yapar. Bir at sınıfı vardır ki o atlar Allah yolunda savaş için tutulur. O at sahibi için baştan sona kadar berekettir, sevaptır. Koşması, kişnemesi, her şeyiyle. Çünkü o atlarla sahibi Allah'ın rızasını arıyor ve Allah'ı memnun etmek için o atları besliyor. İkinci bir at sınıfı vardır ki sahibi onunla çoluk çocuğu için rızık elde etmeye koşturuyor. Bu da ona bir vebal getirmiyor. Üçüncü bir at sınıfı vardır ki insanlara gösteriş için sahibi tarafından tutuluyor. İşte bu adamın şöyle atları var, işte şöyle vasıtaları var gibi desinler diye. Bu da sahibine vebaldir, yüktür ve günahtır. Süleyman Aleyhisselam'dan öğreniyoruz ki Süleyman Aleyhisselam atları seviyor. Ama atları sevme nedeni o atlarla Allah yolunda savaş ediyor, cihad ediyor ve o atlarla Allah'ın zikrini, şerefini bütün dünyaya haykırıyor ve kendisi o atlarla Allah'ın şerefini kazanabiliyor. Hatta tevarat bil hacab, o atlar önünden birdenbire yıldırım hızıyla uzaklaştılar. Ta görünmez oldular. Sure Sa'd ayet 33. Rudduha aleyye. Onları bana tekrar getirin dedi Süleyman Aleyhisselam. Fetafika mesham bisuki vel anak. Onların boyunlarına ve bacaklarına vurmaya başladı. Sevdi onları. Çünkü onları seviyordu. Çünkü onlarla Allah'ın rızasını kazanıyordu. Çünkü onlarla Allah'ın dinini yüceltiyordu. Sure Sa'd ayet 34. Velakat fetenna Süleyman. Biz bir defasında da Süleyman'ı denedik. Velkayna ala kürsiyi ceseden. Onu saltanat tahtında güçsüz hale getiriverdik. Hiçbir şeye gücü yetmez oldu. Adeta bir cesede dönüştü. Ne emredebiliyor, ne konuşabiliyor, ne bir yere gidebiliyor, ne savaş emri verebiliyor, hiçbir şey. Ne atları sevebiliyor. Tümme enab, sonra tekrar eski haline döndü. Güç ve kuvvetini buldu. Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'ı denerken şüphe yok ki bütün insanları da böylece denemiş oluyordu. Ve anladığımız kadarıyla şöyle diyordu Rabbimiz Teala Süleyman Aleyhisselam'a, sonra Muhammed Aleyhisselam'a, sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize, sonra dünyaya hükmeden Müslümanlara. Siz bu hükümdarlığınızla, siz bu melikliğinizle, siz bu saltanatınızla, siz bu fetihlerinizle zannetmeyiniz ki bunları kendi güç ve kuvvetinizle elde ettiniz. Biz verdik bunları sizlere. Eğer biz vermemiş olsaydık siz bunların hiçbirine sahip olamazdınız diyor. Ve işte ey Süleyman, sen ki güç ve kuvvet sahibisin, sen ki meliksin, sen ki atlar sahibisin, ama biz sana bu nimeti vermemiş olsaydık sen bunlara ulaşamazdın. İşte tahtında saltanat gücüne sahip olduğun iddiasıyla oturduğun o yüce makamda, ki insanların değerinde yücedir, hiçbir şeye sahip olmamış, hiçbir şeye gücü yetmemiş şekle dönüverirsin diyor Rabbimiz Teala. Ve bu olaydan sonra Süleyman Aleyhisselam dedi ki sure Sa'd ayet 35 kale Rabbi ighfir li ve heb li mülken la yenbeği li ahadim min ba'di inneke entel vehhab. Ey Rabbim, beni bağışla, beni affet ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, işte güç ve kuvvet sahibi benim demeyeyim. Ben zayıflığımı, güçsüzlüğümü her zaman bileyim ya Rabbi, beni bağışla. Ve ya Rabbi, bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki benden sonra da kimseye vermiş olmayasın. Ya Rabbi, sen verensin. Gerçekten Rabbimiz Teala Süleyman Aleyhisselam'a öyle bir mülk ve saltanat verdi ki kendisinden sonra hiçbir kimseye böyle bir mülk ve saltanat nasip etmedi. Hatta birinde Muhammed Aleyhisselam şeytanı yakalıyor ve yine serbest bırakıyor. İstedim ki şeytanı mescidin direklerine bağlayayım, Medine'nin çocukları da onunla oynasın. Ama sonra kardeşim Süleyman'ın duası aklıma geldi. Ya Rabbi, bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki benden sonra kimseye vermiş olmayasın. Bu hatırıma gelince serbest bıraktım diyor. Ve Süleyman Aleyhisselam'a verilen mülk ve saltanatı okumaya çalışalım. Sure Sa'd ayet 36. Fesahharna lehur rih tecri bi emrihi ruhaen hayfe esab. Biz onun emrine rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere onu götürüyordu kolayca. Hiç zorluk çekmiyordu, hiç sıkıntı çekmiyordu. Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın emrindeydi. Rivayetlere göre onun bir halısı vardı, ona otururdu ve rüzgar onu kaldırır, istediği yere götürürdü. Ve bir başka surede, bir başka ayette öğrenmiştik ki o rüzgarın götürmesi bir gün için, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir ay olan bir mesafeye kadar götürüp getirebiliyordu. Ve ayrıca Süleyman Aleyhisselam'a verilen mülk ve saltanatın ayrıntısı Sure Sa'd ayet 37-38 ve şeyatin külle bennâin ve gavvas ve aharin mukarranine fil asfad. Şeytanlardan her bina eden, bina yapıcı ustası ve dalgıçlar, Allah onları da Süleyman Aleyhisselam'a veriyor. Ve ayrıca zincirlerle birbirlerine bağlanmış şeytanları da onun emrine verdik. Sure Sa'd ayet 39. Şeytanlar onun emrinde, cinler onun emrinde, rüzgar onun emrinde ve kuşlar, kurtlar da onun emrinde. Başka surelerde de öğrenmiştik Süleyman Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde. Ve Allah-u Teala bütün bu nimetlerden sonra şunu söylüyor: Ha ve ataune temnun ev emsik bi gayri hesab. İşte bunlar bizim sana nimetlerimiz, atağımız, ikramımız. Dilersen dağıt, dilersen tut. Hesapsız olarak sana verilmiştir. Ne yaparsan yap. Sorumlu sensin. Biz bunları sana lütfettik ve bu nimetler sana bizim tarafımızdan verildi diyor Rabbimiz Teala. Sure Sa'd ayet 40. Ve inne lehu indena lezülfe ve husne meab. Onun da bizim katımızda bir yakınlığı vardı, aynen Davud Aleyhisselam gibi. Ve onun da yine bizim katımızda geleceğinin güzelliği vardı. Ve biz onun geleceğinin de güzel olduğunu biliyorduk ve ona göre bir dünya hayatı yaşatıyorduk ona. Ve o da babası gibi Allah katında değerlidir. O da babası gibi ahirette cennete gideceklerdendir. İşte Sa'd suresinde Mekke'nin ilk dönemlerinde Müslümanların sayısının 40'a dahi varmadığı bir günlerde Allahu Teala Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ı Muhammed Aleyhisselam'a gündem yaparken Müslümanların önüne güzel günler açıyordu, güzel müjdeler veriyordu ve siz diyordu, siz kazanacaksınız, sabredin ve direnin. Bir gün Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın mülklerine sahip olacaksınız. Onlar gibi, bütün dünyanın onların emrine boyun eğdiği gibi sizin emrinize de boyun eğecek ve Süleyman'ın gittiği yerlere sizler de gideceksiniz. Davud'un sahip olduğu yerlere sizler de sahip olacaksınız. Ama ben istiyorum ki sizlerden, ey kullarım diyordu Rabbimiz Teala, sizler de Davud ve Süleyman kullarım gibi adaletli olun. Verdiğiniz hükümlerde hakça hükümler verin. Asla haksızlık yapmayın. Zalim olmayın. Yeryüzünde siyasal güç ve iktidar sahiplerinden yana tercihinizi yapmayın. Yeryüzünde ekonomik güçten yana tercihinizi yapmayın. Hak neredeyse öylece yaşayın. Verdiğiniz hüküm hakça olsun. Verdiğim nimetleri de Allah adına kullanın diyordu Rabbimiz Teala, anlayabildiğimiz kadarıyla bu ayetlerde. Ve sırada gündem sırası Sa'd suresinde Eyüp Aleyhisselam. Sure Sa'd ayet 41 ve 42. Vezkur abdena Eyüp, kulumuz Eyüp'ü da gündeme al. Eyüp Aleyhisselam da Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın aksine daha önce mülk ve saltanatı var, sonra kaybetmiş. Davud Aleyhisselam bir küçük çocukken gündeme geliyor, sonra mülk ve saltanat sahibi oluyor. Eyüp Aleyhisselam'ın ise malı var, mülkü var, oğulları, kızları var. Bunları kaybediyor, hatta en sonunda sağlığını da kaybediyor ve onun da denenmesi, imtihanı böyle oluyor. Ya Rabbi bize yardım et, bütün peygamberler gibi olmayı istemeyi bizden istiyorsun ya Rabbi. Ama bütün peygamberlerin de zorlu denenmelerden geçmiş. İşte Davud Aleyhisselam, işte Süleyman Aleyhisselam ve işte Eyüp Aleyhisselam ve işte diğerleri. Ya Rabbi bize yardım et, bizi onları denediğin gibi zorluklarla deneme. Biz zayıf, güçsüz kullarınız. Yani ya Rabbi bize kolay bir hayat, ya da ya Rabbi bize üzerinden kolaylıkla, başarıyla geçemeyeceğimiz imtihanlarla bizi deneme diyeceğiz Rabbimize. İşte gündemde Eyüp Aleyhisselam, o da bir örnek ve Muhammed Aleyhisselam'a örnek, ashabına örnek, Müslümanlara örnek. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam gibi Eyüp Aleyhisselam iznâdâ rabbehu, Rabbine dua etti, yalvardı, yakardı. Dedi ki en nimet seniye şeytan binus bin ve azab. Ey Rabbim dedi, şeytan bana yorgunlukla ve azapla geldi. Beni bitkin, halsiz bıraktı. Beni perişan etti. Ve üstelik şimdi de vesvese vermeye çalışıyor. Rabbin seni sevseydi seni böyle yapmazdı demeye başladı şeytan. Ve aman ya Rabbi, belki dayanamam. Ne olur işte görüyorsun durumumu diyordu Eyüp Aleyhisselam. Allah dedi ki ona, ürkül biricilik, ayağınla yere vur. Hâzâ mûteselün bâridün, işte yıkanacak soğuk bir su ve şerap içecek bir su, iç ve yıkan ve afiyetle sağlığına kavuş diyordu Rabbimiz Teala. Ve o da ayağıyla yere vuruyordu ve çıkan suyu hem içiyor ve hem de onunla guslediyor, yıkanıyordu ve şifa buluyordu. İlgili ayetler devam ediyor Sa'd suresinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, ayetlerden işaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz. Wow!

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hiç şüphesiz
16: göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim. Andıkça adını biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: kuyumcu.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Reklam.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz kulluk sadece ibadetlerden, bir takım ritüellerden ibaret değil, bir hayat tarzıdır. Yani kulluk sadece namaz, oruç, zekat, hac, belirli İslam'ın esaslarından ibaret değil. Bunun dışında tamamen hayatı kuşatan bir dindir. Hayatın her alanında, ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta ne varsa hepsi kulluk bilinci içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü günümüz insanı dini sıklıkla haftada bir camiye gitmek, cami ziyaretlerinde bulunmak veya Ramazan'da oruç tutmak gibi belirli ritüellere indirgiyor. Demin de dediğimiz gibi işte sanki kulluk deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, imkanı varsa hacca gitmek, bunlar zaten İslam'ın esaslarıdır. Ama tamamı değildir. Dolayısıyla işin ibadet dediğimiz zaman sadece bu anlaşılmamalı tabii ki. Allah rızası için yapılan her şey ibadet sevabı kazandırır. Dolayısıyla çünkü İslam özü olan kulluk beş vakit namazla sınırlı bir eylem değil. Hayatın her anını, her kararını ve her ilişkisini kuşatan kapsamlı bir yaşam tarzıdır. Çünkü ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde. Yaratılışımızın temel gayesini net bir şekilde bu ayet ortaya koyuyor. Kul olmak, peki kulluk sadece ibadet midir? Yani sadece namaz, oruç, hac ve zekat mıdır? Tabii ki demin dediğimiz gibi değil. Çünkü namaz, oruç, zekat ve hac gibi farzlar kulluğun temel taşlarıdır. Elbette ancak asıl kulluk bu ibadetlerin ruhunu hayatın tamamına yaymaktır. Allah'ın azametini tefekkür etmek, verdiği nimetlere şükretmek, onu hiçbir an unutmadan yaşamak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız teslim olmak. Yani diyelim ki bir insan sabah namazını kıldı, öğleye kadar kafasına göre hareket edebilir mi? Edemez. İslam'a uygun davranması lazım. Helal neyse onu yapabilir ama haram bir şeyle karşılaştığında onu tabii ki terk etmesi gerekiyor, ona yanaşmaması gerekiyor, onu tercih etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hayatın içerisinde yine İslam'ın ana ilkelerine, prensiplerine uygun yaşaması gerekiyor. İşte gerçek kulluk budur. Bir Müslüman iş yerinde dürüstlükle, evinde merhametle, sokakta adaletle, sosyal medyada ahlakla davrandığında kulluğunu icra eder. Evet, aynen böyle. Çünkü iş yerinde dürüst olması gerekiyor. Çalışırken, herhangi bir iş yaparken veya ticaretinde dikkat etmesi gerekiyor. Müşteriyi kandırmaması gerekiyor. Fahiş fiyatta satmaması gerekiyor. Ürünün kusurunu söylemesi gerekiyor varsa. Dolayısıyla iş yerinde de iş yaparken de her işini İslam'ın ahlak kurallarına göre, iş ahlakına uygun bir şekilde yapması gerekiyor. Faiz almaması gerekiyor, faiz vermemesi gerekiyor. Günah olan, haram olan şeylerden sakınması gerekiyor. Helal rızık elde etmek için gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evinde merhametle davranmalı. Mesela ailede eşine, çocuklarına merhametle, şefkatle, merhametle davranması gerekiyor. Çünkü eş, çoluk, çocuk Allah'ın bir emanetidir. Emanete ihanetlik yapmamak gerekiyor. Yani erkek güçlü, kuvvetli diye eşine bağıramaz, çağıramaz, çocuklarını efendim tehdit edemez, dövemez vesaire. Onu eşine ve çocuklarına bazı konularda eğer olumsuz bir şeyler oluyorsa veya olacaksa uyarmakta fayda var. Uyarılır. Güzel bir şekilde izah edilir. Fakat böyle şiddet kullanmak, aşırı bağırmak, çağırmak yok. Güzel şekilde izah edilir. Bu doğru değildir, bu caiz değildir. Buna yanaşmamak gerekiyor diye tembih edilir, izah edilir, sakındırılması çalışılır, sakındırmaya çalışılır. Ama dediğimiz gibi şiddet, hiddete gerek yok. Evinde anne, baba, çoluğuna, çocuğuna iyi bir şekilde davranması lazım. Aile ahlakı diye bir şey var. İyi bir şeyler yapılınca eşiniz yemek koyar vesaire, elbiselerinizi yıkar, evi temizler. Teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Geçen birisiyle konuşuyoruz. Diyoruz ki yani evin erkeği eşinin yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmeli. Ya ne alakası var? O evin işlerini yapmaya mecbur değil mi? Ya mecbur değil mi den ziyade bir şey yapmış. Teşekkür ederiz yemeğe koydun. Teşekkür ederiz yemeği güzel yaptın. Allah razı olsun. Dua edersin. Kötü mü yani? Bu merhametin, şefkatin, merhametin bir göstergesidir. Yoksa efendim nasıl olsa mecburdur. Mecbursa mecbur olduğuna göre bunu zaten yapmak zorundadır. Ben niye teşekkür edeyim demek çok yanlıştır. Dolayısıyla ben teşekkür etmeme gerek yok. Nasıl olsa eşim benim evimin yemeğini de yapacak, evi de temizleyecek ve işte bulaşığını da yıkacak. Evle alakalı ne varsa yapacak. Dolayısıyla ben niye teşekkür edeyim demek doğru değildir. Yani yapılan işlere, yapılan şeylere, iyiliklere teşekkür etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Dolayısıyla burada mesela size bir su bile verse teşekkür etmeniz de gerekiyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun der mesela. Şimdi karşılıklı dualaşmış olursunuz. Hem böyle teşekkür etmek insanlar içerisinde çok daha böyle birbirlerine karşı merhametin artmasına, şefkatin artmasına, iyiliğin artmasına vesile olur. Öbür türlü kalkal der. Yani su istiyorsunuz. Kalkal yani senin uşağın mı var der yani. Dememesi lazım. Demezse zaten, demiyorsa zaten teşekkür et. Dememesi lazım tabii ki ama senin de ona teşekkür etmen lazım. Diyelim ki çok yakınında su. Mesela onu da duyuyoruz. Öbür odadan eşini çağırıyor bana su ver. Ya zaten yakınında. Kalk al. Şöyle olmalı. Yani bir insanın yapabileceği bir işi kendi yapmalı. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Hazreti Peygamber evde ne yapardı diye. Kendi yapacağı işleri yapardı diyor. Ve bize de yardım ederdi diyor. Ve ezan okunca da mescide giderdi diyor. Şimdi bu aynı zamanda sünnet. Yani eşine yardımcı olmak, teşekkür etmek, Allah razı olsun diye dua etmek. Bunlar güzel davranıştır. Sokakta adaletle yani sokakta, iş yerinde, evde, her yerde adaletle davranmak gerekiyor. Çünkü Allah adaletli olmayı emreder. Adaletli olacaksın. Haksızlık, ahlaksızlığa gerek yok. Sosyal medyada ahlakla davranıldığında kulluğuna icra eder. Evet, insan sosyal medyada da ahlakla davranması kulluğunu icra etmeyi sağlar. Bazılar efendim diyor işte sanal alem orada günah olur mu? Ya günahın sanalı efendim evi yolu diye bir şey yok. Günah her yerde günah, sevap her yerde sevap. Onun için sosyal medyada da olsa orada yalan söylemek, iftira atmak, kendini olduğundan fazla göstermek, efendim işte orada mahremiyete dikkat etmemek bunlar yanlış. Ahlaka uygun. İslam ahlakı neyi gerektiriyorsa ona uygun davranmak gerekiyor. Dolayısıyla medyada da, işte bilgisayarda da, internette de, sosyal medya dediğimiz alanda da ahlaki prensiplere riayet etmek gerekiyor. Gezintilere dikkat etmek gerekiyor. İslam ahlakına aykırı resim, video gibi şeylere tenezzül ve tevessül edilmemesi gerekiyor. Yani İslam ahlakına uygun davranmak gerekiyor. Yani medya dediğimiz zaman, sanal alem dediğimiz zaman serbest bir alan değil. Orada daha dikkat etmen gereken bir durum. Çünkü her an olumsuz şeylerle karşılaşmak mümkün. Alışverişte hakkaniyeti gözetmek. Alışverişte de hakkaniyeti gözetmek gerekiyor. Alışveriş yapıyor. Efendim, daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı diyerek esnafı zor duruma düşürmeye çalışıyor. Mesela diyelim ki sabahleyin saat 9 olmuş, 10 olmuş. Esnaf sifta yapamamış. Müşteri de bunu fırsat bilerek, işte üzerinde etiketi olduğu halde mağazadan, herhangi bir dükkandan bir şey alacağı zaman daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı? Şimdi zaten indirebildiğini indirir. Fiyatta indirim yapma imkanı var. Ama indirim yaptığı halde daha aşağı, daha aşağı deyip daha aşağıya düşürmemek gerekiyor. Bu hakkaniyete uygun değil. Belki verir. Mesela bir esnaf öyle diyor. Bazen

satıcı açısından da hakkaniyete uygun, alıcı açısından da hakkaniyete uygun olmalı. Evet, yani konuşurken hakkını korumak, komşunun hakkını korumak da önemli. Mesela komşuluk konusunda insanın komşularıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Komşu komşuya her zaman ihtiyacı olabilir. O açıdan komşunun bir Müslüman için görevleri var. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, komşusuna, akrabalarına karşı görevleri var. Bu görevlerine dikkat etmesi lazım. Yani akrabasına da, komşusuna da, arkadaşına da karşı görevleri var. Bu görevleri en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Evet, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek, hatta doğayı ve emaneti korumak, yani doğayı korumak, işte ormanları, piknik alanlarını vesaire, hayvanları hepsini, doğada ne kadar canlı varsa bitkiler, hayvanlara gereken önem verilmeli. Bunların hepsi kulluğun bir parçasıdır. Evet, bunların hepsi kulluk görevidir. Bu manada da bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kulluk belli saatlere veya mekanlara hapsedilemez. O tam bir teslimiyet halidir. Ne yazık ki modern hayat bizi kulluğu kişisel bir meseleye indirgiyor, döndürmeye çalışıyor. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Yani iş hayatına karışma. Burada faiz de olur, burada olumsuzluklar da olur gibi, işte kandırabilirsin, aldatabilirsin gibi laflar söylenmez. Doğru değil. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Ya dindar olursa karışır. Dindar değilse kafasına göre yaşayabilir. Çünkü o kafasına göre davranma durumu zaten dindar olmadığı için onu bağlayan bir şey yok. Helali haramı bilmiyorsa, bunları veya reddediyorsa onun için her şeyi yapabilir. Ve yapıyorlar da zaten. Onun için dindar ol ama iş hayatına karışma, şuna karışma, buna karışma diye bir şey yok. Din her şeye karışır. Caizse yaparsın, caiz değilse yapmaz. Efendim, dindar ol ama iş hayatına karışma. Efendim, adam diyor ki işte bizim iş yerimizde biz içki satarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Din ayrı, bu ayrı diyemezsin. Çünkü bir mümin haram bir şey. Eğer haramsa onu satmak, onu servis etmek de haramdır. Mesela bir kere şunu soranlar oldu. Ben diyor işte iş arıyordum, bir yerde çalışmam icap etti. Bir kıraathanede, bir şeyde, bir böyle bir mekanda. Orada diyor işte bira da satıyorlar. Orada çalışmam caiz mi? Değil tabii. Başka işe bak. İş mi kalmamış? Bir şey haramsa onu getirmek, götürmek, ticaretini yapmak, satışını yapmak, servisini yapmak doğru değildir. Yani iyi bir şeye vesile olan o iyi bir şeyi yapmış gibidir. Kötü bir şeye de vesile olan o kötü bir şeyi yapmış gibidir. Vesile olmaya gerek yok. Yani iş, işte faizli bir iş olmaz. Haram. İçkili bir yer. Haram. Yani caiz olmayan bir ortamda bulunmak, orada çalışmak doğru değil. Caiz değil. Dindar ol ama iş hayatına karışma denmez. Demin de dediğimiz gibi din her şeye karışır. Bir ölçü koymuştur. O ölçüye uymak durumundayız. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yok. Senin bir tercih hakkın yok ki soruyorsun hala. Ha, bilmiyor da soruyor. Tamam. Öğrendi mi de gereğini yapması gerekiyor. Namazını kıl ama siyasetten uzak dur. Yani karışma. Herkes ne yaparsa yapsın. Değil. İslam siyasi, hukuki, ahlaki her alana karışır. İdari. Her şeye karışır. Devlet kafasına göre hareket etsin. Olmaz. Her şey İslam'a göre olmalı. İslam'ın ferdi hayatı var, ailevi hayatı var, sosyal hayatı var. Bu sosyal hayat içerisinde devlet ve idari hususlar hepsi vardır. Hukuki, ahlaki, iktisadi, bunlar İslam'a uygun olmalı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyor Rabbimiz. Kur'an'ın bir kısmını kabul edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani böyle yapanlar ahirette de hüsrana uğrar. Bir kısmını kabul ediyor inanç konusunu, ibadet konusunu.

namaz orucu, ama işin işte sosyal durumu, işin ahlaki durumu, işin siyasi, hukuki durumu biz kafamıza göre yaparız, yok. Her şey hakkaniyete uygun, yani İslam'a uygun olması gerekiyor. Ahlakını yaşa ama kazancında esnek ol. Yani ahlakını yaşa, tamam. Anneni babana iyi davran, tamam, ama kazancında, yani para kazanma konusunda esnek ol. Ne demek yani? Ne demek istiyor? Yani orada işte haram bir şey varsa esnek ol. Görmemezlikten gel. Evet, öyle bir şey yok. Yani esnek olunmaz. Ayet ne diyor? Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın onu yapması gerekiyor. Başka bir tercihi yok ki esnek olasın. Bu tür telkinler kulluğu dar bir alana hapsetme çabasıdır. Evet, İslam'ı bilmeyenler veya İslam'a inanmayanlar veya İslam'ı yaşamak istemeyenler, din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, işte iş hayatı ayrı, din ayrı, okul ayrı, din ayrı, öyle bir şey yok ki. Din zaten hayat tarzıdır. Hayat tarzı olduğuna göre hayatın içerisinde her şey dini ilgilendirir. Doğumdan ölümüne kadar her şey. İşte hepsinin de usulü var. Bir çocuk doğduğu zaman isim nasıl koyulur? Çocuk doğduğu zaman nasıl terbiye edilir? Nasıl büyütülür? Nasıl bakılır? Her şey İslam'da çocuk terbiyesine baktığımız zaman, çocuk eğitimine baktığımız zaman, çocuk büyütme konusuna baktığımız zaman bunu görürüz. İslam çocuk dünyaya geldiğinden ta ölümüne kadar her şeye bir usulü, her şeye bir izahı vardır. Demin dediğimiz gibi çocuğun isim koyulması, güzel isim koyun diyor. Çocuğunuz dünyaya geldiğinde isim koyarken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirin diyor. Güzel isim koyun diyor. İşte çocuğunuza işte akika kurbanı kesin diyor. Efendim çocuk konuşmaya başladığı zaman Allah'ın peygamberi, Allah'ını yaratıcı olarak Allah'ı olduğunu, işte peygamberin ismini ve ahlaki kuralları öğretin. Buyuruyor. Çocuğunuzu İslam terbiye üzerine yetiştirin. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anne babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir. Anne ve baba çocuğunu güzel terbiye etmekle mükelleftir ve yükümlüdür. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, İslam hayatı bölünmez bir bütün olarak görür. Kul nefsine, paraya, makama, şöhrete veya herhangi bir yaratılmışa boyun eğmez. Sadece ve sadece Allah'a kul olur. Bu gerçek özgürlüktür. Bu gerçek özgürlük budur. Yani bazıları diyor ki Allah'a kulluk özgürlük mü? Evet, Allah'a kulluk başka şeylere kulluktan kurtardığı için özgürlüktür. Çünkü Allah'a kul olan başkasına kul olmaktan kurtulur. Bundan daha güzel özgürlük ne olabilir? Peki gerçek anlamıyla kulluk nedir? Nasıl bir hayat tarzıdır? Evet. Kulluk yalnızca belli bir ritüellerden ibaret değil. Hayatın her alanında kulluk sadece belirli vakitlerde yapılan ibadetlerden ibaret değildir. Gerçek kulluk bir Müslümanın iş hayatında, her şeyinde, dürüst olmasında, ailesinde, şefkat göstermesinde, komşu haklarına riayet etmesinde ve bunların hepsinde gereken yapılması lazım olduğunu demin de söylemiş olduk. Evet, dolayısıyla bunlar çok önemli. Ailesine şefkat gösterecek, komşu haklarına riayet edecek ve bunlara gereken ne varsa bu konuda dikkat edecek. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulluk niyetle başlar. Çünkü her iş Allah için. İslam'da niyet amelden kıymetini belirleyen en önemli unsur. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü kulluk niyetle başlar. Her iş Allah için. İslam'da niyet amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsurdur. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Buhari'de
ameller niyetlere göredir buyurulmaktadır. Yani her şey Allah rızası için olması gerekir. Evet, değerli Özel Efem dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu Doğu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de kulluk sadece belli ibadetlerden ibaret değildir. Yani namaz, oruç, zekattan ibaret değildir. Çünkü kulluk bir hayat tarzıdır. Ferdi, alevi, sosyal hayatta, hayatın her alanında nasıl, nelere dikkat etmeli? Bunların hepsi İslam'a uygun olması istenmektedir. Evet, birinci bölümden bunları izah etmeye çalıştık. İkinci bölümde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kulluk niyetle başlar demiştik. Her iş Allah için, İslam'da niyet, amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsur olduğuna dikkat çekmiştik. Peygamber Efendimiz de "Ameller niyetlere göredir" hadisiyle yapılan her işin Allah rızası için olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet, yani bir işte Allah rızası çok önemli. Allah rızasına dayanmayan hiçbir ameli Allah kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Yapılan iş Allah rızası için olacak. Namaz kılıyorsun. Kim için? Ne için? Allah için. Tamam. Ne için? İşte insanlar görsün. Olmaz. O riya olur. Dolayısıyla niyeti halis olmalı. Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göredir diyor. Bir şey yapıyorsun. Niyetin ne? Ne olmalı? Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göre karşılık bulur diyor. Yapılan her işin Allah rızası için olması önem arz eder. Allah rızası için olması gerektiğini her zaman bu hadis de ortaya koymuştur. Bir öğrenci ilim öğrenirken sadece diploma almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve topluma faydalı olmak için çalışıyorsa bu onun kulluğunun bir parçasıdır ve sevap alır. Yani bir insan işte diplomam olsun, iyi bir iş bulurum ve kazancım olur, işte ne güzel şekilde geçinir giderim. Sadece işin maddi boyut. Her maddi boyutun bir de manevi boyutu var. İşte bunu Allah rızası için yaparsan sevap kazanırsın. Bir insan okuyor. Ne için? İşte yarın bir gün işte doktor olurum, çok para kazanırım. Veya bir mesleğim olur, çok para kazanırım, rahat eder. Tamam, çok para kazanırsın, rahat edersin, o kadar. Ama Allah rızası için dersen, Allah için yapıyorum ve Allah'ın emrine de uygun yaparsın, ne yapıyorsan, sevap kazanırsın. Hani deniyor ya, işte çalışmak da ibadettir. Doğru, Allah rızası için. Helal dairesinde çalışırsan, çoluğuna çocuğuna helal rızık temin için çalışırsan, tabii ki sevap alırsın. Tabii ki ibadet sevap alırsın. Dakikalarında sevap alırsın. Evine aldığın efendim yemek, içmek, giymek, giyim, bütün evin ihtiyaçları karşılamak da bir ibadet olur. Verdiğin para sadaka sevabı olur. Hatta işinize verdiğiniz harçlık dahi, çocuklarınıza verdiğiniz harçlık dahi sadaka sevabıdır. Ama niyetiniz Allah rızası olacak. Allah rızasına dayanmayan hiçbir şeyde sevap yoktur. Hayır yoktur zaten Allah rızasının dışında. Sadece işin maddi boyutunda şeyin olur. Alırsın, satarsın vesaire. Veya işte okursun, bir meslek sahibi olursun, bir iş sahibi olursun, bir makam sahibi olursun, o kadar. İşin sadece maddi boyut olur. Ama niyetin Allah rızası olursa, işte o zaman her yaptığın şey sevaba dönüşür. Onun için ameller niyete göredir. Niyetin halis olmalı. Evine misafir çağırıyorsun. Ne için? Ya o bizi çağırdı, biz de onu çağırdık. Ya Allah rızası için çağır. Komşuluk, komşuysa komşuluk için, akrabaysa akrabalık için, silah-ı rahim, gitmek, gelmek vesaire. Bunların hepsini hayra dönüştürmek lazım. Sevaba dönüştürmek lazım. Niyet bu kadar önemli. Adam çalışıyor, niyeti yok. Yani işte çalışıyoruz. Okuyor, işte okuyoruz. Komşuya gidiyor, işte gidiyoruz, geliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. İşte boşa gidiyorsun, gelirsin. Yani sevap kazanamaz. Yani ailede yaptıkların sevap. Yani iyi şeyler, niyetin halis olursa, bir eş olarak, bir anne olarak, baba olarak, akraba olarak, komşu olarak, ne yapıyorsan Allah rızası için yapılırsa bunlar sevaba dönüşür. Allah rızası için yapılan her şeyde hayır vardır, sevap vardır. Bir esnaf müşterisine hile yapmıyor ve helal kazanç peşinde koşuyorsa, bu onun Allah'a olan bağlılığının bir göstergesidir ve sevap kazanır. Bir anne çocuğunu İslami terbiye ile yetiştirirken sabır gösteriyorsa, bu da bir nevi ibadettir. Üçüncüsü kulluk. Adaleti ve merhameti gerektirir. Evet, kulluk adaleti ve merhameti gerektirir. Allah'a gerçek kul olmak, onun emrettiğini, ahlaki değerleri hayata geçirmekle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkinliği yasaklar, o tutasınız diye öğüt verir buyuruyor Rabbimiz Nahl suresinin 90. ayetinde. Evet, adaletli olmak kulluğun bir gereğidir. Her konuda adaletli olmak. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Doğru olan neyse onu yapmaktır. Hani derler ya, adaletli ol. Niye haksızlık yapıyorsun? Adaletli ol. Niye onu kayırıyorsun? Adaletli ol. Niye burada yanlış işe ses çıkarmıyorsun? Evet. Zalime karşı durmak, mazlumun yanında olmak, hakkı savunmak Müslümanın şiarıdır. Merhametli olmak kulluğun bir tezahürüdür, göstergesidir. Hayvanlara şefkat göstermek, yetimlerin başını okşamak, fakirlerin ihtiyaçlarını gidermek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Evet, gerçekten öyle. Hayvanlara şefkat göstermeli, kedi, köpek, bütün hayvanları kapsar. Şefkatli, merhametli olmak lazım. Bu böcektir, ezgeç. Bu karıncadır, ezgeç. Yok. Şefkatli ve merhametli olmak gerekir. Dördüncüsü de şudur. Kulluk şükür ve sabırla tamamlanır. Gerçek bir kul nimetlere şükreder, sıkıntılara sabreder. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü gerçek bir kul olmak isteyenler Allah'ın verdiği nimetlere şükreder. Çünkü şükür çok önemli. Gerçek bu kul nimetlere şükreder, sıkıntılara da sabreder. Allah rızası için. Çünkü sıkıntılar da bir imtihan. Biz insanı biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla sabredenlere müjdeler var, yani sevap var. Ahirette de bunun karşılığı var. Rabbimiz şükrederseniz elbette size daha fazlasını nasip ederim diyor. Yani şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor İbrahim suresinin 7. ayetinde. Evet, şükrederse Allah nimetleri artırır. Bereketini artırır. Hayrını artırır. Hayrını görür. Adam diyor çalışıyoruz çalışıyoruz bir hayrını göremiyor. İşte şükretmek lazım. İsraf etmemek lazım. Hayır yapmak lazım. Allah'tan geldiğini, Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilmek lazım. Biz çalışıyoruz. Allah sana güç veriyor, çalışıyorsun. Hasta olsan çalışamazsın. Yani bütün iyilikler Allah'tandır. Nisa suresi 79. ayette öyle buyuruyor. Allah'tan olduğuna göre, Allah'ın nasibiyle olduğuna göre Allah'a şükretmek gerekiyor. İşte bu ayet şükrün önemini hatırlatır. Şükür sadece elhamdülillah demek değil. Bu dille şükür. Yani bu bununla beraber nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Allah'tan bilmek ve Allah yolunda kullanmak. Allah ona, yani şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Yani şu, öncelikle dille şükür, sonra kalple şükür. Ve sonra halle şükür. Kalple şükür Allah'tan geldiğini bilmek. Halle şükür ne gerekiyorsa onu yapmak. Yani neye şükür ediyorsun? İşte para kazanıyorum. Onun haliyle şükrü fakirlere, fukaralara, ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet. Demek ki şükrün üç adımı var. Bir, Allah'ım sana şükürler olsun demek. İki, verilenin, bu verilen imkanların Allah'tan olduğunu bilmek. Üç, onları insanlara, ihtiyacı olanlara da vermek. Onlara da yardımcı olmak. Evet, sabır sadece başa gelen musibetlere katlanmak değil, aynı zamanda günahlardan da uzak durmak anlamını taşıyor. Evet, sabır üç şekilde olur. Birincisi, ibadetleri yapmada sabır. Yani çok acele etme. Mesela bazıları namaz kılıyor. Acele acele. Ya aceleye gerek yok. Adabına, edebine uygun bir şekilde namazı kılmak gerekiyor. Tadil erkana uyarak. Aceleye gerek yok. Dolayısıyla ibadetleri yapmada sabır, sabırlı olmak, usulüne uygun olması için. İki, günahlardan kaçınmada sabır. Kendini durdurmak, günahlara dalmamak, günahlara karşı sabırlı olmak. Sabrederse o günahı işlemez. Sabredemeyen, o günahtan, o keyiften, o imkandan yararlanmak isteyenler işte sabretmemiş oluyor. Sabretse, o an o keyfi yaşamasa, o an o imkandan mahrum olsa, Allah ona daha hayırlısını verecektir, daha fazlasını verecektir, daha değerli olanı yapmış olacaktır. Evet, üçüncüsü de başa gelen sıkıntılara karşı sabretmek. Demek ki ibadetleri yapmada sabır, günahlardan kaçmada sabır ve başa gelen musibetlere karşı da sabır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Sabredenlere müjdeler olsun. Evet. Beş, modern dünyada kulluk bilinci. Günümüzde kulluk bilincini korumak, geçmişe göre daha zorlu bir imtihandır. Kapitalizm bizi tüketme bireyciliğine ve dünyaya bağlılığa çağırırken, dünyevileşmeye davet ederken, İslam bize kulluğun Allah'a tam bir teslimiyet olduğunu hatırlatır. Dijital dünyada, sosyal medyada kulluk, sosyal medyada geçirdiğimiz vakti kontrol etmek. Yani vakit israfına kapılmamak gerekiyor. Haramlardan uzak durmak ve faydalı içerikler üretmektir. Evet, iş hayatında kulluk, rüşvetten, hileden ve haksız kazançtan kaçınmaktır. Aile hayatında kulluk, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve çocuklarını İslami değerlere uygun yetiştirmeli. Onun için ne diyoruz? Ailede güzel geçim gerekiyor. Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sorumlulukları yerine getirmesi. Ailede bu sevgi olursa, Allah rızası için birbirlerini severlerse, birbirlerine haklı ve haklarına riayet ederlerse, birbirlerine zararlı değil faydalı olmaya çalışırlarsa ve saygı olursa, muhabbet olursa, sabır olursa ve sorumluluklarını yerine getirirseler, o ailede huzur ve mutluluk olur ve o ailede yetişen çocuk da iyi bir şekilde yetişmiş olur. Evet, çocukların İslami değerlere uygun da yetişmesine anne baba dikkat etmeli ve yardımcı olmalı. Evet, gerçekten öyle. Bunlar çok önemli hususlardır. Kulluk sadece dediğimiz gibi belirli vakitlerde yaptığımız ibadetler değil, hayatımızın her anını kuşatan bir bilinç ve yaşam tarzıdır. Bir Müslüman yolda yürürken, alışveriş yaparken, iş yerinde çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken bile Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Evet, hakikaten öyle. Yani dediğimiz gibi kulluk sadece namaz, oruç, hacdan ibaret değil. Bunlarla beraber bir hayat tarzıdır. Hayatın içinde İslam'a uygun davranmaktır. Yani yolda yürürken olsun, alışveriş yaparken olsun, çalışırken olsun, okulda olsun, nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Sahih Müslim'de bu hadis geçiyor. Kulluğun özünü en güzel şekilde ifade etmiştir. Öyleyse hayatımızın her anını Allah'a kulluk bilinciyle yaşamalıyız. Evet. Bu çok önemli. Hayatı Allah'a kulluk bilinciyle yaşamak. Evet. Çünkü biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. İşin özü budur. Biz bu dünyada bulunuyorsak, Cenab-ı Hak bizi yaratmış, bize hayat vermiş, imkan vermiş. Niçin kainatı yaratmış, insanları yaratmış? Niçin yaratmış? Bana kulluk etsinler diye. İnsanlar Allah'a kulluk için yaratıldığına göre bir kuldur. Allah'ın kulu. Bütün imkanları veren Allah. İçinde yaşadığımız dünyayı yaratan Allah, bizi yaratan Allah ve rızkımızı veren Allah. İçtiğimiz suyu Allah veriyor. Yediğimiz yemekleri Rabbimin nimetleri. Her şey Allah'ın bir nimeti. Bütün her şey Allah'tandır, Allah'ın nasibidir. Bütün iyilikler Allah'tandır buyuruyor Nisa suresi 79. ayetinde. Her şey Allah'tan. Onun için biz Allah'a kulluk için yaratılmışız. İşin özü budur. Dünyada bir numaralı bizim görevimiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmakla mümkündür. Budur. Allah'ın emrine uyup yasaklarından kaçınmanın en güzel örneğini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuştur. Bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz. Evet. Dolayısıyla hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bu rehbere uygun davranan Peygamber Efendimiz'e de onun sünnetine uygun yaşadığımızda, onun öğretilerine uygun davrandığımızda Cenab-ı Hakk'a en güzel kulluk yapmış oluruz. Çünkü Rabbimiz Peygamberimiz için buyuruyor ki ey Muhammed sen en güzel yaşayış üzeresin. Yani ferdi hayatın, ailevi hayatın, sosyal hayatın her şeyin Kur'an'a uygun olmuş. Onun için en güzel yaşayış üzeresin buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an'a uygun yaşardı. Yani canlı Kur'an. Kur'an-ı Kerim ne emretmişse Peygamber Efendimiz onu yapmış ve ashabına ve bizlere de nasıl yapmamız gerektiğini öğretmiştir. Onun için ben nasıl kulluk yapıyorsam siz de öyle kulluk yapın buyuruyor. Örneğimiz o, önderimiz o. Rabbimiz bizim kimi örnek almamızı gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz Ashab suresinin 21. ayetinde. Evet. Dolayısıyla Ali İmran suresinin 31. ayetinde de ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Demek ki Allah'ı sevmenin yolu Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla mümkündür. Çünkü Peygamber Efendimiz neye tabiydi? Allah'ın emrine tabiydi. Kur'an'a uygun yaşıyordu. Biz de Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşarsak Kur'an'a uygun yaşamış oluruz. Onun için ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Çünkü Allah Peygamber Efendimiz'in yaşayışını sevdi ve ondan memnun oldu. Ve aynı şekilde bizler de Peygamber Efendimiz gibi yaparsak, onun sünnetine uygun yaşarsak, onun Kur'an'a uygun yaşantısını biz de hayatımıza indirgersek, hayatımıza bunu yansıtırsak, işte o zaman Allah da bizi sever ve günahlarımızı bağışlar. Allah'ın sevdi ve razı olduğu kullardan oluruz. Evet. Dolayısıyla işte konuda da geçtiği gibi kulluk sadece namaz, oruç, hac, zekattan ibaret değil bir hayat tarzıdır. Hayatın her alanında kulluk görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Onun için namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor Rabbimiz. İşte namazı Allah'ın emrine uygun kıldığımızda o namaz insanı çeşitli kötülüklerden, çeşitli günahlardan, olumsuz şeylerden ne yapar? Uzaklaştırır. Bu sebeple işte ibadetlerde Allah'a iyi kul olmanın bir göstergesidir. Zaten insanlar Allah'a kulluk için, ibadet için gelmiştir. Kulluk görevlerini yapanlar ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında, ticaret hayatında, hayatın her alanında İslam'a uygun davranmak gerekiyor. Sohbetimizin başlarında da beyan ettiğimiz gibi Allah ve Resulü bir şeye emrettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yoktur. Bizim tercihimiz Allah'ın emrine uygun yaşamak olursa o zaman dünya ve ahiret saadetine erenlerden oluruz. İnsanlar genel olarak tabii ki dünyada da ahirette de mutlu, huzurlu olmasını istemelidir. Onun için biz namazlarda selam vermeden önce ne diyoruz? Şu duayı yapıyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınna azabendar. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver. Ahirette de iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver ve bizi cehennem azabından koru. İşte Allah'tan dünya ve ahiret saadeti istemek durumundayız. Dünyada huzur ve saadet Allah'ın emirlerine uygun yaşamakla olur. Tabii ki bir takım imtihanlardan geçeceğiz. Bir takım sıkıntılar olur. Bu imtihan gereğidir. Bu sıkıntılar bizim kulluk görevlerimizi sıkıntıya düştüğü zaman bakalım ne yapıyorlar. Dolayısıyla sevinç ve üzüntülerimiz, davranışımız bu sevinçle karşılaştığımızda, sevindiğimizde veya üzüldüğümüzde bizim tavrımız ne olma? Bizi sevindirecek işlerde şükrediyorsak tamam. Demin de dediğimiz gibi şükür. Şükrün üç alanı var. Bir, dille şükür. Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun. İki, kalple şükür. Ya Rabbi bu imkanı sen nasip ettin. Bütün iyilikler Allah'tan. Allah'ım hamdolsun. Üçüncüsü de hal ile şükür. Yani o halin neye şükrediyorsan insanlara da faydalı olmak gerekiyor. Maddi imkanlarına şükürse o imkanlarına insanlara da. Eğer Allah'a kulluk yapmana yaptığın için, ibadetlerin yerine getirdiğin için, hayır hasanat yaptığın için ise bunun için şükrediyorsan aynı şekilde diğer insanlar da bunu yapmasına sağlaman gerekiyor. Onun için Asr suresi bize bunu öğretiyor. Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuz perişan olmaması için iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek durumundayız. Öncelikle bunları yerine getirmek, sonra da eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza, tanıdıklarımıza, kiminle diyalog kuruyorsak onlara da bu güzel hasletleri ne yapmamız lazım? Onların da bu hasletlere sahip olmasını istememiz lazım, dua etmemiz lazım. Dünya ve ahiret saadetine gerek insanın ferdi hayatı, gerekse ailevi hayatı, çocuk eşi, çocukları, akrabaları, komşuları, bütün herkes için bu ne olmalı? İstenmeli. Bunun için de gereken gayret gösterilmelidir. Dünya ve ahiret saadeti için elimizden geleni yapmak durumundayız. Demin de dediğimiz gibi yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk yapan insan ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında ne olur? Dünyası mutlu olur, ahireti cennet olur. Rabbim bizleri İslam'a uygun yaşayanlardan eylesin. İslam'a uygun yaşayanlar aynı zamanda diğer insanların da İslam'a uygun yaşayabilmesi için onlara davet ve tebliğ görevini yapar. Bu şekilde onlar da İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursa onlar da dünya ve ahiret saadetine erenlerden olur. Bunu bir Müslüman hem kendi için, hem ailesi için, hem de bütün insanlar için istemelidir. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bu dilek ve temennilerle, dualarla bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz,
0: ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
3: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
2: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
3: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık

0: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
3: Saat 11.
4: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
5: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak.

Bir de bu telkini, ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar.

0: بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: De ki, Allah size o kitabı içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın.

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir.

eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar.

0: Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir.
1: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir.

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.

Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir.

Mekke'de olduğu gibi her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar.

Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince, Allah'ın Resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe, sana asla iman etmeyiz, derler. Allah, peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir.

Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.

0: Bu İslam yolu Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Rableri nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır.

Gün gelecek, Allah onların hepsini huzurunda toplayıp, ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha, diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, ey ulu Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.

0: Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler.
1: ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
0: İşte bu şekilde Resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Rabbin müstağnidir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir.
1: اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.

De ki, ey halkım, var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akıbetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmazlar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler. Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın. Ortakları için ayırdıkları Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar.

Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak.

Aynı şekilde dediler ki, falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır.

0: Bir de şöyle dediler: falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir.
1: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ

Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar.

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin. Devşirildiği gün hakkını, öşrünü de verin, israf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.

Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır.

Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin.

Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz.

Eğer onlar seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez.

Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz.

De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, o dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.

Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar.

0: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا

0: Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti.
1: وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

Bir de şu, işte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik.

0: يصدقون.
1: Yahut eğer bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha başarılı olurduk dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız.
0: Hel

Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz.

Dinlerini parça parça edip fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onların yaptıklarını ileride bir bir onlara bildirip cezalarını verecektir. Men ca'a bil hasenati fele

Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona 10 misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Ve hiç kimseye haksızlık edilmez.

0: De ki, Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştır.
1: Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin.
0: De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de,

De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir.

0: O'dur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak O gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Araf Suresi Mekki olup 206 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır ki, sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın.

Ey insanlar! Siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Biz nice ülkeler imha ettik ki ya gece uyurlarken yahut gündüz yatarlarken baskınımız onlara geri vermişti.

0: Azabımız gelip çattığında da itiraf ve yalvarmaları, biz gerçekten zalim adamlarmışız demekten başka bir şey olmadı.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup, ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de tebliğ edip etmediklerini soracağız.

Ve onlara olup biten her şeyi kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki.

0: O gün dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse işte onlar muratlarına ereceklerdir.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır.

Şu bir gerçektir ki, ey insanlar, biz sizi dünyaya yerleştirip orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُ

Allah buyurdu: Söyle bakayım, sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın.

Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin.

Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? Dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu.

0: öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların, kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyulara açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
0: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler. Nokta kadar bir menfaat uğruna virgül kadar eğilenler, günü kurtardıklarını sanırken kendi yarınlarını, kendi izzetlerini ve hürriyetlerini kaybedenlerdir. Çünkü insanı küçülten şey kazandığı menfaatin azlığı değil, o menfaat uğruna feda ettiği şahsiyetin büyüklüğüdür. Kendi dinini, kendi vicdanını, kendi onurunu ve izzetini küçük hesaplara değişenler aslında başkasına değil, önce kendilerine ihanet ederler. Bir lokma, bir makam, bir alkış yahut geçici bir rahatlık için hakikatin önünde eğilen insan zamanla eğilmeyi karakter haline getirir. Bir gün doğrulmak istese bile ruhunda eski dik duruşundan eser bulamaz. Hürriyet yalnız zincirlerin olmaması değildir. Hürriyet, insanın inandığı hakikatin karşısında dimdik durabilmesi, menfaat karşısında eğilmemesi, korku karşısında susmaması ve vicdanını hiçbir makama rehin vermemesidir. İzzet de insanın kendisine biçtiği değeri başkasının lütfuna ve dünyalık hesabına teslim etmemesidir. Unutulmamalıdır ki küçük menfaatlerin peşinden koşanlar büyük kayıpların kapısını açarlar. Bugün bir makam uğruna susan yarın bir hak uğruna konuşamaz. Bugün bir menfaat için eğilen yarın hürriyetini savunacak doğruluğu kendinde bulamaz. Onların istikbali hürriyet değil köleliktir. Çünkü kölelik bazen zincirle değil insanın kendi eliyle boynuna geçirdiği menfaat halkalarıyla başlar. Ve insan dünyada her şeyi kaybedebilir fakat izzetini kaybettiğinde kazandığı hiçbir şey onu yeniden tamamlayamaz. Zira başını eğerek elde edilen hiçbir nimet başı dik yaşamanın bedeline değmez. Müslüman olduğunu diliyle ikrar edip dininin emirlerini hayatının ölçüsü haline getirmeyen, vicdanıyla cüzdanı, hakikatle menfaati, imanla dünya hesabını birbirine tartarak yaşayanlar vardır. Onlar her defasında hangi tarafın ağır bastığına bakar. Vicdan biraz ağır gelirse susar, cüzdan biraz ağır gelirse konuşur, menfaat ağır basarsa eğilirler. Böylece insan bir anda değil, küçük tavizlerin, sessiz kabullenişlerin ve hesabı yapılmış suskunlukların içinde yavaş yavaş kendinden uzaklaşır. Rabbimiz haber veriyor. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onun da hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Haç suresi 11. Oysa din yalnız dilde taşınan bir kimlik değil, insanın menfaat karşısındaki duruşudur. İnandığını söylemek kolay, inandığının bedelini ödemek zordur. Hakikatin yanında durmak, insanın kazancını değil, karakterini ortaya çıkarır. Çünkü insanın gerçek imtihanı, kaybedeceği bir şey varken doğruyu seçmesidir. Vicdanıyla cüzdanı arasında gidip gelen kimse, sonunda cüzdanının sesini vicdanının sesinden daha gür işitir. Önce küçük bir menfaat için susar, sonra suskunduğunu meşrulaştıracak bir bahane bulur. Bir başka gün aynı menfaat uğruna hakikati görmezden gelir. Derken insan, dün ayıp saydığı şeyi bugün normal, bugün normal gördüğü şeyi yarın zaruret kabul etmeye başlar. Böylece zillet birdenbire değil, insanın kendi eliyle verdiği küçük tavizlerle yerleşir. Nokta kadar menfaat için bir gün kadar eğilenler bilmelidirler ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler bilmelidir ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Bir kez menfaat karşısında küçülen irade, her yeni menfaatte biraz daha küçülür. Nihayet insan, kendi doğrularını savunamayacak kadar dünyaya bağlanır. Dinini menfaate göre yorumlayan, vicdanını hesabına göre susturan,
ve izzetini dünyalık bir kazanca değişen kimse, aslında kazandığını zannettiği şeyin karşılığında kendisini kaybetmektedir. Çünkü makam geçer, servet tükenir, alkış diner, dünya döner. Fakat insanın kendi vicdanında bıraktığı iz, ömrünün sonuna kadar onunla yürür. İzzet, hiçbir menfaat uğruna hakikatin önünde eğilmekten vazgeçmemektir. Hürriyet, insanın korkuya, makama, paraya ve çıkara rağmen doğru bildiğinin arkasında durabilmesidir. Şahsiyet ise kimsenin görmediği yerde dahi insanın kendi vicdanına ihanet etmemesidir. Unutulmamalıdır ki insanı köleleştiren her zaman zincir değildir. Bazen bir makam, bazen bir servet, bazen bir korku, bazen de küçücük bir menfaat insanın boynuna görünmez bir tasma olur. O tasmanın adı bazen dünya sevgisi, bazen makam hırsı, bazen de cüzdanın vicdan üzerindeki hakimiyetidir. Ve insan bir gün dönüp kendi hayatına baktığında şunu fark eder. En büyük kayıpları, büyük fırsatları kaçırdığı günlerde değil, küçük menfaatler uğruna büyük değerlerinden vazgeçtiği günlerde yaşamıştır. Nokta kadar menfaat için eğilenler, zamanda virgül kadar doğrulamaz hale gelirler. Vicdanını cüzdanına teslim eden kazancı ne kadar çok görünürse görünsün, kaybettiği şey daha büyüktür. İzzetini, hürriyetini ve kendi nezdindeki itibarını. Çünkü hakikat uğruna kaybedilen dünya telafi edilebilir. Fakat dünya uğruna kaybedilen hakikat, insanın içinde açılan boşluğu hiçbir servetle dolduramaz. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve def'al kalbi atikum

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklam.

0: Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Kayser FM. Canlı performans. Ayet İstek Programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı hayat istek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah gayret içerisinde yolumuza devam ediyoruz sizlerle birlikte. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene alıyoruz inşallah. Rabbim Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz amellerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla yola çıktık. Ve hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız sizin adınıza istediğiniz ayetleri yeryüzüne duyuruyoruz. Her harfine siz kazanıyorsunuz, biz kazanıyoruz. Dinleyenler de inşallah amel ettikçe kazanacaklar. 10 sevap alıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi programımızın muhtevası gereği programımızda sorular gündeme getiriyorduk. Kitab-ı Kerim'i daha iyi tanıyabilme adına, hayatlaştırma adına, hayatımızı kitaplaştırma, ayetlerle yoğurma adına inşallah. Bugün de kardeşlerimize bir soru soracağız. Hangi surede geçtiğine dair ve gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimize ikişer adet nadide güzel eser göndermiş olacağız. selamkitap.com ve BKYN'lerin katkılarıyla inşallah. Bugünkü sorumuzu da kardeşlerimize hemen yöneltmiş olalım inşallah. Bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır mealen kıymetli dinleyicilerimiz. Bununla beraber Allah yaptıklarınızdan dolayı insanları hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir yaratık bırakmazdı. Ancak o onları cezalandırmayı belirli bir süreye ertelemektedir. Süreleri geldiği zaman cezalandırır. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Evet. Bu ayet-i kerimemiz hangi suremizde yer almakta kıymetli dinleyicilerimiz? Ayet-i kerimeyi bir kez daha tekrar edeceğim. Allah yaptıklarınızdan dolayı, yaptıklarından dolayı insanları hemen cezalandırsaydı. Evet, hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir yaratık bırakmazdı. Ancak o onları cezalandırmayı belirli bir süre ertelemektedir. Süreleri geldiği zaman cezalandırır. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir, çok iyi bilendir. Bu ayet-i kerime bizlerden ne bekliyor kardeşler? Bu ayet-i kerimeden neler yüklenmemiz gerekiyor? Rabbimiz bizleri uyarıyor. Eğer Allah insanları cezalandırsaydı ki günahları yüzünden, yaptıklarından dolayı, ellerinin işlediklerinden dolayı yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Hiç kimse bırakılmazdı. Onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktiriyor ki o kullar Rabbine dönsünler, tevbe etsinler, kulluk etsinler, akıllarını başlarına alsınlar ve onlara bir süre verdi kardeşler. En önemlisi burası. Bir süre. Belirli bir süre. Belirli süremiz ne derler? Kum saatini çeviriyorsun, başlıyor. Artık belki yarın, belki yarından da yakın demiş ya şair. Kim bilir? O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Ve bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor kardeşler? Bunu sorduk kardeşlerimize. İrtibat numaralarımız 0216-611-0123 0216-611-0123 numaralı telefondan sekreterdeki kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553-047-67-24 0553-047-67-24 numaralı telefonun WhatsApp'ına yazabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. İsteklerinizi, mesajlarınızı ve SMS olarak da gönderebilirsiniz. Şimdi mikrofonlarımızı Fatiha'ya bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Hamd, övme ve övülmenin en yücesi, her türlüsü kardeşler. Övme ve övülmenin her türlüsü ancak ve ancak Allah'a aittir. Evet, Allah'a, Allah dediğimiz alemlerin Rabbi, dikkat edin ayet-i kerimeye, Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Bütün alemlerin Rabbi, yerlerin, göklerin, cinlerin, meleklerin, insanların, hayvanların, bitkilerin, bunlar hepsi bir ayrı ayrı alemler. Bütün alemler, ne kadar alem varsa, bilmediğimiz, ki sayısının belli olmadığı bütün alemler. 18 bin alem denilir kardeşler, belki duymuşsunuzdur böyle bir kelimeyi. 18 bin alem, hayır, kim saymış, nerede saymışlar? Bir Yunan mitolojisi, başka bir şey değil. Bütün alemlerin tek Rabbi, yarattığı gibi yönetme hakkına sahip olan, yarattığı gibi rızık verme hakkına sahip olan, bütün alemlerde hepsini görüp gözeten, koruyup kollayan, terbiye eden, hayatı devam ettirme gücüne sahip olan, böyle bir Rab varken başka ilah, başka Rab aranır mı? Böyle bir Rab, bizi bizden daha iyi tanıyan biri varken, biri o kanunları korken, bizi bizden daha iyi tanıyan biri bize nasıl yaşamamız gerektiğine dair, kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğine dair kullanma kılavuzunu yazıp bize gönderirken, nasıl olur da insan hem Müslüman olduğunu söyleyecek hem de Allah'ın gönderdiği kılavuzu, hükümleri, yasaları beğenmeyecek, heva ve hevesinden kendi keyfine göre keyfe keder hayatına çeki düzen verecek, yol belirleyecek, kanun koyacak kendi kendine. Benim usulüm bu, benim düsturum bu diyecek veya benim raconum bu diyecek. Tabiri caizse bu Allah'a kafa tutmaktan başka bir şey değil kardeşler. Allah'a artistlik yapmaktan başka bir şey değil. Ki Allah'a kafa tutanlar, Allah'a karşı artistlik taslayanlar, varacakları yer de ateşten başkası olmaz. İstediği kadar ben de Müslümanım desin, İstediği kadar ben de Kur'an okuyorum desin, namaz kılıyorum desin, bakın umreye gittim diye boy boy fotoğraflar çeksinler, medyalarda yayınlasınlar, billboard yapıp duvarlara assınlar, İstediği kadar desin, onun imanla, İslam'la, dinle hiçbir alakası, ilişiği olmamıştır Allah katında. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman ve gönderdiği kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seçip de gönderdiği elçinin sözlerine baktığımız zaman durum budur kardeşler. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Tabii ki Fatiha ile alakalı, ayetlerle alakalı, gündemle alakalı. İnşallah yer yer, zamanı geldiği zaman söyleyeceğiz. Mehmet Yasin Kaçan kardeşim mesajını iletmiş bizlere. Keke selamünaleyküm demiş ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu güzel kardeşim. Araç kullanırken sizi dinliyorum. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabına Fatır suresi demiş. Notumuzu aldık Mehmet Yasin Kaçan kardeşimizden. Ve Batuhan Güray kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte demiş. Bizlere mesajını iletmiş Güray kardeşimiz. Onu da notumuzu aldık. Mustafa Çam abim Fatiha suresini istemiş. Az önce seslendirdik inşallah abi. Dinlemişsinizdir muhtemelen. Çünkü yayınlamadan önce mesajınız düşmüş. Saatlere baktığımız zaman dinlemiş olacaksınız. Rabbim kabul eylesin. Her harfine 10 hasene hanenize eklesin Mustafa Çam abim. Ve Adem Kahraman kardeşim Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan yazmış bizlere. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim azminizi arttırsın ve sesinizi arttırsın. Cevabımız Fatır suresidir. Sizden Enam suresi 161 ve 163. ayet-i kerimeleri istiyorum. Notumuzu aldık. Serdal Aktürk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresi, Nisa suresi 136. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız demiş. Ve bir başka mesajımız da Murat Çam kardeşim, Nahl suresi 61. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresi demiş. Ve Mustafa Beyaz Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşlerim. Sorumuzun cevabı yazmamış. Enam suresi 10 ve 15. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz demiş. Onu da notumuza aldık. Allah'a emanet etmiş bizleri. Biz de onları Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizleri muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Nisa suresi 136. ayet-i kerimeye bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba, ondan önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini, ahiret gününü inkar ederse, muhakkak o uzak bir sapıklığa sapıp gitmiştir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 136. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Dikkat edilecek olursa iman edenlere sesleniyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne indirdiği kitaba, ki Kur'an'a, ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kardeşler, dikkat ettiysek iman edenlere sesleniyor Rabbimiz. İman edenlere sesleniyor ve tekrar iman edin diyor. İman etmemiz gerektiği gibi iman etmemiz lazım kardeşler. Tanıdık, bildik, evet var manasında değil. Evet, ahiret var. Evet, melekler de var. Evet, Allah'a da iman ediyoruz demek de iman etmek değildir. Eğer bu iman etmek olsaydı, şeytan aleyhine iman etmiş olurdu. İman etmek demek kardeşler, kısacası iman edilecek şeylere varmış gibi, görüyormuş gibi yaşamak. Evet, insan unutabilir, hata edebilir, bunlar başka bir şey. Unutmaktan, hata etmekten, günaha düşmekten, fıska uğramaktan bahsetmiyorum. Çünkü insan mayasında bu var. İnsan nisyandan türemiş, unutkan bir varlıktır. Hata etmeye meyilli bir varlıktır. Hata ettikten sonra önemli olan Rabbini bilmek, ona dönmek, tevbe istemek, Allah'ı ululamak, yüceltmek, kendinin aciz olduğunu ortaya koymaktır. İman budur zaten. İman budur. Bu yoksa imandan bahsedilebilir mi? Bu yoksa. Yoksa Allah var, melekler var. Sayalım melekleri. Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil veya işte Kiramen Katibin, Münker ve Nekir, işte şu melekler, bu melekler diye saydık. Bu mudur yani meleklere iman? Meleklere iman bu mudur? Yoksa meleklere iman onların görevlerinin ne olduğuna veya Kiramen Katibin meleklerinin omuzlarımızda, sağ ve sol omuzlarımızda neleri yazdıklarını bilmeye, bunlara mı iman etmemiz gerekiyor? Yoksa isimlerine mi? Resullerin neyine iman edeceğiz? Resullerin var olduğuna mı iman edeceğiz? Resuller neler yaşadılar, neler yaptılar, bizler neler yapmalıyız ya da bize neler getirdiler, neleri yüklenmeliyiz, nelerden sakınmalıyız, neleri yapmamalıyız? Bunlar mıdır iman? Ahiret vardır demek midir iman? Ahiret varmış gibi cennet ve cehennemi göz önünde bulundurarak yaşamak mıdır iman? Ahiret var, iman ediyoruz. Ama insanları hortumlayabilirsin, çalabilirsin, çırpabilirsin, zulmedebilirsin, yiyebilirsin, içebilirsin, haksızlık yapabilirsin, sömürebilirsin, bir karışta sakal bırakırsın, ben Müslümanım dersin, başına başörtü örtersin, ben Müslümanım elhamdülillah dersin, iki rekatta namaz kılarsın. Bu mudur iman? Kardeşler, o yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, ey iman edenler, İman edin. İman edin. Tekrar bir iman edin. İmana gelin. Neye imana gelin? Allah'a, Resulüne, ona indirdiği kitaba, ondan önce indirdiği kitaplara da, peygamberlerine, Resullerine, meleklerine, ahiret gününe iman edin. O yüzden bunu tekrar okuyacağız kardeşler. Yani bu bir günlük, bir aylık bir ayet değil kardeşler. 1450 sene önce inzal olmuş bir ayet-i kerime hala bugün tazeliğini koruyup bizlere ışık tutuyorsa demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için zaten bu ayet-i kerimeyi 1450 sene önce indirdi ve kıyamete kadar tazeliğini koruyacak olandır. Bakın 1450 sene önce indirilmiş ama az önce saydığım özelliklere bakarsan sanki günümüzdeki hastalıklara göre yeni inmiş bir ayet-i kerime. Yepyeni, taptaze. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Devam ediyoruz. Mesajlarımıza bakıyoruz inşallah. Mesajlarımızda Sadık Karataş kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Müminun suresi ilk 5 ayeti yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma kıymetli kardeşim. Rabbim yar ve yardımcın olsun Sadık kardeşim. İsmail kardeşimize de selam olsun. Eğer bizi dinliyorsa, dinlemiyorsa da sizler selamımızı iletin inşallah kendilerine, İsmail Karataş kardeşimize. Başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin kendilerine. Evet, Mustafa Daren'de abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizler de talibiz demiş. Notumuzu aldık. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ferit Ege kardeşim Bağcılar'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bakara süt ürünleri olarak sizleri dinlemekteyiz. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sıradaki ayet-i kerimeye bizler de talibiz. Fatır suresi sorumuzun cevabı demiş. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Mahmut Eroğlu abimiz Almanya'dan bizlere mesajını iletmişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. İnşallah mikrofonlarımızı Nahl suresi 61. ayet-i kerimeye bıraktık. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bununla beraber Allah yaptıkları zulümlerden dolayı insanları hemen cezalandırıverseydi yeryüzünde yaratık kalmazdı. Ancak o cezalandırmayı belirli bir süreye ertelemektedir. Süreleri geldiği zaman da ne bir an geriletebilirler ne de bir an öne alabilirler. Kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Dilleri kendilerine yalan söylüyor. En güzel sonuç onlarındır. Doğrusu ateş onlarındır. Hem onlar ona en önde gideceklerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu. Kıymetli dinleyicimiz, Nahl Suresi 62. ayet-i kerimesinde: Allah'a yemin olsun ki biz senden önce birçok millete peygamber gönderdik, diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ancak şeytan onlara amellerini süsledi. Evet kardeşler, en büyük hatamız, en büyük yanılgımız, yanlışımız burası. Toplumsal olarak konuşuyorum, fert değil. Evet, müminler mutlaka istisnalar kaideyi bozmaz ama şeytan insanlara yaptığı amelleri süslü gösteriyor. Sen çok çalışıyorsun, sen çok amel ediyorsun, sen dua et, sen namazını kılıyorsun, kılmayanlar var. Sen cennetliksin ama etliye sütlüye karışmayan, haksızlık yapan, hırsızlık yapan, arsızlık yapan, sen dua et, başörtülüsün, namuslusun deyip çalabilirsin. Sen zaten mümin bir şahsiyetsin, namazında bir insansın diyebilir şeytan. O bugün onların velisi ve kurtarıcısıdır ama onlara acı veren bir azap vardır. O gün şeytan onları asla kurtaramayacaktır. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakalım. Hemen mikrofonlarımızı En'am suresi 161 ve 163. ayet-i kerimelere bırakacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Erol Emre Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte. Rabbim bereketli eylesin programınızı. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de yayınlar mısınız demiş. İnşallah. Eyüp Ünal abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Fatır suresi, sizlerden Lokman suresi 12 ve 14. ayet-i kerimeler istiyorum demiş. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız, Ahmet Şahin abimiz, Şahin Elektrik'ten yazıyorum sizlere demiş. Rabbim hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte. Asr suresine talibiz demiş inşallah. Programımızın sonuna koyduk o zaman onu da. Ve mikrofonlarımızı En'am suresi 161 ve 163. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola ulaştırdı. Sapasağlam, dosdoğru olan, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine ulaştırdı. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Allah'a boyun eğip teslim olanların ilkiyim. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 161 ve 163. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dost doğru olan bir din olan İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. Ki İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi. Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin isnadına haseten Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Kardeşler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan dininin esasları şöyledir. 1. Allah'ın varlığına, birliğine ve bütün peygamberlere inanmak. 2. Allah'tan başka hiçbir şeyi ilahlaştırmamak, rableştirmemek. 3. Allah'ın koyduğu esaslarda yürümek. 4. Hakka yönelip her türlü batıldan ve haramlardan uzak kalmak. Sıralayabiliriz bu şekilde. Yani kısacası İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan dini İslam dininin ta kendisidir kardeşler. Sadece şeriat kuralları belki farklıydı ama bugünkü yaşadığımız dinin esaslarıyla aynı şeylerdi. De ki, benim bu dünyada oluşum, bu dünyaya gelişim, bu dünyadaki amacım, bütün her şeyim alemlerin Rabbi Allah içindir. Namazım, haccım, umrem, kurbanım, orucum, çalışmam, ailemin oluşu, ailemi geçindirmem, hepsi Allah içindir. Allah için yapılıyor bunlar. Eşinizin ağzınıza koyduğunuz lokmanız Allah için. Yaparsanız bunu sadaka olarak size döner kardeşler. Ve hayatımız, hayatımızın tamamı, düğünümüz, derneğimiz, meşru çerçevesi içerisinde Allah'ın izin verdiği ve Allah'ın kabul ettiği şekilde yer almalıdır. Unutmayalım, ölümümüz de onun için olmalı. Onun için öleceğiz. Onun için çaba gayret göstereceğiz ve onun uğrunda öleceğiz ki inşallah murada erenlerden oluruz. Evet, söyleyecek çok sözümüz var En'am suresiyle. Şimdi mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. BK yayınlarından Muhtar kardeşimiz yola çıkmış, bizleri ziyarete geliyor. Hoş geldiniz, safalar getirsin inşallah. Muhtar kardeşimize selam olsun, BK yayınlarına selam olsun, çalışanlarına selam olsun diyelim. Haseten Yusuf kardeşim, Harun kardeşim, Hasan kardeşimiz, Melkan abi ve Şamil Gök beyefendiye de selamlarımızı iletiyoruz buradan. Tüm BK yayın çalışanlarına, selamkitap.com çalışanlarına. Bu arada Muhtar abimiz de seyir halinde bize kulak veriyormuş. Rabbim yolunu açık eylesin, bahtını açık eylesin. Başımız gözümüz üzerine inşallah, buyursun gelsinler. Bizler de kendisini güzel bir şekilde inşallah ağırlamaya ve Rabbimizi memnun etmeye çalışırız diyoruz. Rabbim hayırlı yolculuklar versin kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Batuhan Güray kardeşim, hocam kitap ödülünü ne zaman alıyoruz demiş. İnşallah programımızın sonunda açıklanacak Batuhan kardeşim. Kitap kazanan kardeşimiz, sizlere de hediyeniz çıkar diye ümit ediyoruz. Çıkmasa da sana sözüm olsun, madem çok ısrar ettin, istedin, hediye göndeririz kardeşimize. Evet, bir başka mesajımız. Pizzeria Pides'ten bizlere kulak veren Sebahattin Soydaş abimiz mesajını iletmiş, bir görsel paylaşmış. Evet, çalışanlarla beraber hayırlı işler diliyoruz. Rabbim bereketli eylesin. Pizzeria Pides firmasını Ihlamurkuyu Ümraniye'de kardeşlerimiz. Sıradaki ayet-i kerimeye talibiz demişler onlar da. İnşallah En'am suresine kulak vereceğiz o zaman. 10 ve 15. ayetleri dinliyoruz. Buyurun, Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ولقد استهزئ برسل

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun, senden önce gönderilen peygamberlerle de alay edildi. Fakat o alay ettikleri hak, o maskaralık edenleri çepeçevre kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bakın. De ki, kimin şu göklerdekiler ve yerdekiler? Allah'ın de. O kendisine kullarına rahmet etmeyi yazdı. Şüphe yok ki o sizi kıyamet gününde toplayacaktır. Bunda şüphe yok. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman da etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her ne varsa hepsi onundur. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 10 ve 13. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizden önceki toplumlara da peygamber gönderdi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdi. Ve o peygamberlerle de alay edildi, dalga geçildi, hatta katledildi, şehit edildi peygamberlerimiz. Canlar feda onların yoluna. Fakat onlar davalarından asla vazgeçmediler. O alay ettikleri, o dalga geçtikleri ceza, şiddetli azap onları çok fazla uzun sürmeden yakalayıverdi. İşte yeryüzünde gezip dolaşıp da ahmak gibi aklını kullanamayan bir toplum olarak gezip dolaşıp sadece heva ve zevk, birazcık lezzet almak için uğraşanlar, görmezler mi ki Lut Gölü'ndeki olan olayları? Görmezler mi ki işte Nemrut'un yapıp da karşılığını nasıl bulduğuna dair, hani rivayetlere göre Adıyaman'a giderler, Nemrut Dağı'na, veya işte Urfa'ya giderler, peygamberler şehri denilen İbrahim Aleyhisselam'ın geldiği şehir diye adlandırılır ki asla İbrahim Aleyhisselam Urfa'ya uğramış değildir, yolu bile düşmemiştir, birileri uydurmuş. Veya işte Ashab-ı Kef'in Adana'da veya Antakya'da olduğuna dair falan vesaire. En azından okuyoruz, görüyoruz, geziyoruz ama ibret alıyor muyuz? İşte önemli olan da burası. İbret almak lazım kardeşler. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Evet, bunlar olmuş ama nasıl olmuş, neden olmuş? Hiç düşünen yok. Sadece az bir zevk ve sefa sürmek için gezenler. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. İbret alanlardan, öğüt alanlardan eylesin bizleri. Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Biz de Pizzeria Pides'ten sizleri dinliyoruz. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız demiş. Fatır suresi sorumuzun cevabı, notumuza aldık inşallah. Ve bir başka mesajımız var mı? Herhangi mesajımız yok açılana kadar. Müminun suresi düzeltiyorum. Sadık kardeşimizin isteğine yer veriyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Bundan kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinde mealen böyle buyurdu kardeşler. Mü'minun suresi. Dikkat edin, müminlerden bahseden, müminlerin özelliklerini sıralayan bir sure. Ve müminlerin kurtuluşunu müjdeleyen bir sure. Müminler kurtulmuştur. Bugün kendinin mümin olduğunu söyleyen kardeşler, kurtuldunuz. Elhamdülillah. Daha ne istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle müjdeyi verdi. Müminseniz eğer kurtuldunuz. Ama müminseniz eğer şu özellikler sizde olması lazım. Bu özellikler yoksa eğer, o zaman müminliğinizden şüphe edin. Müminliğinizden tereddütte olun ve bu özellikleri taşımaya çalışın. Hangi özelliklerdi? İşte Mü'minun suresinin ilk 10 ayetinde geçen özellikler kardeşler. Ve 10 ayetin sonunda da Rabbimiz tekrar müjdeyi tazeleyerek o kurtulmuş olan müminlere, evet, sizler asıl varis olanlarsınız. Sizler kurtulmuş olan, varis olan, mirası elde etmiş olan, kazanmış kimseler. Hangi mirası, hangi varisliği? Firdevs'e sahip olan, Firdevs'i kazanmış olan, Allah'ın en güzel cennetlerinden, yarattığı cennet mekanlardan, sıralamasından en güzellerinden biri olan Firdevs cenneti. Hatta en güzeli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizler Allah'tan cenneti isterken Firdevs'i isteyin kardeşler. Abi ben o kadar hani yüzsüzlük yapamam, ona tam layık değilim. Ben cennete gireyim de cehennemden korunayım da nere olursa olsun değil kardeşim. Sen Allah'tan Firdevs'i iste. Tabiri caizse yüzsüzlük yap. Tabiri caizse. Evet, günahkarız, hatalarımız var. İsyan içerisindeyiz belki. Taşkınlık yapıyoruz yeri geliyor. Nefsimize uyuyoruz. Tuğyan ediyoruz belki. Ama unutmayalım ki bizim bir Rabbimiz var. Ve Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bağışlaması, senin günahların onun rahmet deryasında minicik bir damladan öteye geçmez. Sen yeter ki Rabbini bil, Rabbine dön, Rabbine yönel. Rabbinden iste. Yeter ki iste. Evet, Peygamberimiz diyor ki siz Firdevs'i isteyin kardeşler. Firdevs'i isteyen, kazanan müminler özelliklerine baksınlar inşallah. Ona göre de amel etsinler, edelim hep beraber. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Nur Demir bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde yer almakta. Sizlerden Ankebut suresi 45. ayet-i kerime istiyorum demiş. Notumuzu aldık inşallah ve mikrofonlarımızı Lokman suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

şöyle demişti: yavrum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle Lokman Suresi 13. ayet-i kerimesinde bizlere beyan buyurduğu Lokman Aleyhisselam'ın diliyle o nasihati bizlere öğretiyor. Allah'a şirk koşmayın. Çünkü Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür kardeşler. Kime karşı yapılan zulüm? Rabbimize karşı yapılan bir zulümdür. Kişinin Rabbine karşı yaptığı bir zulümdür. Şirk koşmak. Zulüm neydi? Zulüm bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymaktı kardeşler. Yani bir yere ait olan bir şeyi oradan söküp başka bir yere koymak. Yani o alanı bozmak, düzeni bozmak manasına. Veya birisinde olan bir şeyi alıp başka birisine vermek. Bir nevi haksızlık. Zulüm dediğimiz şey. İşte bir kardeşinde fazla bir para var, vermek istemiyor belki ama sen zorla alıyorsun, başka birisine veriyorsun bunu. Veya fakirden zorla topluyorsun ama zenginlere kepçe kepçe dağıtıyorsun. İşte bu zulümdür. Zulmün ne derler, kelime anlamından bahsediyoruz. Şimdi sen Allah'ın hakkını alır, Allah'ın hakkı olan sıfatları alır başkasına verirsen, işte bu da Allah'a karşı yapılan bir zulüm olur kardeşler. Manevi bir zulüm, yanlış anlaşılmasın. Yoksa fiili bir zulüm asla gündeme gelemez, haşa. Ama manevi olarak bir zulüm gündeme gelmiş olur. Hani ayet-i kerimede diyor ya, faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır, harp açmışlardır. Kim harp açabilir Allah'a? Ama manen böyledir. Allah böyle kabul ediyor. Sen bana harp açmışsın. Şimdi burada da Allah sen bana zulmettin diyor. Şirk koşmayın. Şirk neydi? Allah'ın hakkını alıp başkasına vermek. Allah yaratandır, kabul ediyorlar. Ama yönetme hakkını Allah'tan alıyorlar, başkalarına veriyorlar. Başkaları bizi heva ve heveslerinden yaptıkları kanunlarla yönetsin diye koşa koşa onları seçmeye gidiyorlar. Bizim aşiret yönetsin, bizim tarikat yönetsin, bizim cemaat yönetsin, bizim partimiz yönetsin diye koşa koşa seçime koşuyorlar. Allah'ın hakkını çalanlara destek veriyorlar. Subhanallah. Evet, söyleyecek çok sözümüz var ve hemen mesajlarımıza döndük kıymetli dinleyicilerimiz ve mesajlarımıza bakıyoruz. Asansörcü Selahattin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde yer almaktadır. Sizi Allah için seviyoruz demiş. Rabbim bereketli eylesin programımızı. Asr suresini bizim için de seslendirir misiniz? İnşallah, ondan notumuzu aldık. Ve Ankebut suresini mikrofonlarımızı bırakacağız. Nur Demir bacımızın isteğini dinliyoruz. 45. ayetteyiz. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku. Namazı kıl. Muhakkak ki şartlarına uygun olarak kılınan namaz edepsizlikten ve kötülükten alıkoyar. Muhakkak ki Allah'ın zikri en büyük iştir. Allah her ne yaparsanız bilir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 45. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan, kötülüklerden, fahşa ve fuhşiyattan, utanmazlıktan alıkor. Kardeşler,

eğer bugün namaz kıldığını söyleyip de tabiri caizse üç kağıtçılık yapan, dolandırıcılık yapan birisi varsa demek ki namazında sıkıntı var kardeşler. Dosdoğru kılmıyor. Kitabı okuyun diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kitabı okuyan bir kimse Allah'tan hakkıyla korkar ve gereğine uygun olarak namazını kılar. Kitaptan uzaklaşan kimse, kitabı kale almayan kimse, kulak arkası yapan bir kimse tabii ki kendi heva ve hevesine ve şeytanın peşine düşmüştür. Bu da bir gerçektir kardeşler. Kitaptan nasip almayan bir kimse şeytandan nasibini alır. O yüzden kitabı bol bol okuyacağız. Kitabı okuyup hayatımıza yön vereceğiz. Düğün yaparken kitap okuyacağız. Dernek kurarken kitap okuyacağız. Allah buna ne diyor? Müsait mi? Uygun mu? İş yeri açarken, çalışırken, kızımızı verirken, oğlumuzu evlendirirken, yuva kurarken hiç fark etmez. Ne olursa olsun. Pikniğe giderken, denize giderken kitaba uygun mu değil mi diye bakacağız. Gereğine uygun yapacağız bunları. Gereğine uygun yapılmayan bir şey değer kazanmaz kardeşler. Ve unutmayın, Allah'ı zikretmek en büyük ibadetlerdendir. Allah'ın zikri olan namaz elbette ibadetlerin en büyüğüdür. O yüzden namazlarımıza çok dikkat edeceğiz. Namazlarımızı dosdoğru, gereğine uygun kılacağız. Huşu ile kılacağız. Namazlarımızı aksatmayacağız. Vaktinde kılacağız. Ya efendim işte kılamadım da akşam kazasını yapacağım hepsinin. Subhanallah. Sen yemek yemediğin zaman hepsinin kazasını akşam yapabiliyor musun? Sen işe gitmediğin zaman hepsinin kazasını ertesi gün yapabilir misin? Bunları yapamıyorsun da namazın nasıl yapıyorsun? Allah yaptıklarınızı bilir. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. İnşallah kısa aramıza gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, ikinci bölümümüze hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz ikinci bölümümüze. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyicimiz, hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltelim ve akabinde kaldığımız yerden mesajlarımızı okumaya da devam edelim diyoruz. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: Allah yaptıklarınızdan dolayı insanları hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir yaratık bırakmazdı. Ancak o onları cezalandırmayı belirli bir süreye ertelemektedir. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçmektedir? Allah yaptıklarınızdan dolayı insanları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir yaratık kalmazdı, bırakmazdı. Ancak o onları cezalandırmayı belirli bir süreye ertelemektedir. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik, kardeşlerimize sorduk. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? Selamkitap.com ve BK yayınlarından kitaplarımızı kazanacak kardeşlerimiz. Evet, mesajlarımıza Zafer Altunel kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli eylesin kıymetli abilerim. Sizleri Allah için seviyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim programımızı daim eylesin. Sorumuzun cevabı Fatır suresi, ama buna benzer bir ayet-i kerime daha var. Yakın bir ayet-i kerime, çok yakın demiş. Nahl suresinde geçmekte. Eyvallah, Allah razı olsun. İnşallah programımızın sonunda değerlendireceğiz. Zafer kardeşim, sizlerden Rahman suresi 26 ve 28. ayet-i kerimeleri yayınlamanızı rica ediyorum demiş. İnşallah notumuzu aldık onu da. Adem Mülazımoğlu ve Mehdi Ceylan kardeşim, Ceylan havalandırmadan bizlere yazmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli abiler. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte demişler. Notumuza aldık. Ve dost Mevlüt abimiz, Mevlüt kardeşimiz bizlere selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum Gölcük'ten. Sizlere normalde takip ediyorduk ama Ankara'dan Gölcük'e seyahat içerisindeyiz şu anda. Ankara yolu inişli çıkışlı, eğri büğrü. Rabbim bizim yolumuzu sırat-ı müstakim üzerine eylesin demiş. Hayırlı yayınlar, selametle kalın demişler. Allah razı olsun, siz de selametle kalın. Ona emanet olun, onu unutmayın inşallah kıymetli abim. Rabbim yolunuzu açık eylesin Mevlüt abim. Ve bir başka mesajımız, Nazım Korkmaz kardeşim, selamünaleyküm Nusret abi, sorumuzun cevabı Fatır suresinde yer almakta. Allah kolaylıklar versin demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Rabbim sizlere de kolaylıklar versin, hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin, hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin, sizi bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın. Nazım kardeşim. Selman kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah sizlerden ve dinleyenlerden razı olsun. Sorumuzun cevabı Fatır suresi, Saffat suresi 16 ve 18. ayet-i kerimeleri seslendirseniz demiş, seviniriz İnşallah kıymetli kardeşim. Bir de Alaaddin kardeşimizin mesajına bakalım. Sonrasında mikrofonlarımızı ayetimize bırakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan Alaaddin, sizlerden Furkan suresi 56 ve 58. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresi, Allah'a emanet olun, dua eder dua beklerim demiş Alaaddin Atiz kardeşimiz. Rabbim yardımcısı olsun, hayırlı işleri, bereketli kazançları olsun inşallah diyelim. Furkan suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Seni yalnızca bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden Rabbine giden bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ölümsüz, daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan suresi 56 ve 58. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayanın. Onu hamd ile tesbih edin. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kulların günahlarından onun haberdar olması yeter buyurmaktadır. Rabbim günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bizleri bağışlasın. Taksiratımızı affeylesin. Subhanallahi ve bihamdihi veya Subhanallahi ve bihamdihi de Rabbini hamd et, tesbih et. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın diliyle bize ulaştı kardeşler. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurdu ki, dilde çok hafif ama mizanda ağır gelen bir şeyi size öğreteyim mi? Dedi. Ashab, buyur ya Resulallah, tabii ki dediler. Bakın, dilde çok hafif ama mizanda, yani yarın mahşer gününde kurulacak terazinin içi üzerine koyduğu zaman ağır basacak olan bir şey. Onu hamd ile tesbih etmek. Subhanallahi ve bihamdihi. Ve Subhanallahil azim. Bu iki zikir kardeşler, dilimizde çok hafiftir ama terazide çok ağırdır. Gel gör ki bunu yapmakta ne var ki? Akşama kadar ben 1000 kere yaparım. Evet, belki aklına gelir bir kere yaparsın. Yani bir gün yaparsın ama ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün unutursun. Önemli olan az da olsa devamlı olandır. O yüzden Subhanallahi ve bihamdihi ya da Subhanallahil azim dilde çok hafiftir, terazide ağırdır ama yapan da çok çok çok çok azdır kardeşler. Bunu herkes bilir ama kaç kişi yapar? Evet, Rabbim yapanlardan eylesin. Bir kez daha hadisi hatırlatalım mı kardeşler? Dilimizde hafif gelen ve terazide ağır olacak olan bu iki cümle çok basit kardeşler. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi diye zikretmek. Tefekkür ederek, düşünerek, sakin bir ortamda ve Subhanallahil azim, gerek yürüyerek, gerek yatarak, gerek seyir halinde, bunları sıkça yapalım inşallah. Rabbim amellerimizi arttırmayı bizlere fırsat olarak nasip eylesin diyelim. Özcan Özaslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçiyor. Nur suresi 25 ve 26. ayet-i kerimeleri okursanız seviniriz. Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma inşallah diyoruz. Saffat suresine önce mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah. 16 ve 18. ayetlerdeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil. Öldüğümüz toprak, öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı biz mi diriltileceğiz? Üstelik önceki atalarımız da mı? Öyle mi diyorlar? De ki, evet, hem de siz hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Saffa Suresi 16 ve 18. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Önder Altunel kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresinde geçmekte. Sizlerden Tur suresi 1 ve 12. ayetleri istiyorum demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Nur suresi 25 ve 26. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onlara hak ettikleri gerçek karşılığı verecek. Onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara uygundur. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara uygundur. Bunlar onların dediklerinden uzaktırlar. Onlara bir bağışlanma ve değerli bir ecir vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 25 ve 26. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundurlar. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemiz ve Hazreti Safvan. Onların söyledikleri iftiradan uzaktırlar kardeşler. Hatırlayacak olursak Ayşe annemize bir iftira gündeme gelmişti. Bu ayet-i kerimelerde bu olay üzerine inzal olundular. Nur suresi 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ayetler kardeşler. Unutmayalım. İfk hadisesi diye bildiğimiz, yani tarih kaynaklarımızdan bildiğimiz ifk hadisesi denilen vaka üzerine inşallah geniş bir şekilde okuyup anlayanlardan Rabbim bizleri eylesin. Tur suresi 1 ve 12. ayet-i kerimeleri mikrofonlarımızı bırakıyoruz inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun Tura, yayılmış kağıda yazılmış olan kitaba, onarılan eve, o yükseltilmiş tavana, alevlendirilmiş denize. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Onu engelleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gökyüzü öyle bir çalkalanır, dağlar öyle bir yürür ki, o gün yalanlayanların vay haline. Onlar daldıkları bir batakta oynayıp dururlar. O gün onlar cehennem ateşine öyle bir itilirler ki, onlara işte bu sizin yalanlayıp durduğunuz ateştir denilecektir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tur suresinde mealen böyle buyurdu ve Tur suresine yeminle başladı kardeşler. Mekke döneminde nazil olmuş 49 ayetten oluşan Tur suremiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeminle yemin ettiği şeyler kardeşler Allah katında değeri çok yüce olan şeylerdir. Varlıklardır, yaratıklardır. Allah yarattığı değerleri en yüksek olan şeylerin üzerine yemin ediyor. Mesela vel asrı dediğinde asra, zamana yemin etmesi veya Tur'a yemin etmesi. Tur neydi? Tur-u Sina dediğimiz Tur dağı kardeşler. Tur Sina çölünde bir dağ. Musa aleyhisselamın orada vahiy aldığı ve Allah katında onun oranın değerli bir yer olduğu. Ve onarılan ev. Hangi onarılan ev? Kabe kardeşler. Evet, Kabe'ye yemin ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kabe'nin yükseltilmiş tavanlarına ve alevlendirilmiş denize yemin ederek şu gerçeği ortaya koyuyor. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Evet, Rabbiniz çok merhametli, çok rahmet sahibidir, bağışlayandır, acıyandır. Kimseye azap etmek istemez, kimseye zulmetmez. Zerrelerin bile karşılığını verecek. Hardal taneleri bile boş geçmeyecek kardeşler. Değer görecek. Ama isteyene de cezayı isteyene de cezasını verecek. Bu taleple alakalı. Arz ve talep meselesi. Ve onu hiç kimse engelleyemeyecek. Büyükleri, reisleri, liderleri bile engelleyemeyecek. İşte bizi onlar kandırmıştı, onlar götürmüştü falan. Senin aklın yok mu? Gitmeseydin. Allah herkese akıl verdi, sana da verdi. Herkesi mükellef kıldı. Sen de mükellefsin. O gün gökyüzü öyle bir çalkalanır, dağlar öyle bir yürür ki, o gün işte o yalanlayanlar ateşe itilirler. Rabbim müminleri muhafaza eylesin. Evet, mesajlarımız var mı bakalım, yoksa hemen mikrofonlarımızı Asr suremize çevirelim. Buyurun, Asr suresindeyiz inşallah. Ahmet Şahin abimizin isteğindeyiz. Yunus Işık abimiz mesajını iletmiş, ona da bakalım inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim daim eylesin programımızı. Kıymetli kardeşlerim, sizi Allah için seviyorum. Sorumuzun cevabı Fatır suresi. Bizler de sıradaki ayet-i kerime istiyoruz demiş. Kızım, eşim ve tüm ailem için haseten inşallah diyelim. Yunus abi, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Asr suresine bıraktık.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra hamdolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış işleyerek, nakş ederek tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftamızın son programıydı. Çarşamba günü haftada 3 gün buradayız. Sizleri de inşallah tabii dinlemeye her zaman bekleriz ama biz 3 gün buradayız. Programımızı noktalarken sorumuzun cevabını açıklayarak kısmetli dinleyicimizi de bulalım inşallah. Hediyelerimizi göndermiş olalım. Bu arada BK Yayınları ve selamkitap.com'dan hediyelerimiz çıkmış, yola geliyormuş demiştik zaten. Muhtar Orhan kardeşimiz kitaplarımızı getiriyor. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Bugün 26 kardeşimiz bizlere mesajlarını iletmişler. 26 kardeşimizden de iki kısmetli dinleyicimizi bulalım inşallah. İlyas kardeşimizden bir numara rica edelim. 26'ya kadar 9 olsun diyor abi. Bakalım. 9'da Mustafa Darende kardeşimiz var. Bir numara daha rica edeceğim. 12 diyor. 12'ye de bakalım hemen. Zafer Altunel kardeşimiz inşallah bizlere ulaşırlarsa. Sanki dün de mi Zafer kardeşimiz vardı? Yok, değilmiş. Evet. Zafer Altunel kardeşimiz ve Mustafa Darende kardeşimiz hediyelerimizi kazandılar. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine emanet ederken sorumuzun cevabının Fatır suresi 45. ayet-i kerime ve bir benzeri yakın olan ayet-i kerimesi Nahl suresi 61. ayet-i kerime kardeşler. İnşallah okuyup amel edenlerden eyleriz. Kendimize çeki düzen verenlerden oluruz. Unutmayalım. Bu ayetler, bu kitap bizim kurtuluş reçetemiz kardeşler. Cenneti elde etme reçetemiz. Allah'ın rızasını kazanma reçetemiz. Unutmayalım. O yüzden okuyacağız. Bol bol okuyacağız. Az okusak da devamlı okuyacağız inşallah. Yine kitapla hemhal olmuş olacağız. Rabbim amel edenlerden eylesin. Pazartesi tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: sende ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz.
0: ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu, birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz.
15: Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM
22: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresinin son ayetlerini okuyoruz. Rabbim okuduğumuz ve okuyacağımız ayetlerle amel etmeyi lütfetsin inşallah. 123. ayetten itibaren okuyacağız. Surenin sonuna kadar, 129. ayete kadar. Geçen derste zaman daraldığı için kısaca geçtiğim bir konuyu, bir kavramın yerleştirilmesi adına bir tanımı belki diyebiliriz, bir konuyu biraz izah ederek, birkaç dakika buna ayırarak sonraki ayetlere, 123. ayete geçmiş olacağız inşallah. 122. ayette şöyle bir konu anlatılmıştı hatırlarsanız. Savaş söz konusu olduğu zaman, savaşın şartları oluştuğunda bütün müminlerin savaşa katılması gerekmiyor. İçlerinden bir grubun savaşa katılmadan ilmi faaliyetlerle uğraşmalarını Allah Teala emrediyordu. Ya da demişti ki, ikinci bir anlamla, Müslüman olup İslam'ı öğrenmeye çalışan herkes birilerinden din öğrenmek için topluca gitmesi gerekmiyor. Bir yerde, bir mekanda, bir toplumda birkaç kişinin gidip öğrendiklerini gelip anlatması yeterlidir demişti. Yani Medine ortamında düşünürsek eğer, herkesin Medine dışından gelip Medine'de ben peygamberden din öğreneceğim demesine gerek yok. İçlerinden bir grubun gelip öğrenmesi, öğrendiklerini de sonra dönüp toplumlarına anlatmaları kafidir. Bu iki şekilde de anlaşılırdı. Yani biri savaşla alakalı, herkes savaşa gitmemeli. Yani toplumda ilmi faaliyetlerin de devamı için bu zorunlu, kaçınılmaz bir durum. Ya da herkes toplu bir şekilde bir yerlere gitmesi gerekmiyor. İçlerinden birileri gidip öğrendiklerini gelip aktarması, bu sorumluluğu yüklenmesi gerekir demiştik. Burada kullanılan bir kelime liyetefekkahu fiddin. İster savaşla alakalı, ister diğeriyle alakalı olsun. Her iki şekilde de bunun amacını Allah Teala ifade ederken, niçin böyle, niçin herkes savaşa katılmamalı, niçin birileri gidip öğrendiklerini gelip toplumlarına anlatmalı, liyetefekkahu fiddin. Her ikisinin ortak amacı budur. Dinde fakih olsunlar diye. Bu kelime, yani dinde yetefakkahu kelimesi, dinde fakih olsunlar kelimesi, sonraki dönemlerde biliyorsunuz bizim şu anda fıkıh dediğimiz ya da akademik anlamda İslam hukuku dediğimiz ya da daha genel anlamda ilmihal bilgileri dediğimiz benzeri konuyla ilişkilendirilmesi son derece yanlış ve tutarsız. Onu ifade etmek için bu kelimeye girmek ihtiyacı hissettim. Fıkıh kelimesinin özellikle Hazreti Peygamber'in vefatından yıllar sonra, neredeyse 1,5 asır sonra kavramlaştığını, terim olarak kullanıldığını belirteyim. Fıkhın Hazreti Peygamber döneminde şu anda bizim kullandığımız anlamda kullanılmadığını kesinlikle belirtelim. Peygamber döneminde fıkıh dendiğinde, Hazreti Peygamber döneminde ve onun vefatının hemen sonraki yıllarda, yani sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemlerinde fıkıh terim kullanıldığında bunun anlamı bizim şu anda kullandığımız anlamda değil. Ya kavrayış sahibi olmak, anlayış sahibi olmak anlamında kullanılır. Hem bu Tevbe suresinin 122. ayetinde hem daha sonra gelecek olan ayetlerde de hakeza aynı şekilde bildiğimiz anlamda İslam hukuk ya da fıkıh anlamında değil, kavrayış sahibi olma anlamında kullanılmıştır. Bunun çok bariz örneklerinden bir tanesi Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Abbas'la ilgili olarak kullandığı bir dua var. Söylediği bir dua var. Allahümme fakihhu fiddin. Allah'ım dinde onu fakih yap, yani fıkıhçı yap anlamına gelmiyor tabii ki. Ya dinde kavrayış sahibi yap. Ve allimhu tevil. Ve ona tevili öğret. Yani olaylardan sonuç çıkarmayı, yorum yapmayı da değil, olayların sonuçlarını, olayların iç yüzünü öğrenme kapasitesini, buna basiret diyebilirsiniz, buna firaset diyebilirsiniz. Bunu öğret anlamındadır. Dolayısıyla buradaki onu dinde fakih kıl demek, sonraki anlamda fakih kıl şeklinde olmadığını belirtelim. İlk dönemlerde de bu böyledir. Sonraki dönemlerde de. Mesela İmam-ı Azam mezhep imamları arasında özellikle fıkıh konusunda temayüz etmiş olan ve de kitaplarının adı El-Fıkıh olan imamlardan birisidir. El-Fıkhul Ekber diye bir kitabı var İmam-ı Azam'ın. Fıkhul Ekber. Ne zannediyoruz şimdi? Fıkhul Ekber'de bizim bildiğimiz anlamda fıkıh konularından bir tanesi bile yok. Fıkhul Ekber diye söylenen kitabın içeriği nedir? Tamamen akideyle alakalı, inançla alakalıdır. El-Fıkhul Ekber, İmam-ı Azam'ın bir eseri. Diğer eseri de El-Fıkhul Ebsat. El-Fıkhul Ebsat, o da fıkıh kelimesi olarak kullanıyor. Orada da hakeza. Bu iki kitabın adı fıkıh olmasına rağmen içerisinde fıkhi konular yoktur. Tamamen itikadi konular var. Tamamen akidevi konular ele alınır. Dolayısıyla fıkhın ilk dönemlerde tanım olarak kullanılması ayrıdır. Anlamı, içeriği farklıdır. Sonra bu kelimeyle alakalı oluşturulan çerçeve farklıdır. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Kur'an talebeleri olarak bizler, Kur'an anlamaya, öğrenmeye kafa yoran, yormaya çalışan bizlerin dikkat etmesi gereken şeylerden birisidir bu. Bu kelimenin Türkçe'ye geçmiş olması, daha sonraki dönemlerde bir alanın, bir disiplinin adı olarak, yani bir fıkıh terminolojisinin adı olarak kullanılıyor olması bizi yanıltmasın, bu anlamda fıkıh olarak kullanılmıyor. Daha sonraki dönemlerde, 200 yıl sonra neredeyse bu kelime fıkıh yerine kullanılmış. Kullanılmış da problemi var, evet ciddi bir problemdir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde o anlamda kullanılmayan bir kelimenin o anlamda kullanılması o kelimeyi tamamen anlamı dışına çıkarır. Bu da son derece tehlikeli bir iştir. Farkında olmadan çok iyi niyetlerle anlamaya çalıştığımız ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'in o kelimesini anlamsızlaştırmanın bir başka şeklidir. Birçok kelime bu anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Daha önce de tevil gibi mesela aynı şekilde yorum diye söylenen tevil aslında yorum değil. Bir meselenin, bir konunun, bir kavramın iç yüzü ya da sonucu, nihai noktası anlamında kullanılıyordu. Ama sonraki dönemlerde yorum şeklinde kullanılmıştır. Şunu söyleyelim. Yani Kur'an'da kullanılan bir kelimenin o Kur'an'daki anlamı ayrıdır. Kur'an dışında bunu kullanırsanız onu kullanabilirsin. Bununla alakalı bir yasak yok. Bununla alakalı böyle bir sakıncalı kural da yok. Kullanırsanız, yanlış da kullansanız niye kullandınız demek meşru veya gayri meşru diye bir kriter de ortaya konmaz. Ama Allah Teala bunu böyle söyledi dediğiniz andan itibaren ciddi bir problem çıkar. Onun için kavramları Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki kullanılan kavramlar olarak değerlendirmek lazımdır. Anlatabildim mi? Bu Kur'an'daki o kadar birçok kavram için geçerli ki yeri geldikçe zaman zaman buna atıfta bulunmaya çalışıyoruz. Mesela peygamberin haram kılma, peygamberin helal kılma diye söylediğimiz şeyin Müslüman kardeşlerimizden kimilerinin sonraki dönemlerde o peygamber haram kılar mı hiç? Ne zannettiniz? Yani Allah yerine koymak anlamına mı? Onu siz düşündünüz. Onu siz tasarladınız. Peygamberin haram kılmasıyla alakalı o şablon cümleyi kullandığınız zaman Allah yerine koyma anlayışını siz geliştirdiniz. Kur'an-ı Kerim bu anlamda kullanmıyor ki. Kur'an-ı Kerim peygamberin de bu anlamda kural koyma hakkının olduğunu belirtir ve bu şekilde ortaya koyar. Allah'la yarışma anlamında değil, hüküm koymanın iki boyutu var. Allah dedi diye hüküm koymak, bir de Allah demedi bunu peygambere havale etti diye hüküm koymasıdır. Allah Teala bunu harrama harrama diye ifade eder. Peygamber de haram kılar yani. Hangi anlamda? İlah anlamında mı? Hayır. Allah Resulü sadece ara kablo değil ki. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece posta veya postacı kutusu değil ki. Peygamber aleyhisselam elbette din konusunda bir şeyler söyleme hakkı olan, inisiyatif olan bir şahıstır, bir kişidir. Bu açıdan kavramların Kur'an'ın nazil olduğu dönemde, nüzul döneminde kullanım biçimiyle sonraki dönemde o kelimelerin özellikle Türkçe'ye, özellikle Türkçe'ye geçmesi ve Türkçe'de kullanılması itibariyle söylüyorum. Kullanılması arasında çok fark var. Bazen taban tabana zıt anlamlar da ortaya çıkabilir. Buna özellikle dikkat edelim. Dinde fakih olsunlar değil, dinde anlayış sahibi olsunlar, kavrayış sahibi olsunlar anlamına gelir. Ayet 123. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiğinizi söylediniz, o zaman şunu yapacaksınız. Katilüllezine yelûnekum minel kuffar. Kafirlerden size yakın olanlarla savaşınız. Size yakın olan kafirlerle savaşınız. Uzaktakilerle değil de. Vel yecidû fîkum gılzaten. Ve sizde bir sertlik bulsunlar. Sizde bir sert tavır görsünler. Ve'lemû, bilin ki ennallâhe me'al muttakîn. Allah müttakilerle birliktedir. Bu ayet-i kerime özellikle savaştan çok çok fazla söz eden, yeri geldiği zaman ve şartları oluştuğu zaman yapılması gereken savaştan çok söz eden bu Tevbe suresinin konuyla alakalı son ayetidir. Bundan sonra gelecek ve surenin sonuna kadar devam edecek olan bölüm Kur'an'la inen ayetlerle alakalı tavır farklılıklarından bahsedecek. Münafıklık ve samimiyet ölçülerinden söz edecek. Bu konuyla alakalı son ayettir. Buraya kadar anlattıklarımızın bir nevi özetini sunacak olursak, İslam durup dururken herhangi bir topluma savaş açmayı emretmediği gibi böyle bir savaşı da onaylamaz. Bu önemli bir kuraldı. İkinci bir kural bunun devamı olarak, İslam dinin yayılması için, dinin bir başka toplumda yayılması için de savaşı emretmez. Bu anlamda yapılan bir savaşta tasvip etmez. Yani dini tebliğ etmek amaçlı bir savaş yok. İslam'ın savaş mantığında bu yok. Ya da bir toplumu Müslüman yapmak için böyle bir savaş mantığı yok. Savaşın şartları oluştuktan sonra, savaşın şartlarının oluşma şekli de Kur'an ifade eder. Din üzerinde yapılan bir baskı, Müslümanların Müslümanca yaşam haklarına engel olmak, Müslümanların Müslümanca yaşamalarına dair engeller çıkarmak, Müslüman bir toplum için savaş nedenidir. Kur'an böyle bir hedef gösterir. Bu şartlar oluştuğu zaman evet, yani savaş meşru anlama gelir. Herkesin özgür bir ortamda kendi dinini yaşaması ilkesinden hareketle. Bu kuralı anlattıktan sonra o zaman bu ayetin yanlış anlaşılma ihtimali de kalmamış olur. Yani durup dururken ey iman edenler, topyekün size yakın olan kafirlerle savaşın. Yani benim canım savaş yapmak istiyor, siz de benim emrimi yerine getirin anlamına değil. Nedir ya? Şartları oluşmuş olan bir savaşsa o zaman en yakınınızdakilerden başlamak suretiyle bunu yapın demektir. Dolayısıyla Müslümanların gayrimüslimlerle sürekli savaş halinde bir hayat yaşamaları anlamına kullanılmıyor elbette. Yani özellikle yakından başlamasıyla alakalı buradaki emrin farklılığı şuradan kaynaklanıyor. Hani aleyhissalatü vesselam dini tebliğ ederken, dine davete başlarken وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ diye başladı. Yani Şuara suresinde Allah Teala'nın Şuara 214. ayette ifade ettiği üzere en yakınlarınla, akrabalarınla bu işi başla. Onları uyar, yakın akrabalarını uyar diye başladığı şey, nasıl ki başlangıç yakınlarla oluyorsa savaş da yakınlarla olur. Aslında bu tertiptir, bu bir vakadır. İnfakta da öyle değil miydi? İnfak da yakınların mağdur ve muhtaçken uzaktakilere gitmek, yakındakilere atlamak infakın ruhuna taban tabana aykırı ve zıt. Aynen bunun gibi tebliğde davete başlarken nasıl en yakınlardan başlanıyor? Aynı şekilde savaş da en yakınlardan. Bu yakınlık coğrafi anlamdaki bir yakınlık değil tabii ki. Sadece coğrafi anlamdaki bir yakınlık anlatmıyor bu. Ya bu özellikle düşmanlık itibariyle, özellikle tehdit oluşturması itibariyle en yakın tehdit kiminse, en yakın tehdit nereden geldiyse onunla başlamak anlamındadır. Yani coğrafi bölge anlamda yakınlarla başla anlamına değil sadece. Dolayısıyla bu dinin ruhuna da uygun olan bir şeydir. Sadece savaşla, sadece davetle alakalı değil. Hazreti Peygamber bir bedevinin ya da işte yeni Müslüman olmuş ama adab-ı muaşeret kurallarından haberdar olmayan birisinin kendi önünde değil de karşı tarafta arkadaşının tabağından, onun önünden yemeye elini uzatmasına karşılık aleyhissalatü vesselam ifadesi nedir? Önünden ye. Bakın yani davet ve savaş işin uzak tarafına varıncaya kadar böyledir de, bakın yemekte bile aleyhissalatü vesselam en yakınından ye, önünden ye, öbür tarafa tabağı elini uzatma anlamında bir yasak kor. Bu dinin bütün özellikleriyle, Hazreti Peygamber'in davet ve tebliğ ile alakalı, uygulamalarıyla alakalı bütün konularda ön plana çıkan bir konudur. Dolayısıyla Savaşta da aynı şekilde Hazreti Peygamber en yakınlardan ya da Müslümanlar en yakın düşmanlardan başlaması konusunda emrolunmuşlardır. Bu ayeti kerime Tevbe suresinin ta başında okuduğumuz, Tevbe suresinin ta baş taraflarında okuduğumuz müşriklerle topyekün savaşın ayetiyle çelişir mi? Asla. Yani müşriklerle savaş söz konusu olduğu zaman topyekün savaşmayı emreden ayet ile bu ayet çelişmiyor. Bazen topyekün savaşmayı gerektiren şartlar olur. Bazen en yakın bir bölgeyle savaşmayı gerektiren şartlar olabilir. Her ayetin uygulanacağı zemin, her ayetin uygulanacağı şartlar elbette farklılık arz edebilir. Yoksa bu ayet ona terstir. Dolayısıyla nasıl böyle bir çelişki ortaya çıkar diye merak etmenin anlamı yok. Her bir ayetin uygulama alanı bu anlamda farklıdır. Burada özellikle Müslümanların en yakınlarındaki gayrimüslimlerle sürekli savaş içinde olmaları gerekmiyor. Ama şartlar gerektiğinde bu gayet tabi karşılanması lazım. Çünkü İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir baskı, Müslümanların sindirmesi, içlerine atmaları, sessiz ve seyirci kalmaları Allah'ın bu dini gönderiş amacıyla taban tabana zıttır. Yani Allah bu dini başkalarına mahkum olsun diye değil. Müslümanlar da başkalarının egemenliği altında, başkalarının kuralları altında zillet içerisinde yaşasınlar diye değil, tam tersine bütün dinlerin de garantisi olsun diye gönderilen bir din ve bu dinin mensuplarıyız. O anlamda bu din izzet ve şeref sahibi olması gereken bir dinse, elbette birilerinin kendilerine sataşmalarını, birilerinin kendilerini baskı altına almalarına müsaade etmemesi lazım. Allah'ın burada bize hatırlattığı da budur. Yine burada önemli bir konu geçti. Bu surenin içerisinde yine hatırlatılan konulardan birisi. Dediğim gibi 123. ayet bir nevi bu surenin içerisini özetleyen bir ayettir. Bir ayet niteliğindedir. وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلَّةً dedi. Size bir sertlik bulsunlar, bir katılık bulsunlar. Şimdi İslam'ın genel anlamda Müslüman imajı nedir? İslam'ın genel anlamda Müslüman profili nedir? Son derece merhametli ve yumuşak muamele edendir. Genel anlamda bu böyledir. Hatta bunun arkasını beslemeye çalışırsanız İslam selam kelimesinden gelmiştir. Selametten geliyor, barış ve esenlikten geliyor. Dolayısıyla bir Müslümanın sert ve katı olması da gerekmiyor. Bir de Ali İmran suresinin ayetini okuyoruz. فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْتِرْ Eğer gerçekten katı kalpli olsaydın, sert davransaydın, etrafından insanlar dağılıp kaçarlardı. Bu da temel bir ilkedir, doğru. Peki bu ne? Çelişiyor mu? Hayır, yani İslam'ın bir konuyla alakalı söylediği bütün kurallarını, bütün hükümlerini bir araya getirmezseniz onu bir kuşa çevirmişsiniz demektir. İslam sadece yumuşaklığı, yumuşak muameleyi emreden bir dindir derseniz bu ciddi bir eksiklik değil sadece, aynı zamanda ciddi ve fahiş bir hatadır. Niye? Çünkü İslam, bakın, aynı zamanda Müslümanların sert olmasını, yeri geldiği zaman yerinde ve zamanında olması şartıyla sert olmasını, kafir ya da İslam düşmanları tarafından sert ve tavizsiz bir yapıda görülmelerini istiyor Müslümanların. Onun için sizi sert görsünler. وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْظَةً Size bir sertlik görsünler. Bu belki şu anlama da gelebilir. Allah'ın hükümleri konusunda tavizsiz olmalısınız. Öyle anlaması lazım düşmanın. Veya savaş şartlarında sert ve kararlı olmalısınız. Savaş şartlarında boyun bükemezsiniz. Yumuşak muamele olmaz. Hatta düşmanları korkutacak bir güce sahip olmalısınız. Bunu Enfal suresindeki 60. ayetle hatırlayalım. Yani düşmanları korkutacak bir güce sahip olmak ne anlama gelir şimdi? Şimdi kutlu doğum haftalarında peygamberin siniri alınmış, tamamen silahları bırakmış, sadece gelen vuran, giden vuran bir, gelene ağam, gidene paşam diyen bir peygamber profili çizilmeye çalışılır. Hayır, böyle bir şey olabilir mi? Bakın, Allah Teala bütün Müslümanlara, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman toplumlara bir hedef çiziyor. Diyor ki, Enfal suresi 60. ayet-i kerimede, gücünüz yettiği kadar asil ve nişanlı atlar, savaş atları hazırlayın. Sadece savaş atları değil, bir de sizin düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutacak bir takım güçler hazırlayın. Ne anlama geliyor bu? Evet, yani Müslümanlar dünyanın en gelişmiş silahlarına da sahip olmalı ki düşmanları caydırabilsinler. İş başa düşünceyle bakarız. İş başa düştükten sonra bakacak halin kalmıyor zaten. Şekilada görüldüğü gibi. Müslümanlar, Allah Teala bu hedefi çiziyor. Düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutacak bir güç hazırlamanız lazım. Bu anlamda yeri geldiği zaman Müslüman alabildiğine sert olmalı. Ama yeri geldiği zaman Müslüman alabildiğine yumuşak da olmalıdır. Yine Kur'an yapılan kötülüklere kötülükle mukabele etmeyi değil, yapılan kötülüklere iyilikle karşılık vermeyi erdemin ve faziletin uç noktası olarak anlatır. Bu da ayrı bir konu ama Peygamber Aleyhisselam'ın şahsından ve bu ayetlerin bizim önümüze koyduğu yapıdan da anlıyoruz ki yeri geldiğinde bazen öyle sert olur ki akla hayale gelmedik bir şekilde bir tarzda bir sertlik ortaya koyar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şu iki olayı karşılaştırmalı olarak verirseniz peygamber profili tamamlanmış olur. Ama bir tanesini alırsanız peygamber eksik ve yanlış anlaşılmış olur. Aleyhissalatü vesselam Taif'e gitmişti. Mekke'de bunaldı. Taif'te din anlatmaya gitti. Anlatmak için gittiği toplum bunu kabul etmek şöyle dursun. Bir de hakaret ettiler ve taşladılar. Hatta ayakları yaralandı. Bir gölgeye sığındı. Ellerini açtı. Ya Rabbi bunlar cahildir. Bunlar bilmiyorlar. Bunlar bilselerdi bunu yapmazlardı diye. Cebrail de onların helak etmesi için emir istiyordu. Hayır, ileride bunların neslinden Müslümanlar çıkar diye. Niye anlatıyoruz bunu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın engin rahmetini, bitmez tükenmez bilmeyen şefkatini anlatıyoruz. Doğru mu? Elbette doğru. Ama peki aynı peygamberin bir de şu olayını anlatalım. Yani dini bir bütün olarak değerlendirme gibi bir arızamız var. İşimize gelen tarafa alıyoruz. Peygamber budur. Yani körün ya da körlerin fili tarif etmesi gibi değil mi? Eline ne gelirse fil nedir? Hortumdur. Fil sütundur. Fil yapraktır gibi. Herkes yerine göre. Öyle şey olur mu? Aynı Aleyhisselatü Vesselam, aynı peygamber bakın kendisinden eğitimci, öğretmen, öğretici isteyen bir kabileye de kabilelere 70 civarında seçkin sahabi gönderdi. Pusuya düşürdüler ve şehit ettiler. Bir kişi firar etti, kaçtı da diğer Müslümanların hepsini şehit ettiler. Aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ya Rabbi affet bunları, bunlar bilmiyorlar. Öyle mi? Ne münasebet. Bir ay boyunca 5 vakit farz namazın son rekatında kunut yaptı. Kunut zaten bunun için yapılır. Peygamber Aleyhissalatü vesselam tabiri caizse adrese teslim beddualar yaptı. Buhari'nin, Müslim'in hadis kaynaklarında tümünü göreceksiniz bunu. Aleyhissalatü vesselam ya böyle okkalı beddua yapar mı? Evet yaptım, öyle yapar. Tam adrese teslim beddualar. Peygamber yumuşak davranma zamanı değil ki o. Bir ihanete, özellikle din üzerinden yapılan bir kumpasa elbette Aleyhissalatü vesselam ya bunlar cahildir, bilselerdi yapmazlardı, üstünü kapatalım diyemezdi, demedi. Şimdi Taif'te peygamber böyleydi ama bir maunet vakası dediğimiz bu olayda da peygamber böyleydi. İkisini yan yana koymadığınız zaman peygamber yanlış anlaşılır. Sadece bir maunayı alırsanız, Taif'i almazsanız peygamber sadece şiddetten anlayan bir peygamber portresi. O da yanlış olur, eksik olur. Onun için burada sertlikle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman evet yani bu mutlaka sert olun, başka bir şekilde taviz vermeyin anlamına değil ya da hiçbir zaman yumuşak olmayın anlamına elbette gelmiyor. Kaldı ki bu Müslümanların zaten kendi özellikleri olarak anlatılır. Nerede? Maide suresinde ve bir de Fetih suresinin son ayetinde ifade edilir. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir aleyhissalatü vesselam. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُمْ اَشِدَّوْ عَلَى الْكُفَّرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Kafirlere karşı son derece çetin ama kendi aralarında son derece merhametlidir. Maide suresinde ey iman edenler, içinizden kim bu dini terk ederse, bu dinin izzetiyle izzetlenmeyi bırakırsa Allah onların yerine şöyle bir toplum getirir. Hem Allah onları seviyor, hem onlar Allah'ı seviyor. Ve onlar اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Müminlere karşı son derece zelil, alçak gönüllü ama kafirlere karşı son derece aziz, son derece onurlu ve çetin. Bunu tersini yapamazsınız ki. Müslümanların kendi aralarında çetin ama son derece kafirlere karşı son derece merhametli hale getirme hakkınız yok. Nerede nasıl davranmak gerektiğini Kur'an-ı Kerim ortaya kor. O Hristiyanlıktaki mantıktır. Sağ tarafına bir vurursa sol tarafa da çevir, bir de bu tarafa vur kardeşim, yok. Bu tahrif edilmiş olan İncil'in İsa'ya atılan bir iftiranın ta kendisidir. Yoksa dinde böyle bir şey söz konusu olmaz. Hatta Allah'ın hukuku söz konusu olduğunda merhamet etmek, Allah'ın hukuku, Allah'ın hakkı söz konusu olduğu zaman merhamet etmek, Allah'a isyan etmek demektir. Nur suresinde Allah Teala zinanın cezasıyla alakalı hükmü anlattıktan sonra zina yapan kadın ve erkeğin her birine 100 sopa 100 celde vurun dedikten sonra وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ der. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Sakın ha Allah'ın dinini uygulama konusunda acımayasınız. Acıma duygusu tutmasın size ha. Acıma duygusu hakim olmasın. Allah'ın dinini uygulayacaksınız. Yani 100 çok fazla, şunu 90'a indirelim. Ya da vurulması gereken şiddetten daha az yapalım. Bunu yapmayın, acımayın. Ya da Hazreti Peygamber döneminde sahabe-i kiramın kimisinin yaptığı gibi cezayı hak edenlerin cezadan kurtarılması için şefaatçi arayışına girmeye çalışıyor. Kim bunu yapan? Samimi Müslümanlar ya. Niye? Belki affedilebilir. Yapmayın öyle. Bir defa yapmışlar, sonra pahalıya mal olmuş. Aleyhissalatü vesselamın öfkelenmesi ve kızmasından dolayı. Allah'ın hukuku söz konusu olduğu zaman bir Müslümanın araya girmesi, bunu şöyle hafifletelim, böyle düşürelim, böyle kısalım demesi Allah'a isyanın ta kendisidir. O zaman merhametli olunması gereken yerde şiddetli olmak, şiddetli olunması gereken yerde merhametli olmak aynı derecede yanlıştır, aynı derecede fahiş bir hatadır. Onun için her yerin kendine göre bir biçimi, bir tavrı, bir tarzı olması lazım. Ayetin bitiminde Allah Teala bakın ne dedi. وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Şimdi cümlenin öncesini okuyorsunuz. Ey iman ettiğini söyleyenler, size en yakın olan kafirlerle savaşın. Kafirler size bir sertlik görsünler dedikten sonra bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Takva bununla alakalı bir şey mi? Ta kendisidir. Yani savaşın takvayla alakası namazın takvayla alakasından daha az değil ki. Yani namaz takva ya da oruç takvayı sağlar da sanki savaş ayrı bir şey mi? Allah'a göre bakın, savaş da takvanın gereğidir. Allah'ın bu emrini yerine getiren de müttakinin ta kendisidir. Mümin olmak ve de savaşmak takva cinsinden bir tavırdır, bir harekettir. Ölüm korkusuyla ya da bir şeyleri kaybetme endişesiyle kafirlerle savaşmaktan çekinmek, kaçmak, korkmak aslında kendini korumak değildir. Helakin ta kendisidir. Takvalı olmak istiyorsan, sakınmak istiyorsan bunların üzerine gideceksin. Tersini yaptığın zaman takvayı bozar. Bu tamamen helake neden olur. Bakın, savaşmak takvadır. Savaştan kaçmak helake neden olur. Takvayı bozmaktır. Allah Teala'nın baktığı yerden bakarsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Rabbim ne böyle bir şiddet ortamını ihtiyaç haline getirsin hepimiz, ama aynı zamanda ne de böyle bir ortam oluştuğu zaman korkan, köşesinde çekilen, kafirlere karşı onursuz bir hayat, bir tavır ortaya koyan Müslümanlar da eylemesin bizi. Evet. Ayet 124. Ve izâ mâ unzilet sûratun, bir sure indirildiği zaman feminhum men yekûl, onlardan kimileri şöyle derler. Eyyukum zâdetu hâzi imâne, bu inen sure hanginizin imanını arttırdı derler. Diyen kim? Bir Müslüman bunu söyler mi? Elbette söylemez. Hanginizin imanını arttırdı diyen elbette bu surede çokça konuşulan ve yer verilen, Müslüman olduğunu söyleyen, peygamberin mescidinde ve meclisinde de bulunmaktan çekinmeyen, çekinmeyen ne demek? Orada bulunmak için can atan ama işlerine gelmediği için de zaman zaman böyle zikzaklar çizen insanların söylediği bir cümledir. Bir sure indirildiği zaman derler ki hanginizin imanını arttırdı? Allah ne diyor bakın? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman edenlere gelince فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, onların imanını artırır. Herkes kendini bilir. Herkes başkasını kendisine benzetebilir. Onun imanı artmıyorsa imanı artan birileri var, iman edenlerdir. Ayet veya sure indikçe imanları artar. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ve müjdeye de sevinirler. Allah'ın verdiği müjdelere de son derece sevinçle karşılarlar. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, kalplerine maraz olanlara gelince, bakın münafık olanlara gelince demedi Allah Teala. Fark etmiyor ki. Kalbinde aynı kapıya çıkabilir ama niteleme önemli burada. Kalbinde maraz, kalbinde şüphe olanlar, hastalık, kalp hastalığı değil tabii, kardiyolojik değil bu. Kalbinde imanla alakalı problem yaşayanlara gelince fezadetum ricsen ila ricsihim, onların rics burada pislik, imansızlık demektir. Onların imansızlıklarını arttırır. Allah Allah, nasıl oluyor? Enteresan bir cümle. Ayet iman edenlerin imanını arttırırken kafirlerin de imansızlığını arttırıyor. Kur'an-ı Kerim çift etkili bir kitaptır. Olur mu? Öyle olur. Bak, sadece bu da değil. Mesela وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Biz bu Kur'an'ı iman edenler için şifa ve rahmet olarak indirdik. Müminler için şifa ve rahmet olarak. Ama arkasından diyor ki وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimler de sadece zararını arttırır. Olur mu? Aynı Kur'an çift etki. Yan etkisi var yani bunun. Kafirin kusuranını arttırır. Kafir okudukça zındıklığı artar. İman eden de okudukça imanı artar. Bakın kafir Kur'an'ı reddettikçe değil. O zaten ayrı bir şey. Ya da münafık. Münafıkça okuduğu zaman, Müslümanca okumadığı zaman, okuduğu halde bakınız, Müslümanca bir okuyuşa tabi tutmadığı zaman, bu okuduğu Kur'an onu sadece ve sadece zulmünü arttırır, zararını arttırır ya da kalbindeki şüpheleri arttırır. Başka da bir işe yaramaz. Arkasından diyor ki وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ. Onlar böylece kafir olarak ölürler. Kafir olarak ölürler. Burada özellikle indirilen surelerle alakalı, indirilen surelerin içeriğiyle alakalı Kur'an-ı Kerim bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla biz ne anlayacağız? Konu ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, ayetin söylediği şey mutlaka iman edenlerin hayatlarında lazım olan bir şeydir. İster emir ve yasak cinsinden olsun, ister savaş emirleri olsun, ister barış emirleri olsun, isterseniz geçmiş kavimlerle alakalı insanların öğüt alacakları tavsiye ve nasihatler olsun. Her halükarda Allah Teala bir ayete bir konu yüklemiş ve onu bize indirmişse, o ayeti okuyan Müslümanın imanını arttırması lazım. Şimdi tabii biz bu ayetleri indi dönemin yaşayan muhatapları ile ilgili olarak okuduğumuz zaman karşımıza tablo çok net. İman edenler belli. Bir de münafık bir kesim var. İşi dalgaya arıyorlar, makaraya sarıyorlar, kafa buluyorlar. Kendi aralarında konuştukları zaman Allah bunları deşifre ediyor. Peki bize ne düşüyor? Şimdi aynı şeyi okuduğumuz zaman Allah'ın ayetleriyle alakalı iki tavır yine çıkmıyor mu? Bu neyi anlatır? Belki biraz ağır göreceksiniz ama Kur'an-ı Kerim bunu ifade ettiği için rahatlıkla söylüyorum. Ama bunu önümüze koymak durumundayız. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman etkisi nedir müminde? İmanı arttırır değil mi? Peki ya imanı arttırmıyorsa, ha var ha yok cinsindense, olmasıyla olmaması arasında bir fark yoksa ayetin okunması, o zaman nedir? Çok kötü bir sonuç. Biliyorum, farkındayım. Ayetin okunmasıyla okunmaması arasında hiçbir fark yoksa gerçekten durum çok vahimdir. Çünkü Kur'an Enfal suresinin başında da aynı konuyu anlatır. İman edenler o kimselerdir ki Allah gündeme getirildiği zaman kalpleri ürperir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِيمَانًا. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ve Rablerine tevekkül ederler. Enfal suresinin başı. Dolayısıyla ayetin okunmasıyla okunmaması arasında bir fark olmaz. Elbette biz Tevbe suresinin 129 ayetlik Tevbe suresinin başından buraya kadar okunmasıyla okunmaması arasında eğer fark görmüyorsak, fark koymuyorsak, ha okumuş olmak ha okumamış olmak bunun farkı yoksa cidden durum çok vahimdir. Bir Müslüman olarak ne kadar ayet okuduysak imanımızın değeri o kadar artması lazım. Her seferinde ayet imana katkı sunması lazım. Dolayısıyla ne kadar ayet o kadar iman diye bir tekerleme söylesek, ne kadar ayet o kadar iman diye bir kural koysak, Kur'an-ı Kerim'in de tam desteklediği ve onayladığı bir kuraldır. Ne kadar ayet o kadar iman. Tabii mümince yaklaşırsa. Çünkü aynı ayetleri okuyan ama iman artmayanlar da var. Bilgi artabilir. Tehlikeli bir yere geldim şimdi. Ayet okunduğu halde bilgi artabilir. Ayet okumak suretiyle birçok şeyler elde edebilir. Bir kariyer elde edebilir. Hatta ayet okumak suretiyle tefsir profesörü de olabilir. İmanı arttırmıyorsa bir işe yaramıyor bakınız. Hiçbir anlamı yok. Kastettiğimiz bu bilgi türü değil zaten. İmanı arttırır. İçinde bir kıpırdama var mı? Bir hareketlik var mı? Biraz daha öğrenim, imanım artsın gibi bir heves var mı? Bizim mümin oluşumuzun işaretlerinden birisidir. Kim ne derse desin. Peki ya hiç ayet okumaya zaman vermeyenler, bulmayanlar? Ayet okumayı başkalarının işi olarak görenler? Kendileri nirvana'ya ulaşmış sayanlar? Kime gidiyorsa gitsin bu söz. Yani biz zaten bu işi halletmişiz. Kimse demiyor bunu. Ama kendi kendilerine biz zaten bu işe artık yeterince emek verdik, bizim başka işlerimiz var diyorsa, bunların hali pürmeler ne olacak peki? Ayet okuduğu halde fark etmiyorsa, durum böyleyse, ayeti okumak için zaman tahsis etmiyorsa, başka işleri için zaman ayırmayı, buna zaman ayırmaya tercih edebiliyorsa, onu söyleme dilim de varmıyor. Onun için ayetle ilgili Müslüman okudukça imanı artar. Artar mı? Allah artar diyor ya. Tebe-i tabi'in alimlerinden Abdullah İbni Mübarek'in bir sözü var. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, ben diyor imanın arttığını söylemekten başka bir şey söyleyemiyorum. Başka bir şey bulamadım diyor. İmanın arttığını söylemekten başka bir söz bulamadım. Eğer bunun dışında bir şey söylemiş olursam Kur'an'ı reddetmiş olurum diyor. Evet, iman arttırır ayet. Peki eksiltir mi? Bakın, Kur'an'ın dışından Kur'an'a yüklenen bir konu. Bir daha geldi karşımıza bakın. Kur'an'ın anlattığı bir konu var. Ama Kur'an'a bir de yüklenen bir konu var. İman artar mı, eksilir mi? Konusu Kur'an'ın konusu değil. Kur'an'ın konusu iman artar mı? Evet. Eksilir mi? Yoktur Kur'an'da. Bundan hiç bahsetmez. İmanın eksilmesiyle alakalı böyle bir tartışma konusu yok. Bunun altını kalın bir çizgiyle çiziyorum bakınız. Kelamda ortaya çıkan bir tartışma konusunun şu veya bu şekilde Kur'an'a yüklenmesi ciddi bir problemdir. Aslında Kur'an'dan kaynaklanan bir problem gibi zannedilir. Ama lütfen Kur'an'da bakın, imanın artmasından söz edildiği halde imanın eksilmesinden söz edildiğini göremezsiniz. Dolayısıyla imanın artıp eksilmesi Kur'an'ın ele aldığı bir konu değildir. Bu birilerinin aldığı bir konu olabilir tabii ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece imanın artmasından söz eder. İman nasıl artar? Keyfiyet ve kemiyet olarak mı? Yani nicelik olarak mı, nitelik olarak mı? İmanı ölçen bir cihaz mı var sanki? Bilmiyorum ki. Bunu söyleyen Allah'tır ya. Ne kadar ayet o kadar iman dedi. 6000 ayet 6000 birimlik iman demektir. Bunu aleyhissalatü vesselam da şöyle yorumlar. Şöyle yorumlar derken yani şöyle ifade eder bir örnekle. İman 70 küsür birimdir. Bu hadisi hepiniz bilirsiniz. 70 veya 60 küsür birimdir, şubedir. Bunu, bu şubeleri kategorize ederken aleyhissalatü vesselam diyor ki en üstünü la ilahe illallah'tır. En aşağısı yolda eziyet verici bir şeyi atmaktır. Haya da imandan bir şubedir, bir birimdir der. Şimdi bakın, 70 küsür birimlik bir imanı aleyhissalatü vesselam en üstüne kelime-i tevhidi koydu. En altına yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmayı koydu. İzah etmeden geçiyorum. Sadece konunun bizimle alakalı boyutunu irdelemeye çalışıyorum. Bu şimdi ne anlama gelir? Bu birimlerden ne kadarı varsa sende o kadarlık iman var demektir. 70 tane madde say hayatında, 70 tane emir ve yasak sırala, bunların hangisi var? Sende o kadar iman vardır. Olur mu? Evet öyledir. Yani şimdi amelle iman karışmadı mı? Vallahi Kur'an karıştırdı. Peygamber de karıştırdı. Bana ne oluyor peki? Allah Teala öyle diyor zaten. Allah Teala'nın ameli imandan ayırdığını kim söylüyor ki? Ha, amel imandan bir cüz müdür diye şablon bir ifade kullanırsanız elbette bocalarsınız. Şöyle sorun peki, amel imanın gereği midir? Kimse böyle sormuyor ki. Ya da iman etmek amel etmeyi gerektirir mi diye sorun. Sorun et. Ama yok, amel imandan cüz mü? Niye? Çünkü asırlarca bu soru üzerinden oyalanmışız. Ya geçin bu soruyu değiştirelim gelin. İman amel etmeyi gerektirir mi? Ya da amel imanın sonucu mudur? Hadi buna yok deyin, buna şüpheli deyin ve olur bu olmaz mı deyin. Olur mu öyle bir şey? Onun için bu bakın, birilerinin önümüze koyduğu tartışma konuları üzerinden Kur'an anlaşılmıyor. Kelamın konusu olabilir, onun bunun konusu olabilir ama Kur'an bu meseleyi farklı bir açıdan bakıyor. Mesela Allah Teala kıbleden söz eden ayetlerin arasında şöyle bir cümle koyuyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضُعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hangi konudan bahsediyor? Kıbleye dönerek kıldığınız namazlar. boşa mı gitti acaba, güme mi gitti diye sorarsanız Allah Teala hayır diyor. İmanınızı zayi edecek değildir. İman kelimesi geçiyor. Ne anlatıyor? Tartışmasız bütün müfessirler, ilk dönem müfessirler, sahabe, tabi müfessirler hemen hemen tamamı buradaki iman ile kasteden namaz olduğunda hemfikirdirler. Sizin namazınızı zayi edecek değildir diyebilirdi Allah Teala. Öyle demedi. İmanınızı zayi edecek değildir der. Bakara suresinin 143. ayet kelimesinde. Dolayısıyla Allah Teala namaza iman diyor. Yine çoğunuzun bildiğini ve hepinizin bildiğini, hemen hemen hepinizin bildiğini zannettiğim bir hadis. İçinizden kim bir kötülük görürse onu gücü yetiyorsa eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Hadis bitmedi. Fezalike ad'aful iman. Bu iman en zayıf noktasıdır dedi, değil mi? Hani iman nerede? Bir kötülüğün görülmesine rağmen o kötülüğe engel olmanın biçimi senin iman biçimini belirliyor. Bu kadar net. Hangi tavırla müdahale ediyorsan iman biçimin odur. Fezalike ad'aful iman. İman en zayıf noktası. Şimdi hadi deyin bakalım. İyiliği emretme, kötülüğü nehyetmenin imanla çok doğrudan bir alakası yok. Peygamber sıkı bir alaka kuruyor ve bu imanın en zayıf noktası haline getiriyor aleyhissalatü vesselam. Onun için bütün bunlar imanın gereğidir ve imanı arttırıcı bir faktör vardır Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde. Ancak münafıklar bunu anlamaz ya da münafıklar bunu anlamak istemezler. Burada yine bir kelimeyle alakalı. Yine bir kelimeyle alakalı yanlış anlaşılmayı da düzeltmekte fayda var. Bir parantez açarım. Kur'an'ın ruhaniyetine aykırıdır. Bunun farkındayım. Ayetlerin seyriyle alakalı belki biraz bir nokta, belki bir virgül koyacağız. Ama düzeltilmesi gereken kavramlardan bir tanesi olduğu için söylüyorum. Burada mesela bir sure indirildiği zaman, yine daha sonra ayet-i kerimede yine gelecek. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ. Bir sure indirildiği zaman birbirlerine bakarlar diye gelecek. Sure, ne demek sure? Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her birisi mi? En meşhur tanım budur, değil mi? En meşhur tanım budur. Yani sure, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi, 114 bölümünden her birisidir. Dolayısıyla bu 114 surenin her birisine, her bölümüne, her birine sure denir mi? Denir tabii ki. Fakat Kur'an-ı Kerim sureyi bu anlamda kullanmıyor ki sadece. Ya nedir? Nedir sorusunun cevabını ben de bilmiyorum. Nasıl yani? Çünkü sure kelimesinin Türkçe'de karşılığı yok. Bölüm mü? Ünite mi? Kısım mı? Bab başlığı mı? Nedir? Ya bunların hiçbiridir veya hepsidir. Dolayısıyla bir defa bildiğimiz bir tek şey var. Sure dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'i oluşturan 114 bölümden her birisinin adı demek değil sadece. O zaman nedir? Çünkü bu kelimenin Türkçe'de değil, İngilizce'de de karşılığı yok. Türkçe meallerde dikkat ederseniz, mesela özel isimler olduğu için İbrahim suresi der. Bir dönem birileri kafayı bozdu, dediler ki Kur'an-ı Kerim'in bütün lafızlarını Türkçeleştirelim. Tamam dediler, karar verdiler. Öz Türkçe bir meal yazalım dediler. Surelerin isimlerini de Türkçe'ye çevirdiler. Dediler ki Fatiha suresi demediler. Dediler Açılış suresi. Arkasından Bakara suresi, Sığır, İnek suresi, İmran ailesi suresi. Sonra dediler Sofra suresi, Davarlar suresi, Arı suresi, Örümcek suresi. Ebe Müslüman, ankebutu örümcek yaptın, Fatiha'yı da açılış dedin, bari sureye de bir isim bulsana. Yok ki. Yok. İngilizce mahallelerde de bu böyle, biliyor musunuz? İngilizce mahallelerde de bu böyledir. Sure kelimesi olduğu gibi kalır. Tercümesi yok bunun. Ne kısım derseniz tarifi tam yapmış olursunuz, ne bölüm ne bab başlığı. Bunların hepsi belki bir araya geldiği zaman bir şey çıkar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de aynı konudan söz eden ayetlerin oluşturduğu bütün de bir suredir, biliyor musunuz? Mesela Bakara bir suredir görünürde. 286 ayet. Ama Bakara suresi içerisinde birçok sure var. Ne demek o? Mesela talaktan söz eden sure. Mesela savaştan söz eden sure. Mesela infaktan söz eden sure. Mesela faizden söz eden sure. Ne anlaşıldı? Aynı konudan söz eden ayetlerin bir araya gelmiş olan şekline de sure denir. Buna uyduruk dilde pasaj diyorlar. Kısmen, tam anlamıyla değil ama kısmen belki karşını bulabilir. Ama tam değil, onu da söyleyeyim. O yüzden rahmetli Muhammed Esed İngilizce Kur'an meal ve tefsirini hazırladı. Allah rahmet eylesin. O tefsirini yazarken ön sözde diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerin birçoğunu, yani özel isimler hariç, birçok kelimeyi İngilizce çevirme konusunda mümkün mertebe hassas bir şekilde dikkat ettim ve çevirdim. Fakat iki kelimeyi çevirmedim. İki kelime Kur'an nasıl kullanıyorsa baştan sona öyle kullandım. O iki kelimeden birisi Kur'an kelimesi, diğeri de sure kelimesi. Çevirmeden bıraktım. Niye? Kur'an çünkü sadece kitabın adı değil. Niye mesela İsra suresinde ve Kur'anel fecir der, sabah namazı diye geçiyor. Adı Kur'an, bakın Kur'an, fecirin Kur'an'ı diyor, sabah namazı anlamında kullanılıyor. Kur'an okuma demektir kelimenin anlamıyla, ama hangi okuma? Özel anlamdaki bir okumadır. O yüzden Kur'an'ın da tercümesi yok, surenin de tercümesi yok, öylece bıraktım diyor ve nitekim de öyledir. Onun için burada sure dendiği zaman, bir sure indirildi dediği zaman, yani 114 parçadan biri indirildi anlamına gelmiyor ya. Mesela münafıkları deşifre eden bir bölüm ya da savaşa çağrı ya da infaka çağrı yapan bir bölüm indirildiğinde demektir. Surenin bu anlamını özellikle belirteyim. Onun için Kur'an-ı Kerim'in 114 parçasından her birisinin adı olarak sadece kullanılan bir kelime olmadığını belirteyim bu şekilde. Burada özellikle bir sure indirildi. Ayeti bu çerçevede yeniden okuyayım. Bir sure indirildi.

yeni bir şey olarak neyi söylemiştir, neyi vaat etmiştir gibi soruların da aslında kökenini bize anlatıyor. İlk dönemde münafıklar da aynı cümleyi kullanmışlar. Yani hanginizin imanını artırdı, bu ayet ne anlatıyor demek, bu ayet bir şey anlatmıyor demektir zaten. Bunu Peygamber aleyhisselam döneminde, vahyin indiği dönemde de münafıklar söyledi. Bugün de kimi zındıklar aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim yeni bir şey getirmemiş. Aslında İslam yeni bir şey söylememiş. Eskilerin sadece tekrarını ortaya koymuş. Eskiden de zaten bunların tümü varmış gibi. Olur mu öyle bir şey ya? Hatta Peygamberin aleyhissalatü vesselamın hayatında ortaya koymuş olduğu, uygulamış olduğu birçok hususun aslında Yahudilikten ve Hristiyanlıktan bu tarafa doğru intikal ettiğini söyleyen kimi utanmazlar da var. Yok değil. Peki bu ayet ne anlattı şimdi? Aynı şeyi anlatmıyor mu? Peygamber ne getirdi yeni olarak? Bir şey yok aslında. Allah ne söyledi? Yeni bir şey yok. Eskilerin tekrarından ibarettir demenin münafıkçasıdır. Peygamber aleyhisselam döneminde bunlar da aynı şekilde söylenmiş. Ayet 126. Evvela yaravne ennehum yuftenune fî kulli âmin marraten ev marrateyn sümme la yetubûn ve lâhum yezzekkerûn. Görmüyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı onlar? Yılda bir defa ya da iki defa, kelimeyi böyle çevireyim sonra döneyim. Yılda bir veya iki defa imtihana çekiliyorlar. İmtihan ediliyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve de öğüt almıyorlar. Bunu hiç düşünmüyorlar mı? Hiç bakmayacaklar mı? Hallerine çeki düzen vermeyecekler mi diye Allah Teala'nın bir çaresidir. İmtihan edilmek, imtihana tabi tutulmak özellikle Müslüman olmanın gereğidir. Ya da Müslümanlığının, samimiyetin ortaya çıkmasının gereğidir, olması gereken de budur. Neden? Çünkü imtihan edilmeden, insanlar imtihana tabi tutulmadan samimiyetler ortaya çıkmaz. Mesela iblisin ne oldu ya da ne olmadı, nasıl ortaya çıktı? Adem'e secdeye temriyle ortaya çıktı. Adem ve Havva'nın samimiyeti neyle ortaya çıktı? Ağaca yaklaşmayın emriyle ortaya çıktı. İblise secdeye temri olmasa, Adem ve Havva'ya da ağaca yaklaşmayın emri olmasa, ikisinin de ne olduğu ve ne olmadığı ortaya çıkmaz. Mutlak surette bir insanın hayatında adı, çapı, şekli, seviyesi ne olursa olsun ama bir şekilde adı imtihan olan bir şeyin olması lazım. Münafıkların da foyaların ortaya çıktığı zamanlar imtihan zamanlarıdır. Bu surede bunun örneklerini çokça gördük. Hadi infak dediği zaman ortaya çıkar. Hadi savaşa dendiği zaman ortaya çıkar. Can ve mal fedakarlığı söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan bir foyalarından söz ettiğidir. Marraten ev marraten, bir veya iki defa demek burada. Kelimenin Türkçe tam çevirisi budur ama bunun deyim olarak karşılığı sürekli demektir. Üç defa değil anlamına çıkmaz, bakın bunu özellikle belirteyim. Kur'an-ı Kerim'de iki defa diye söylenen cümlelerin hepsi için bu geçerli. Aklınızda bulunsun. Kur'an-ı Kerim'de İki defa diye söylenen şeylerin hepsi aslında tekrarı anlatır. Mesela seb'ül methani. Methani iki demektir. Seb' yedi demektir. İki defa okunan yedi ayet denmez değil mi? Tekrar tekrar okunan yedi ayet denir. Fatiha'nın ismidir. Seb'ül methani. Tekrar tekrar okunan yedi ayet demektir. Ya da mesela Allah Teala İsrailoğullarına diyor ki وَقَدَا وَكَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ اَلَّا İsra suresinin ayetlerinde وَقَدَيْنَ اِلَى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Dediniz mi böyle? Üçüncüsü yok demektir. Matematiksel anlamda iki defa fesat olmaz. Ya defalarca fesat çıkaracaksınız demektir. Kur'an-ı Kerim'in üslubu durum. İki defa diye kullanılan kelime üç değil anlamına değil. Ya defalarca ve sürekli arz edecek anlamına gelir. İsra suresinin 4. ayetini Allah Teala böyle ifade eder. Siz yeryüzünde defalarca fesat çıkaracaksınız. Türkçe çevirirken bunu iki defa fesat çıkaracaksınız diye çevirirken dikkat edelim, iki defa değil. Ya defalarca demektir. Dolayısıyla bu insanlar da defalarca, her yıl defalarca imtihana çekilirler. Fakat buna rağmen tevbe etmek akıllarına gelmez. Buna rağmen öğüt almak akıllarına gelmez. Özellikle devamında Allah Teala diyor ki 127. ayette وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ Bakın yine bir sure indirildiği zaman نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Onlar birbirlerine bakarlar. هَلْ يَرَاكُمْ مِنَ حَدٍ Sizi kimse gördü mü derler.
Sümmen sarfı sonrası bu.

0: giderler. Cümle dikkat edin. Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine bakarlar. Sizi kimse gördü mü derler ve sonra sıvışıp kaçarlar. Sarafallahu kulubahum biennehum kavmun la yefkahun. Fıkh etmeyen, anlayışsız olan bir toplum olmalarından dolayı Allah da onların kalplerini çevirdi elbette. Cümleyi tekrar okuyayım çünkü önemli bir şeyden bahsediyor. Günümüzde de çokça benzeriyle karşılaştığımız bir olay. Bunlar bir araya geldikleri zaman Peygamber Aleyhisselam'ın ve ashabın bulunduğu mecliste bulunmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Müslüman olmak için, daha doğrusu Müslüman olduklarını onlara ispat etmek için. Orada bulunurlar. Bulunduktan sonra da birbirlerine derler ki sizi kimse gördü mü? Gördüler. Yani bizim burada olduğumuz, hani tabir caizse devlet dairelerinde imza sirküsü olur ya. Girerken çıkarken hani bir de kart okuturlar. Girdi mi çıktı mı? Tamam biz imza attık geldik bak buradayız. Görünüyor. İmza attıktan sonra kaytarıp gider ya mesela. Bunun gibi. Burada kimse gördü mü sizi? Evet gördüler. Tamam mesele bitmiştir. Dedikten sonra sıvışıp giderler. Niye ben bununla bugünü benzerlik kurdum? Çünkü lazım olduğu zamanda bunlar peygamber ve aleyhissalatü vesselamla ashabının meclisinde bulunuyorlardı. Orada bulunmanın nedeni samimiyetten değil. Hesaba çekilmemek için. Çünkü gelmezlerse bunlar nerede? Müslüman değiller mi yoksa? Müslüman olduklarını söyleyenler Müslüman olmadıklarını ortaya koymuş olurlar. O yüzden yapamazlardı. Müslümanlarla birlikte bulunurlardı. Bulundukları zaman da özellikle kendi foyalarını ortaya çıkaran bir sure nazil olduğu zaman deşifre olmamak için kimse gördü mü sizi gördüler. O zaman çıkıp gideriz. Yani kendimizi ispat ettik. Bir dahaki sefere lazım olduğu zaman bir daha görünürüz. Hani son zamanlarda Müslümanların yoğun olarak bulunduğu yerlere girip çıkan politikacılar görürsünüz ya. Daha önce hiç aranızda yoktur. Daha önce hiç selam bile vermezler. Daha önce yanınızda bulundukları zaman çizilmekten endişe ederler, sıkıntı yaşarlar. Ama seçim dönemlerinde hep yanı başınızdadırlar. Sizden ayrılmazlar. Zannedersiniz ki o bunlar bizdendir. Aynı ifadeyi onlar için kullansak abes mi olur acaba? Birbirine söyler, göründünüz mü orada? Yani orada sizin bulunduğunuz gördüler mi? Gördüler. Tamam mesele bitmiştir. Biz artık kendimizi gösterdik. Mesele bitmiştir. Sonra önemli değil ki zaten. Bir dahaki sefere zaten insan çabuk unutur. Bir dahaki sefere bir daha böyle yaparız. 3 yıl boyunca, 5 yıl boyunca uğramayız. Ama seçime yakın, oy alacağımız zaman yaklaşırız. Saçma sapan bir örnek mi verdim acaba? Onun için burada münafıkların peygamberle birlikte, Müslümanlarla birlikte yan yana oturmaların esprisi buydu. Kimse gördü mü sizi? Gördüler. Tamam gördülerse mesele bitmiş, amaç hasıl olmuştur. Bu mantık münafıkça bir mantıktır. Özellikle İslam'ın değerleri söz konusu olduğunda. Ayet diyor ki bir sure indirildiğinde, bir konu ortaya konduğunda, evet biz de oradayız. Hatta gerekirse yardım da ederiz. Birçok insandan duyuyorum, geliyor yardımcı olmaya çalışıyorlar. Buranın halısı benden, buranın sırası benden, buranın penceresi benden. Dün niye yoktun kardeşim? Foyası ortaya çıkıncaya kadar bu böyle devam eder. Müslümanlara halı lazım, Müslümanlara pencere lazım. İşlerini görmeye çalışıyor. Kendilerince öbürüne de o lazım. Herkes birbirine iş görüyor. Bu dünya böyle bir dünya. Onun için ayetleri okuduğumuz zaman sadece tarihte bu ayetlerin indiği döneme gidip ya münafıklar şöyleydi, kafirler de böyleydi, dolayısıyla bize bir şey kalmadı deme hakkımız yok. Bu anlamda düşünelim. Ya da bazen münafıklar öyle değil de bir de şöyle bir tavırları vardı. Ayet onu da anlatıyor. Bir sure nazil olduğu zaman bunalıyordu. Onların hoşuna gitmeyecek şeyler söylendiği zaman bulanım geçiriyorlar. Gitmeye çalışıyorlar. Az olduğu için göze batıyor. Kapıya doğru yürüyorlar, olmuyor. Ne yapıyor? Numaradan telefon geldi numarasıyla dışarı kaçıyor. Münafıklardan bahsetmiyorum ya, günümüzden bahsediyorum. Nasıl oluyor peki bu? Ayet anlattığınız zaman ne bekliyordu adam? Çok güzel şeyler anlatmamı bekliyordu. Duygularını okşamamı bekliyordu. Sen cennettesin kardeşim, sen gitmesen kim girecek? Hatta bizle beraber götür dememi bekliyor. Anlatıyorsun. Vallahi bu ayetlere göre senin yerin yurdu yok. Belki benimki de yok, bizimki de yok diyeceğiz ama seninki hiç yok çünkü bu haline mümkün değil demeye getiriyorsun. Zoruna gidiyor. Yaşadın bunu. Zenginlerin bulunduğu bir ortamda, iş adamların bulunduğu bir ortamda der ki bir şey anlat. Ne anlatayım dedim. Düşündüm. Aklıma cumartesi yasağını anlatmak geldi. Kapitalist sistemin ayakta durmasını sağlayan bir anlayış, haramlara bulaşma noktasında bir çözüm biçimi olarak. Biraz anlattım, güncelledim, yüzler mosmor tabii. Zannediyorum bir daha da gel demezler zaten. Mümkün değil. İlâ mâ unzilet suratun bu işte. Bir sure indiriyorsunuz oraya. Moralleri bozuluyor. Kızarıyorlar, bozarıyorlar, itiraz etmiyorlar gavur olma korkusuyla. Çıkamıyorlar, azlar, sayıları belli olacak, ayıptır. E ne yapacak, mecburen daralıyor ve bunalıyorlar. Bu da kalpleri sıkışıyor tabii ki. Aynen öyle. Dolayısıyla burada Allah Teala ayetler karşısındaki münafık ve mümin tavır. Halbuki mümin kendisine bir ayet hatırlatıldığı zaman bunu hatırlatan art niyeti yok. Bunu hatırlatanın sizden bir beklentisi yok. Bunu hatırlatanın sizden bir aferin, bir onay beklentisi yok, bir okey beklentisi yok. E size bir şey söylüyorsa elbette sizin iyiliğiniz içindir. Velev ki yanlış olsa, velev ki hedefi çok fazla saptı. En azından hedef 12 gösterdi. İmkansız gibi olacak bir hedefi mi gösterdi? Siz yapmaya çalışın ama bil ki art niyet yok. Niye bunu farklı şekilde değerlendireceksiniz? Yok, biz istiyoruz ki hep duygularımızı okşayan şeylerdir. Münafıkların en çok rahatsız olduğu konuların başına bu geliyor. Ayet indiği zaman, ruhları daralan ayetler indiği zaman orada bulunamıyorlardı. Bunalıyorlardı. Hatta Nur suresinin 62. ayetinde Allah Teala bu yapıyı anlatırken şöyle diyordu Allah Teala. Müminlerden bahsettiği bir ortamda aynı zamanda münafıkların da tavrının bu yönüne işaret ediyor. Nur 62 ve 63. ayetler. Müminler o kimselerdir ki peygamberle birlikte bulundukları zaman bir toplantıda izin almadan ayrılmazlar diye başlayan bir ayet. Nur 62. ayet. Sonra 63. ayete gelir. İçlerinden bakın münafıklar nasıl ayrılıyor. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلِّلُونَ مِنْكُمْ لِبَادًا Birilerinin arkasında siper olarak sığınarak, birilerini kendine siper ederek, birilerinin arkasına sığınarak sıvışıp giderler. Allah onları da biliyor. Biliyor sadece o kadar mı? Yok. Allah onun emrine muhalefet etmelerinden dolayı onlara hem büyük bir bela verecek dünyada hem de ahirette elin bir azap onlar içindir der. Her zaman için bu böyledir. Sıvışıp gitmeye çalışan, kalbi daralan insanlar her dönem var. Allah bizi onlardan eylemesin. Zorlandığınız şeyler onda zoruna gidiyor. Sıkıntı çektiğiniz konular onda sıkıntı çektiği konular. Harisun aleykum, size çok düşkün. Son derece. Bil müminine raufur rahim ve müminlere de son derece rahmetli, merhametli ve şefkatli. Bir peygamber geldi size. Bu özellikleri bu ayet-i kerimede Allah Teala Resulü için anlatıyor. Kendinizden ama aynı zamanda zorunuza giden, onda zoruna giden, size karşı son derece düşkün, size son derece şefkatli ve size son derece merhametli bir peygamber gelmiştir. Burada sizi sıkıntıya uğramanız ona da ağır gelir, güç gelir ifadesi iki anlamda kullanılır. Bir, sizin sıkıntı çekmeniz onu üzer, rahatsız eder demektir. Yani siz cehenneme doğru gittiğiniz zaman sizden daha çok üzülen bir peygamber. Siz cennete gittiğiniz zaman, cennete doğru yol aldığınız zaman sizden daha çok sevinen bir peygamber. Bu anlamda sizin sıkıntıya düşmenizden asla sevinmeyen, bundan üzülen, muzdarip olan bir peygamberdir. İkinci anlamı, sizin zorunuza giden şeyler. Beşer olmanız sebebiyle nasıl zorunuza gidiyorsa, aynen sizin gibi onda zoruna gider. Hanımlarınız mı sizi üzdü, eşleriniz mi sizi üzdü, o da aynı şekilde üzer. Korktunuz mu, o da aynen korkar. Mal eksikliği mi yaşadı, o da aynen yaşar. Aç mı kaldı, o da aynen aç kalır. Susuz mu kaldı, o da aynen susuz kalır. Savaşta yaralanır mı, o da aynen yaralanır. Uzatabilirsiniz. Sizin başınıza gelen, gelmesi muhtemel olan ne varsa hepsinin başına gelebileceği bir peygamberdir. Süpermen bir peygamber yok. Biyonik bir peygamber yok. Peygamberi anlatırken eksik anlatmayın ne? Peygamber biyonik değildir, bizim gibidir. Benim taşıdığım zaafları taşımasa benim şöyle bir itirazım olur. Derim ki ona böyle bir özellik verilmiş tabii ki. O öyle yapar. Benim onu örnek alma imkanım yok ki. Hayır. Onun için sizin zorlandığınız veya sıkıntı çektiğiniz konuların tümünde aynen o da zorluk çeker ve sıkıntı yaşar. Ve bu peygambere verilen iki sıfata dikkat edin. Rauf ve Rahim. Bu iki sıfat aslında Allah'ın iki sıfatıdır. Allah Rauf'tur. Allah Rahim'dir. Ama aynı zamanda peygamber de Rauf'tur ve Rahim'dir. Çok muazzam bir kariyer. Çok muazzam bir iltifat, çok muazzam bir itibardır bu. Allah kendine ait iki sıfatı peygambere veriyor. Bir insana, bir beşere veriyor. Rauf ve Rahim olması. Kur'an'da Allah'ın Rauf ve Rahim olmasıyla alakalı epeyce ayet var. Demek ki Allah'ın bütün isimleri sadece Allah'a mahsus değildir. İnsanlara verilmeyen isimler değilmiş. Rauf ve Rahim kelimesi Allah'ın dışında bir insana da verilen iki isim şeklinde değerlendirilebiliyor. Bunu da anlıyoruz. Ayet 129. Fein tevellu, eğer yüz çevirirlerse, fakul de ki hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana kafi. Ondan başka ilah yok. Aleyhi tevekkeltu. Ona tevekkül ettim. Onu vekil bildim. Ona dayandım. Ve huve rabbul arşil azim. O büyük ve yüce arşın sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O bana kafidir. Eğer yüz çevirirlerse bunu söyle. Bu surenin son ayetinin bu şekilde olmasının çok muazzam bir anlamı var. Bu sure baştan sona oluşan şartlar, oluşan bir zeminde savaşla alakalı hükümlerden bahsetti. Ve medeni bir surenin son ayeti, özellikle savaşlar en çok söz eden bir surenin son ayeti, bakın nasıl bitiyor. Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana kafi. Eğer aynı mantık devam etseydi bu cümle şöyle olması lazım. Eğer yüz çevirirlerse onları bulduğun yerde öldür. Öyle demedi. Böyle bir surenin son ayetinde bile Allah Teala yüz çevirirlerse yüz çevirenlere yüz çevirme hakkını veriyor. Dikkat ettiniz mi? Yüz çevirirlerse onların yüz çevirme hakkı var. Bakın dini kabul etmemek, dini kabul etmekten yüz çevirmek bile savaş nedeni değil, savaştan söz eden ayetin sonuna gelen bu ifadeden anlıyoruz. Yüz çevirirlerse de ki Allah bana kafi, ondan başka ilah yok, ona tevekkül ettim, büyük arşın sahibi de odur de, denmesi gereken de budur. Tevbe suresini bu şekilde okumuş olduk. Özellikle son iki ayetle alakalı, önümüzdeki derste Yunus suresine başlamadan önce son iki ayetle alakalı, zamanımız çok fazla geçti, son iki ayetle alakalı bir tartışma konusunda yeniden bir metodoloji sorunu olarak Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın günümüze ulaşması, Kur'an'ın yazılması, Kur'an'ın toplanmasıyla alakalı bir problem, bir metodoloji problemini bu iki ayet üzerinden inşallah önümüzdeki derste izah etmeye çalışacağız. Sübhanekallahu bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aleyhissalatu vesselam efendimizi dinliyoruz. İmam Kudai'nin derleyip topladığı, aslında kimden aldığını, onun da kimden duyduğunu, peygambere kadar varan bir silsileyle bize intikal ettirdiği Şihab Müsned'inden hadisler okuyoruz. Ekrimu şuhude fe innallâhe yestakricu bihimul hukuka ve yedfe'u bihim az-zulme. Hakkın şahitlerine, hakikat şehitlerine ikram ediniz, önem veriniz. Çünkü Allahu Teala o şahitler, o şehitlerle hak ve hakikati ortaya çıkaracak ve onlarla haksızlığı bertaraf edecek, zulmü ortadan kaldıracaktır. Ya da bir başka ifadeyle, bundan sonra olacak bir iş gibi değil, bugüne kadar olan ve her zaman olacak olan bir iş olarak tarif edelim. Ekrimu şuhude, şahitlere ikram ediniz. Hakkın şahitlerine önem veriniz. Çünkü fe innallâhe, gerçekten Allah, yestahricu bihimul hukuka, Allah hakkı, hakikati, gerçekleri onlarla ortaya çıkarır ve yedfe'u bihim az-zulme, zulmü de onlarla ortadan kaldırır, haksızlığı onlarla bertaraf eder. Şahit, bütün Müslümanların ilk ve tek ama onsuz olmaz özelliğidir. Yani bir insan Müslümansa ya da Müslümanım diyorsa, bu onun Allah'a şehadetinin neticesidir. Bunu hepimiz biliyoruz. İki veçhesi vardır bu şehadet kelimesinin. Bir, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet. İki, bu şehadetin aslı ve esasını dayandırdığımız örneğimiz, rehberimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Muhammed aleyhisselam olduğuna, onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet. Hani ama bir olay olmuştu, o düşmüş, o yuvarlanmıştı, birisi aldı, diğeri aldı gibi görmüştü ama tam verecekti, vermek üzereyken kaçmıştı gibi sosyal ve ekonomik hayattaki olayların şahitleri bu şehadetin belki zorunlu bir neticesi. Evet, Müslümanlar o olaylarla da sorumludur, o tür olaylarda da hakkın, hakikatin ifadesini ortaya koymak zorundadır ama anlayabildiğimiz kadarıyla asıl şehadet kelime-i şehadettir. Ve kişi bunu ortaya koyarken, ey insanlar bakın bana, dinleyin beni, görün beni, ben şahidim, ben hakkın şahidi, ben hakikatin görüntüsüyüm, bana bakarak bunu anlayabilirsiniz. Benim sözlerim, benim gözlerim, yani dediklerim, bakışlarım, duyuşlarım, duruşlarım, vuruşlarım, hepsi Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğinin haykırışıdır, onun görüntüsüdür diyen insanlar şahittir. Şehadet işte budur. Bu uğurda can vermeye, son noktayı böyleyken, yani bu inançta, bu davranışta, bu kararlılıktayken koyanlar, hayatlarını böyle bitirenlere de şehit diyoruz. Ondan dolayı eşhedü en la ilahe illa ent sözünü, Allah'tan başka hayatıma karışacak yetkide bir varlık tanımıyorum, kulu kölesi olacağım, her dediğini dinleyeceğim, hayatıma karışmaya tek yetkili Allah'ı biliyorum, bu uğurda can vermeye razıyım, şahidim, şehit olmaya hazırım ki demek şeklinde anlıyoruz. Böyle diyenler, bunu şahit olarak ortaya koyanlar, işte onlar hakkın ve hakikatin yaşanması adına, varlığı adına Allah'ın görevlileridir sanki. Hem de tam tersine zulmün, şirkin ve küfrün ortadan kalkması için işte bunlar vardır ortada. Yalancı şahit belki bir farklı anlama ama yalana şahit işte bu hak şahidinin tam tersidir. Adama bakınca, o aileyi görünce, o adamı dinleyince, o insanla beraber olunca, onu gözleyince anında anlarsınız bu adam yalanın şahidi diye. Yani Allah'tan başka ilahlar varmış gibi bir yalanın görüntüsüdür adam. Hayata karışmaya başka yetkili varlıklar tanır sanki bunu ortaya koyar adam. Ya da peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem değildir, başka tanrılar, başka elçiler bulmuştur bu adam. İşte onun tersine hakkın şahitleri ikrama layıktır ve hak onlarla ortaya çıkar. Gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır. Peki buna göre nedir gerçek? Gerçek yani hak, Allah'tan başka ilah olmadığı, Rabbimizin sadece o olduğu gerçeği ama bizim de ona kul köle olmamız gerçeğidir. Yani Allahu Teala Rab ve ilah olarak tektir. İşte ben ona kul köle olmak zorundayım. Bu gerçektir. Hak sadece budur. Zulüm ise bunu karıştırmaktır. Bunu bulaştırmaktır. Buna başka şeyler eklemeye çalışmaktır. Ya da buna eksiktir diye eklemeler düşünmek ya da bu fazladır diye çıkarmalar düşünmektir. Hakkın şahitleri bunun engelidir veya buna engeldir. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan. En mükemmel imana sahip müminler ahlakı en güzel olanlardır. Fe subhanallah. Eskiler güzel söylerdi. Hani edebi ve adabı vahiden alanlar. Adab-ı muaşeret diye Allah'ın ve Resulünün istediği bir hayatı kendilerine program bilenler. Böyle bilgi ortamlarında derlerdi ki, ya da kadere rızada, ya da takdire razı olmada, rızkın Allah'tan olduğunu bilmede, eğitim mantığında, kişiye düşen görevlerde rahatlıkla akıllarına gelip ağızlarından dökülen kelimeler olarak derlerdi ki, İslam'ın şartı 5, altıncısı da haddini bilmektir. Aslında haddimizi bilsek, sadece hadisleri ama hadis olarak o sözleri okusak, peygamber dedi diye okuyup devam etsek, üzerinde hiç konuşmasak, konuşmaya ihtiyaç olmayan, üzerinde konuşulması gerekmeyen bu sözleri ama peygamber dedi diye dinlesek, zor mu? Ben zaten onların peygamberden olduğu konusunda şüpheliyim. Değilse bir bilsem peygamberin ağzından döküldüğü gün gibi olduğunu, o zaman Kur'an'ı da sen öyle bileceğim diye, sen sünneti de öyle anlayacağım diye yorulmaya devam edebilirsin. Ama benim başka imkanım yok. Ben peygambere ulaşmak, ben peygamberi dinlemek zorundayım. Evet, peygamberim her zaman Medine mescidinde şöyle bir tebliğ bürosu edinmiş, kenara koltuklar, kanepeler atmış, sıcak ve soğuk ayarlarıyla, enteresan ikram modelleriyle orada beni bekleyen bir peygamber değil ama ben onu dinlemeye çıkarsam yola, ben ona ulaşmak istersem bunu bir takıntı mı? Yok, kalbime yerleştirdiğim bir iman, kafama yerleştirdiğim bir görev bilirsem ben peygambere ulaşacağıma inanıyorum. Ama Tebük'e giden bir peygambere yolda rastlarım, hemen sokuluveririm Muaz bin Cebel hazretlerine, söyle az önce ne konuştun peygamberle diye, o anlatır bana. Ben doğrudan gidemezsem beni götürecek adamlar tanırım, onları ararım. Buhari'ye inanmazsam Müslim'e güvenirim. Allah'tan başkasına güven şirktir, isyandır diyen olursa güvenmem ama çaresiz kalırım. Başka imkanım yok derim, Medine'ye giderim. İmam Malik'in Medine'sinde yaşayan bir dinin temsilcisi Muhammed Aleyhisselam'ın sözcülüğünü ve onun şahidi, şehadetini ortaya koyan Ashab-ı Güzin'i dinler. Onların sözcüsü, onları toplayıp bana intikal ettiren İmam Malik'e kulak veririm. Başka çarem yok ki. Böylece peygamberi dinleme ortamında olsam, Taif'e giderken yanında, dönüşte Addas'ın yanında yine onunla birlikte bulunsam, ama Bedir Savaşı öncesinde ya da Uhud'dan sonra onunla görüşsem, hanımlarıyla beraber şöyle bir sohbet ortamına ben de kulak misafiri olsam ya da Enes'le beraberken, mescide giderken, Ebu Bekir Efendimiz'le ya da sahabenin nice en seçkinleri ya da yeni Müslüman olanlarıyla o hoş sohbet ortamında ashab oluşlarına ben de şahit olsam, onları dinlesem, o zaman din güzel öğrenilir, o zaman hadisler iyi anlaşılır aslında. Değilse söylenenlerden bir söylenti, söyleyenlerden biriymiş gibi peygamberin sözünü başkalarının listesine yazarsam baştan anlaşılmamış, kadru kıymeti bilinmemiş olacaktır. Dinliyoruz. Ekmelül müminine imanen. Anladınız mı? Müminlerin iman olarak en mükemmeli. Nasıl oldu? Türkçede ne diyorduk buna? En mükemmel imana sahip bir mümin. Müminlerin en mükemmel imana sahip olanlarından söz ediyoruz. Kimmiş onlar? Ahsenuhum hulukan. Ahlakı en güzel olanlardır. Ne kadar hoş. Ahlak, kılık, yani kıyafetten başka insanın kendisine ait olan özellikler. Verdiği söz konusunda, değer ve değerlendirme konusunda, mala bakış veya eşyaya bakış konusunda, hırs ve tamah konusunda, bilgi ve ilgi konusunda, ilim ve irfan konusunda, yani onu o eden özelliklerde, onun huluku, onun kılığı, onu o eden özelliklerin, yani eşyasının, malının, mülkünün dışında ona o özelliği kazandıran vasıflar. Ahlak. İnsanların ahlakta örnek alacakları ikincisi olmayan tek insanın peygamberimiz olduğunu biliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o peygamberin ahlakını sormuşlar annemiz Ayşe'ye radıyallahu anha. Adem'i siz hiç Kur'an okumuyor gibisiniz herhalde. Ama fakat evet okuyoruz demişler. O zaman ne var ki tarife? İşte okuduğunuz Kur'an'ın yaşayan bir halidir. Yani onun yaşanan şeklidir. Yani aleyhissalatü vesselam Kur'an ama yürüyen şekli, Kur'an ama konuşan şekli, Kur'an ama oturan kalkan şekli, yani Kur'an ama yaşayan bir insan şeklidir. Peki buna göre şöyle bir ahlak test salonları filan icat etsek mi dersiniz? Çünkü imanım tekemmül etmiş mi, tamamlanmış mı? Bunun ölçümü için ahlakıma bakılacakmış. Ya da imanın mükemmel oluş merkezleri ya da mükemmel iman merkezleri ya da böyle bir test salonları filan icat etsek, orada salonlardan, orada odalardan, yani orada laboratuvarlardan kimilerinde ahlak ölçülecek, kimilerinde ahlakın ihsan makamı ölçülecektir, öyle mi? Olmaz öyle şey. O başka bir sistemin gereği kelimeler. Onlarla din anlatılmadı bugüne kadar, ya da anlatıldı zannedilse de anlaşılmadı elbette. Ey mümin, yani sen mi bu? Kendin iman iddiasında tamam işte o benim dedin mi? Tamam, adayı bulduk. Ne adayı bu? İmanını test edecek, test edilecek iman sahibi durumunda, hem test sahibi hem test edilecek kişi olarak, işte sen müminsin ve sen senden sorumlusun. İstişare edersen Allah sana yardımcılar gönderir, ama ihtiyacın olursa sen imanını bir kontrol et bakalım. Ekmel mi? Var mı? Eksik mi? Yamanmış mı? Eskimiş mi? Pörsümüş mü? Kopmuş mu kimi parçaları, dökülmüş mü, kaybolmuş mu kimi bölümleri? Bunu sen kontrol etmen gerekiyor. Nasıl mı? Ahlakını bir kontrol et. Aman, çarşıda 100 kişiye sorun, ilçede 1000 kişi, hepsi onun ahlakının güzelliğine işaret ediyorlar, değil mi? Ama neden öyle? Hani meyhaneci ya adam, hiç sahtekarlığını gören yokmuş. Hem su katan, hem pahalı satan, hem de oturup beraber atan meyhaneciler gibi değilmiş diye bir örnek hatırlarsınız. Yani bu beriki öyle değil, çok iyi ahlaklı, öyle mi? İsraf adına, masraf adına, aman canım bir dakika öyle değerlendirmeyin diye başlamayın öyleyse. Nasıl değerlendirecektik ya? Ahlak dediğiniz şey toplumun kabul ettiği ya da reddettiği ölçülerle ölçülmez. Allah'ın dediği gibi, peygamberin yaşadığı gibi bir hayata mutabakat ölçüsüyle ölçülecektir. Yani sen hayat programında Hadi kolay olsun ölçümün. 100 birim al bakalım. İstersen bunu daha kolay olsun diye 200'e çıkar. Yani 100 tane yapıp ettiklerin pozitif programın, 100 tane yapmayıp geri bıraktıkların, aman diye sakındıklarından yaz bakalım listeyi. Bunları bir bir 114 ile mukayese et, muhakeme et, muhasebe et. Yani bir numara, o yaptığın, peşinde koştuğun, aman ha dediğin, ben sabah kahvaltı etmeden mümkün değil evden çıkmam, dükkana varınca çay içmesem hayata başlamam demiştin ya bir. Fatiha'ya uygun mu? Bakara onayladı mı? Ali İmran da yapar mıymış aynı şeyi? Peki ya Nisa ile kontrol edince? Maide, En'am, Araf, Enfal, Tevbe, Yunus anlaşılabildi mi? Bunlarla şöyle bir kontrol et ya da falan mı? Allah onun yüzünü bana göstermesin. Komşu ama istemiyorum. Hatta çocukları sabah çıkarıyorum arabanın yanına. Bakın bakalım, eğer o komşu arabasını alıp gitmemişse, bir saat iki saat de olsa bekliyor. Yeter ki onunla karşılaşmamak için can atıyorum dedin. Yani yapmadığın bir şey var. O komşuyla konuşmamak, görüşmemek, karşılaşmamak. Çok güzel, fevkalade. Yaz onu liste başına. Böylece hani sabahın ilk kararı ya senin için, böylece anla, acaba senin bu yaptığın şu ara nemil kasas ankebut, Rum Lokman secdeye uygun mu? İhlas, Felak ve Nas onaylıyor mu senin bu kararını? O zaman onaylananlar çoksa senin ahlakın güzeldir ve sen imanını tekemmül ettiriyor, mükemmelleştiriyorsun demektir. Eyyüküm yesurruhu en yakiyehullahu min feyhi cehennem. Ne dersiniz? Hanginizi mutlu eder? Kim sevinir? Allah kendisini cehennemin kaynamasına karşı korusa, böyle bir korumaya karşı hanginiz mesrur olur, mesut olur, sevinir, mutlu olursunuz? Estağfirullah. Düşünmemişiz bile Allah'ın cehenneme karşı bizi koruması konusunda mutlu olmak. Öyle ya, eğer sevinirsek, eğer mutlu olacaksak, eğer bu bizim için bir anlam taşıyorsa, acaba kimleri korur diye öğrenecektik. Cehennemin kaynaması, kendini yiyecek kadar, patlayıp çatlayacak kadar, neredeyse yerinde duramayacak, işte öyle bir kaynama, işte öyle bir fokurdama sanki. Sümme kal, sonra da aleyhissalatü vesselam sözüne devamla dedi ki, ela, inne amelel cenneti haznun bi rabbetin. Dikkat edin, açın gözünüzü, dikkatli olun. Cennetlik işlerin tümü sarp ve engebeli bir yol gibi meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Ama ela inne amel ehlinnar, cehennem ehlinin ameli ise, evkale ehli dünya, ya da alın siz öyle anlayın, dünya ehlinin amellerine gelince, o da sehlün bi şehvetin, kişinin şehvet ve arzusuna uygun kolay bir yoldur. Açıklama net, durum açık ama oldukça da vahim. Çünkü nerede olduğumuzu anlıyoruz, ne tarafa gittiğimizi anlıyoruz. Tekrar edelim mi? Peygamber sözü olunca hiç olmazsa okudukça bize şekil verecek, hiç olmazsa okudukça bizi hakka ve hayra yönlendirecektir değil mi? Ama yanlış anlamayın, sadece okumak cennete götürür anlamında demedim. Okudunuz haydi cennete, gereği vardı. Yanlışınızı anladınız haydi cennete, olmaz öyle, sakınmanız gerekiyordu. İşte bu anlamda okuyalım, yani amel etmek için. Dikkat edin, ela inne amelel cenne, cennetlik işler, cennete götürecek ameller, kişiye cennet kazandıran işler var ya, işte onlar haznun bir

Lan bir zamandan asılıyorlar senin elinden, paçandan, kolundan. Sen her şeye rağmen onları da götürmeye ha bismillah diyorsun. İşin gücün asılıyor seni bir yerden, bir yandan, bir zamandan. Sen onlarla da cennete gitmek istiyorsun. Allah'ın dediği gibi bir diyalogla tuttun o meşgalelerini, o endişelerini, o gailelerini de beraber cennete gidiyorsun. Ama akrabaların, yakınların seni çekip çekiştirmeye çalışıyorlar. Dur nereye? Sen onların da elinden tutmaya, onlara da kemen atıp belinden kavramaya ya da eteklerinden tutmaya gelin beraber gidelim demeye çalışıyorsun. Ama bir başka etken, ama bir başka yol, ama hannas bir vesvas, şeytan ve dostları habire seni engellemeye çalışıyorlar. Yani cehenneme çağırıyorlar. Süslü sözlerle, yaldızlı ifadelerle tezyin edilmiş bir dünya, ebedi zannettirilecek bir hayat programıyla, aman Allah'ım, içkiyle, kumarla, kadınla, sefahetle veya fahşa ile ya da aklınıza ne gelir, cennete engel olan her bir şeyle, aman ben çok ciddiyim demekle, bazen ya da ilgisizim, kafam çalışmaz benim gibi farklı mazeretlerle akla hayale gelmedik ama şeytanlığın gereği nice bahaneler veya mazeretlerle insanlar cennete giderken birileri engel olmaya çalışırlar. Onun için sarptır, yokuştur, engebeli bir yoldur, meşakkatlidir, sıkıntılıdır, olsun, devam. Hatta denilir ki ben iyi bir Müslüman olacağım, fakat ciddi alıyor ve dinliyoruz, duydunuz mu, adam ciddi söylüyor, iyi bir Müslüman olmak istiyormuş, fakat evet, ama yani karısı ya ki kocası, ama oğlu veya kızı, ama dükkanı ve tezgahı, ama müşteriler ve satıcıları, ama sosyal ve siyasal ve ekonomik ve toplumsal ve bireysel hayatı, ama efendim çevresi, ama tarihi, ama kültürü, ama ne var ne yoksa alışkanlıklarından beklentilerine kadar bütün bir dünya onu tutmuş cehenneme doğru çağırıyor ve çekiyor ve sürüklüyormuş. Çaresizmiş ve mecburiymiş. Evet, kabul ettim, doğru. Ama kardeşim diyorum, Allah sana iki el vermemiş mi? Söyle birinden, hatta parmaklarını paylaşmış biçimde. Tarihin çağırıyordur, örf ve adetin çağırıyordur, tutmuş bırakmıyordur şeytan ve çocukları, ya da efendim malın mülkün, ya da çevren, ya da birileri, aman Allah'ım seni, öyle sıkı sarmışlar ki cehenneme doğru asılıyorlar. Tamam, anladım, doğru, vaka budur, itirazın anlamı yoktur, fakat söyle Allah aşkına, Allah sana ikinci bir el vermiş ya, bir de ip göndermiş ya, hem kurtuluş ipi, hem necat ipi, hem ki yani hak ipi, hakikat ipi, yani Allah'ın ipi, Kur'an-ı Kerim, yani vahiy, peygamberimiz, yani sünnetle göndermiş ya sana, tutun ve kurtul diye, sıkı tut. Hani öteki elinden tutanlar vardı ya, onlardan kurtulmak için de uğraşma, onları da tut, sımsıkı tutun ikisine de. Farz ettin, düşündün mü kendini? Bir elinle seni cehenneme çağıranları sıkı tuttun, onların ipini sımsıkı kavradın, şöyle bileğine doladın, o kadar ki onlar mümkün değil senden, sen mümkün değil onlardan ayrılmıyorsun, ama diğer elini, diğer belini Kur'an'a tutundun, sünnete sarıldın, Allah'ın ipini öyle ki azı dişlerinle tutundun. Söyle şimdi, sen ne tarafa doğru çekilirsin? Allah'ın ipi seni hakka doğru çekmez mi, çekemez mi? Daha sağlam değil mi? Allah daha güçlü değil mi? Allah'ın ipi kopmak bilmez değil mi? Bak, istersen dikkat et, o seni cehenneme doğru çekmeye çalışanlar feryat figan yalvaracaklar, aman nereye gidersen git, ama yeter ki bizi bırak da git, bizi de çekme o tarafa demeyecekler mi? Fakat beri tarafta, ela inne amele ehlinnar, cehennem ahalisinin amellerine gelince, veya evkale, ya da şöyle dedi rivayeti var, ela inne amele ehli dünya, dünyaya bağlananların, bütün plan ve programları dünya olanların hesaplarına, hareketlerine, amellerine, projelerine gelince, sehlun bi şehvetin, o da insanın, kişinin şehvet ve arzusuna uygun kolay bir yoldur. Öyle görünür. Neden? Çünkü o görünmez varlıklar, o insana düşman ama musallat kılınmış şeytan ve dostları
bunu engellemezler, hem de teşvik ederler ki güzel gösterirler zaten, aman devam et demezler.

0: mi sanki böyle bir imtihan ortamındayız. Fakat Allah'ın yardımıyla Müslüman hep başaracak. Lakin şeytana uyan ve onun yolunda gidenler hep kaybedecektir. Bu hadis bir başka yönüyle cehennem ehli ile dünya ehlini bir düşünmemizi öğütlüyor sanki. Bu hadiste ehli nar ile ehli dünya birbirinin yerine kullanılmış. Sanki buna göre bir adam dünya ehli ise aynı zamanda cehennem ehli demektir. Aman Allah'ım nasıl? Yani biz de dünyada yaşıyoruz. Biz de dünyanın ahalisiyiz şu anda. Öyle değil elbette. Yani o anlamda dünyada yaşayan herkes aynı anda hem cennet hem cehennem ehli olmaya hazır yaratılmıştır. Zannederim anlatılmak istenen bu değil, aklıma gelen. Ya ne? Bir insanın hedefi, asıl düşüncesi, temel gayesi dünya ise, o adamın varıp duracağı, gidip barınacağı, sığınacağı yer cehennemdir. Ben öyle anladım. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyordu ki, kimin ana hedefi, temel düşüncesi, esas gayesi dünya ve dünyalık ise, iki yakası bir araya gelmeyecek. Dünyadan da ancak kendisine nasip olarak ayrılan verilecektir. Ama kimin de asıl gayesi, ana hedefi, Allah'ın rızası cennetse, onun da işleri bir araya gelecek ve dünyada ona boyun büküp rahım olacaktır diyordu ya. Sanki dünya asıl hedef olunca, sanki ölmeyecek, sanki yeniden dirilmeyecek, sanki hesaba çekilmeyecek, sanki her şey dünyada olacak, dünya biterse her şey bitecek. Ama dünya bitmeyecek, dünyadaki kadar bir hayat yaşanacak anlamında bir inançsa bu kişiyi cehenneme götürecektir. Ayrıca Ahzab suresi 28 ve 29. ayetlerde sanki bu konu şöyle anlatılıyor. Ya eyyühennebiyyü kulli ezvacik. Ey peygamber, ey benim habercim, Resulüm ve Nebim, söyle hanımlarına, bu ümmeti Muhammed'in annelerine söyle. Onlar çocuklarına örnek olurlar. Çocuklar, annelerinizi örnek alın. Bakın annenize ne deniyor. Öyle anlıyorum. Anneme denilecek ki, peygamberim anneme diyecek ki, İn küntünne türidnel hayate dünya ve zineteha. Hani kimileri, aa bu ayet mi? O peygamberimizin hanımlarına ait. Peygamberimiz, o benim peygamberim zaten. Onun hanımı mı? Hem peygamberimin hanımı, ama özellikle de benim anam o. Benim anama söylenen bir söz beni ilgilendirmez mi? Bunu diyen insanların, hatta görmüşsünüzdür, analarına bir ters söz söylensin, canını ortaya koyar. Karşıdakinin canını çıkarır neredeyse. Ama Allah anneme söz söylüyor, ben ciddiye almayacağım, öyle mi? Olur mu öyle şey? Bakın Allah benim anama peygamberimin şöyle demesini istiyor. Dedi peygamberimiz de, eğer in kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha, eğer siz dünya hayatı ve onun ziynetini, süsünü, alayiş ve valayişini, dünya ve dünyalıkları hedef edinir, sadece onu isterseniz, fetealeyne umettiyakunne ve üserrihkunne serahan cemila, gelin, buyurun, istediğiniz her şeyi vereyim, sağlayayım size, o istediklerinizin hepsini size temin edeyim, ama böyle güzellikle salıvereyim, gidin onlarla yaşayın. Hani bugünkü anlamda size kendiliğinden işleyen, hiç zarar etmeyen, geri dönüşü olmayan bir mobilya mağazası, bir konfeksiyon ve manifatura mağazası, bir de sarraf dükkanı hediye edeyim, sizin olsun, onlarla yaşayın, dünyanızı dünyalık edin, bağınız bahçeniz olsun tabii. Hem yazlık ve kışlığınız, isterseniz 12 aylık ayrı ayrı yerlerde de bulunsun. Deniz kenarında, çöl kenarında, orman kenarında. Hayır, isterseniz denizin içinde, ormanın içinde, çölün ortasında da olsun. Ama artık bundan sonra peygamber hanım olmak, müminlerin annesi olmak gibi bir vasfınız olmasın isterseniz. Ya da ve in küntünne, eğer dilerseniz türidnellâhe ve rasûlehu, وَدَّارَ الْآخِرَةَ, ama Allah'ı isterseniz, ama Resulünü isterseniz, ama ahir hayatı isterseniz, ama ahiret yurdu cennet isterseniz, فَاِنَّ اللّٰهِ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا, azıma. Sizin muhsineleriniz, ihsan sahibi olanlarınız elbette Allah'tan çok büyük bir ecre nail olacaklar. Cennet onlar için hazırlanmıştır. Buna göre ehli nar ve ehli dünyanın mukayesesini yeniden yapalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Muhakkak Allah İnkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Direnişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumcu.

0: konakkuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Saat 18.
14: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Kur'an'ın her ayeti, her kelimesi ve her harfi Allah Celle Celaluhu'dan bahseder. Sevgili Peygamberimiz bunu küllü harfin yüzkeru fil Kur'ani, küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunud buyurmaktadır. Kur'an'da geçen her harf Allah'a itaatı hatırlatır. Allah'a itaat orada zikredilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve Allah'ı hatırlatan her ayet, her kelime ve harf, her harf bizim bu dünya hayatımızda günlük olaylarımızın, ailevi sorunlarımızın, komşuluk ilişkilerimizin, ülkeler arası ilişkilerin, devletle vatandaşı arasındaki ilişkilerin ve bütün insanlarla eşya arasındaki ilişkilerin düzenlemesine yöneliktir. Mesela 45. ayet-i kerime. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiğinde, ittegû mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum. Bu mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan bir kelime ve cümledir. Önünüzde yaptıklarınızdan ve yapamadıklarınızdan sakınınız. Şu andaki bulunduğunuz ve geçmişte yaptıklarınızdan sakındığınız gibi gelecekte yapacaklarınızdan da dikkatli olunuz. Bu dünya hayatına dikkat ediniz, ahiret hayatınıza da bu dünyadayken dikkat ediniz. Yaptıklarınıza dikkat ediniz, yapamadıklarınıza, yani yapma gücüne sahip olduğunuz halde yapamadıklarınıza da dikkat ediniz anlamına gelen bu ayet-i kerime çokça tekrarlanmaktadır. Şu anda yaşamakta olduğunuz hayatı yaşarken dikkatli olunuz. Bundan sonra gelecek hayatınızda da dikkatli olunuz. Yani yarınınız, bir gününüz, öbür gününüz, bu seneniz, öbür seneniz ve daha sonraki seneleriniz konusunda şimdi şu zamandan itibaren tedbirinizi alınız anlamına gelir. Ahiretiniz içinde tedbirinizi alınız anlamına gelir. Aslında siz alıyorsunuz. Bu konuda çok önleyici tedbirlere başvuruyorsunuz. Aslında ittika, vikaye kökünden. Vikaye de ön tedbir. Hani filan hastalığın ülkeye girmesi konusunda Sağlık Bakanlığı vikai tedbirler, eski tabirimizle vikai tedbirler alındı. Bugünkü ifadeyle ön tedbirler alındı gibi kullandığımız kelime vikayedir. İttegu, sakının diye tercüme ediliyor. Hani içinizi hak için, dışınızı halk için süslemeye çalışınız manasına da gelen, Allah'ın rızasını yitirmeme konusunda onun emir ve yasaklarına hakkıyla riayet ediniz anlamına gelmektedir. Anneler ve babalar çocuklarının kolej imtihanını kazanabilmesi için gösterdikleri bir gayret vardır. Anneler ve babaların üniversite imtihanını kazanması için çocukları üzerinde bir titremeleri vardır. Bazı aileler dikkat etmiyor ama bu öğrencilere ücretle derse giden bir öğretmen arkadaşım anlattı. Evlere gidiyor. Diyor ki hocam, gözlerimle görmesem inanamazdım. Çocuğum her dersi için ayrı öğretmen tutuluyor evde tek başına. Sabah yemeğinin diremi, gramı belli. Çalışmasıyla, zekasını açmasıyla orantılı olarak doktorlarıyla da temas kuruyorlar. Bunlar yapılıyor. Başarılı da oluyorlar, diyor. Bunu ayıplamak mümkün değil. Yapılsın. Ama bütün bu yapılanlar 70 yıllık, 80 yıllık bir istikbal içindir. Ama biz istikbalimizin boyunu uzatalım diyoruz. Kur'an buna halidine fiha ebeda diyor. Sonu gelmez seneler, sonsuz seneler diye ifade ettiği, bu dünyası cennet olsun ama ahireti de cennet olsun. Hem şu günkü günümüzde dikkatli olalım, Rabbim onu diyor, hem de geleceğiniz, daha sonra gelecek günleriniz, 100 yıl yaşayacaksak 100 yıllık günümüz, ama bir de sonu gelmez senelerde yaşayacak günlerimiz. Bunu yaparsak Rabbim diyor ki Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böylece Allah'ın rahmetine kavuşmuş olursunuz diyor Rabbimiz. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Ama kafirleri de tarif ederken onlara ne zaman Rablerinden bir ayet gelse ondan yüz çeviriyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberler vasıtasıyla peygamberlerin ellerinden mucize görseler de İslam'dan yüz çeviriyorlar. Kur'an ayetlerini dinleseler de Kur'an'dan ve Allah'ın kitabından ve peygamberinden ve Kur'an'ın bahsettiklerinden yüz çeviriyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. 47. ayet-i kerimede وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denilse ki اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Yahu Allah'ın size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denilse. Biz onu diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ diyoruz. Veya enfiku kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. İnfakta bulununuz diyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Mal sahiplerine ama inkarcılarına. Gelin bunlara size Allah verdi. Bakınız Kur'an'ın üslubu ne kadar güzel. Kişi Allah'ı inkar ediyor veya Allah'a ortak koşuyor. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyerek ona ortak koşuyor. Veya ineği Allah'a ortak koşuyor. Veya kartalı, ateşi veya güneşi Allah'a ortak koşuyor. Çağımızda bunlar var. Bu insan kazandığı rızkına Rabbim Allah'ın verdiği rızık kelimesini kullanıyor. Yani dünyanın en zengin insanını düşününüz. Rabbim diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu rızık kelimesini kullanıyor. Ama ben kazandım diyor adam. Allah'a da inanmıyorum diyebilir. Ama kazanan eli, kazanan aklı yaratan Allah Celle Celaluhu. Kazandıklarını da yaratan Allah Celle Celaluhu. Hani bir evin içerisinde kalan 20 tane insan mahkum diyelim bunları. Birbirlerinden hırsızlık yapıyor bazıları. Hepsi değil. Bazıları o 20 tane, 19 tane insanın cebinden paralarını çalıyor, bir tarafa koyuyor. Dışarıdan bir şey gelmiyor ki. O evin içinin parası o. Bir tane hırsız onu toplamış. Kendi cebinde toplamış. Allah Celle Celaluhu'nun dünyası üzerinde 6 milyar insan yaşıyoruz biz. O yaratıyor ve o yönetiyor. Kalbimizi, kanımızı o yönetiyor. Ve bizim toplayacaklarımızı da o yaratıyor. Toprağın altındaki altın madenini, elmas madenini, efendim yakutunu, zümrüdünü, incisini, mercanını, petrolünü, toprak üzerinde biten mahsullerin tamamını yaradan o Allah Celle Celaluhu. Kim için yaratmış? Bakara suresinde huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzündekilerin tamamını sizin için yarattığını, bizim için yarattığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Derken birileri çıkıyor, yerin altındaki altın, gümüş madenlerini, elmas madenlerini, yakutları, incileri, mercanları, petrolleri ve yeryüzü mahsullerinin tamamını ben toplarım diyor. Değerli bir ilim adamımızın doktora tezinde dediği, dünyada 225 tane zenginin gelirinin %4'ü 6 milyar insanın açlık sınırından kurtaracağını ifade ediyor. Yani normal hayatı yaşayabileceklerini ifade ederken aslında verdiği rakam bizim zekatımızla 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyeye geliyor. Rabbim diyor ki onlara, yani o inkarcılara, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini inkar edenlere, yahu etmeyin. Allah'ın şu size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denildiğinde قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا. O kafirler iman edenlere diyorlar ki اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Yahu Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Allah dileseydi onları doyururdu. Onlar açlığı hak etmişler ki Allah doyurmuyor onları. İnentüm illa fî dalâlim mübin. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz dediler. Yasin suresinin tefsirine başlarken çok okunan bir suredir dedim. Gerçekten Türkiye'de en çok okunan surelerden biri Yasin suresidir. Fatiha suresinden sonra, İhlas suresinden, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye okuduğumuz sureden, Kul Hüvallahu Ehad suresinden sonra Türkiye'de en çok okunan surelerin başında Yasin suresi gelir. Özellikle kadınlarımız çok okurlar. 40 Yasinler okurlar. Bir araya geldiklerinde yine sohbetlerini yaparlar. Bir Yasin suresi de okurlar. Okusunlar. Manasını anlamadan okuyorlar. Okusunlar. Ben ona mani değilim. Mani olmak da doğru değildir. Ama manasını da anlayarak okusunlar. Birkaç defa manasını anlayarak okusalar, sonra onun Arapçasını okurken mana onların gözünün önünde böyle biraz bulanık görünür. Hani buzlu camın arkasından manzara seyreder gibi olur ama yine de bir tat alırlar. Onlara infakta bulunun, bak bu yardımsa, ihtiyacı olanlara yardım edin denildiğinde kafirler müminlere yönelerek diyorlar ki اَنُدْعَمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Eğer Allah dilemiş olsaydı onu doyururdu. Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Bu söz Müslümanın sözü değil. Kafir bunu böyle söyler. Mümin bunu dediğinden dolayı, yani yardım edelim dediğinden dolayı da siz sapıksınız. İn entüm illâ fî dalâlim mübin. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz. Yani Allah'ın işine karışıyorsunuz diyerek şeytani bir mantıkla hareket ediyor kafir. Şöyle düşünün. Rabbim şu andaki nüfusumuzla 6 milyar insanı, İstanbul şehrini düşünersek 15 milyon insanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünden buğdayı bitiren Allah Celle Celaluhu, elmayı verdiren Allah Celle Celaluhu, zeytini verdiren Allah Celle Celaluhu'dur. Ben zeytin bölgesinde bir müddet görevli olarak kaldım. Zeytinlerle ilgilenen mühendis diyor ki hocam bakım yapıyoruz biz ama Rabbim bir kanun koymuş, onu aşamıyoruz diyor. Dünyayı ikiye ayırmış diyor Rabbim. Şu şu şu ülkelerde bir sene zeytin olur, bizde olmaz. Bizde olduğu sene onlarda olmaz diyor. Bir sene zeytin verir, bir sene vermez. Bu bir koyulmuş kanun diyor yani. Değiştiremiyoruz. Uğraşıyoruz diyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini çiftçi bilir. Ha, biz gayret gösteriyoruz. Biz tohumu atıyoruz. Rabbin verdiği elle, Rabbin verdiği tohumu Rabbin toprağına atırıyoruz. Rabbin verdiği su ile sulayıyoruz. Rabbin verdiği güneşle onu hayat bulması için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız iş bizim bu. Rabbim bu sefer veriyor. Yer altından madenleri, yer üstünde mahsulleri veriyor. Rabbim diyor ki bunu da çalışan kazanır. Kazananlar kazanamayanlara infak etsinler. Yani bir kere %2,5 zekat versinler. Geri kalan da yine onların ihtiyacını karşılayacak kadar infakta bulunsunlar. Onun sınırı yok. Yasin suresi bize bunu veriyor. Yardımlaşmayı emrediyor. Yardımlaşmayı da yine Rabbimin verdiğinden yapıyoruz. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Onlar diyorlar ki ne zamanmış bu sizin kıyamet dediğiniz şey, ne zaman? Hadi söyleyin bakalım doğru söylüyorsanız. Ma yanzuruna illa sayhaten vahideten ta'khuduhum ve hum yahsumun. O bir sayha, bir çığlıktır. Yani İsrafil'in sura üfürmesidir. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kıyamet onları yakalayıverir. Fela yestediğune tevsiyeten ve la ila ehlihim yercuun. Vasiyette de bulunamazlar. Kıyamet günü gelecek olursa evlerine de dönemezler. Tarlada ise tarlasının başında, dükkanda ise dükkanında, dairede ise dairesinde, kışlada ise kışlasında, karakolda ise karakolunda, üniversitede ise üniversitesinde, sokakta ise sokakta, sokağında. Hani Efendimizin hadis-i şerifinde kumaşı almış, daha dürememiş, kıyamet orada gelmişse işi bitmiştir deyiveriyor. Ansızın geliveriyor. Ve nüfiha fissûri fe izâhum minel ecdâti ilâ rabbihim yensilûn. Derken mahşerde dirilmesi için tekrar sura üfürülür. İsrafil aleyhisselam, onlar kabirlerinden kalkarlar, Rablerine doğru akın akın koşarlar. Kalu, derler ki ya veylena men ba'athena min merkadina. Ya bizim bu uykumuzdan, yani yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Eyvah! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Hâdâ mâ ve'ader-rahmânu ve sadakal-mürselûn. İşte Rahman'ın vaat ettiği bu. Yani kıyamet. Yani ahiret. Peygamberler doğru söylediler derler. Bu söz, kafirler o olayı gördükten sonra da bu sözü söylemiş olurlar. Veya müminler onlara veya melekler onlara cevap olarak bu hâdâ mâ ve'ader-rahmânu ve sadakal-mürselûn. İşte Allah'ın, o Rahman'ın vaat ettiği var ya kıyamet, işte o. Peygamberler doğru söylemişti. Ama siz onu yalanlamıştınız anlamında. İmkânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhlarûn. O bir sestir, haykırıştır, bir çığlıktır. Bir de bakmışsın hepsi huzurumuzda toplanmıştır. Yevme ned'u külle ünâsin bi imâmihim der Rabbim bir ayet kerimesinde. O gün insanları önderleriyle beraber çağırırız diyor. Yani mahşer yerinde uyanlar uydukları kişiyle beraber geliyorlar Rabbim huzuruna. Mahşer yerinde hesap kitap görülmek üzere herkes kimin peşinde ise peşinde gittiğiyle beraber orada bulunacaktır. Onun için bu dünyada iken seçim yapabilirsiniz. Ahirette seçim yok. Ahirete varınca bir de bakmışsınız ki mahşer yerinde sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livaül hamd sancağı altında toplanmış, alınlarından nur parlayan bir ümmet. Bir de bakmışsınız öbür tarafta cehennemin ateşiyle kavrulmakta olan, daha yanma yok ama hesap kitabı gören, terleri akmış boğazına kadar teriyle dolmuş bir grup var önderleri de ön taraflarında. Ve birbirleriyle de çekişiyor. Senden olduydu, benden olduydu. bizi sapıtan sendin, yok kendinizdiniz diye Kur'an'da bunların sahneleri var. Onlar var. Onun için seçim bu dünyada. Bu dünyada iken biz ahirette kiminle olmayı istiyorsak onun peşinden gideceğiz. Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Kur'an'ın sırat-ı müstakiminde peygamberin yürüyüşü gibi yürüyün. Örneğiniz o diyor Rabbimiz bize. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O gün hiçbir kişiye haksızlık yapılmayacaktır. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kafirlere zulüm yok, müminlere haksızlık yok, ama müminlere bir farklı muamele ediyor Allah Celle Celaluhu, Kur'an'ı ile ifade ediyor. Mümin insanın, Müslüman insanın yaptığı her iyiliğin karşılığında en azından 10 kat sevap veriyor. 700 kat ve daha fazlası da olduğunu yine Kur'an'ında haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Fakat kafirlerin yaptıklarının karşılığını vereceğini. Ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün mislüha. Tam karşılığı verilecektir. Yine de haksızlık yapılmayacaktır diyor Rabbimiz. Hocam cehennemden daraldık. Geçelim. Geçelim peki. 55. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu İnne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekûn lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn selâmün gavlen min Rabbir Rahim. Şöyle kasabınıza uğrayıp alışveriş yapıp marketinizden bir şeyler alıp tek başınıza tenha bir yere, manzarası güzel tenha bir yere piknik yapmaya gittiğiniz olur mu? Olmaz. Ya eşiniz olacak, çocuklarınız olacak, evli değilseniz arkadaşlarınız olacak, anneniz babanız olacak. Yani sizin gönlünüzün uyum sağladığı dostlarınız olacak. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, kuşandığınız her şey dostlarla beraber güzeldir. Allah Celle Celaluhu ahirette de aynı şeyin olacağını bize öyle ifade ediyor. İnne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkihûn. O gün cennet ehli, yani cenneti hak eden insanlar çok tatlı, zevkli bir meşguliyetin içerisindedirler. Yalnız değiller, zaten çoğulla kullanmış ya, fakihun, onlar ve eşleri, hüm ve ezvacuhum. Burada ezvacuhum derken zevce kelimesini yine Türkçemizde kullanıyoruz. Ama Türkçede bunu yalnız eşimiz, yani erkekse kadını için, kadınsa erkeği için kullanır bunu. Bu hem onu ifade ediyor, yani hem eşiniz, hem de uyum sağladığınız insanlar, dostlarınız anlamına da gelir. Eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, yarınız cenneti hak edenler. Onlar ve dostlarınız. Dostlarınız cennette gölgeler altında, koltuklar üzerinde tatlı ve güzel bir meşguliyetin içerisinde olacaklardır. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Orada her çeşit meyveler ve arzu ettikleri her şey var olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hepsinden önemlisi selamun gavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah Celle Celaluhu'den de selam gelmesidir. Dünya başbakanları veya cumhurbaşkanları değil. Hazreti Adem'den beri gelmiş geçmiş bütün kralları, şahları, padişahları, Hazreti İbrahim'i, Nemrut'u, Hazreti Musa'yı ve Firavun'u, Sezar'ı Neron'u, Ebu Cehli ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve şu anda mevcut dünya cumhurbaşkanlarını, krallarını, başbakanlarını yaradan Allah Celle Celaluh'den müminlere selam geliyor cennette. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu hak edebilmek ruhen temiz, bedenen temiz, dilimiz temiz, kalbimiz temiz, kulağımız temiz, gözlerimiz temiz. Yani gözler haramla kirlenmeyecek. Kulaklar yalan, iftira, gıybet sözlerinden uzak duracak. Dil başkalarına iftira etmediği gibi, yalan söylemediği gibi, gıybet yapmadığı gibi bu ağız haram lokmayı çiğneyip bu boğaz içeriye götürmeyecek. Tertemiz halde olacak ki cennet nimetlerine layık hale gelebilsin. Cennetten zevk alır hale dönüşebilsin. Ve Rabbin selamının geleceği kulaklar haramla kapanmasın, yalanla kapanmasın, gıybetle kapanmasın. Onun için tenimize, canımıza dikkat edelim. İstikbalimizi yalnız 100 seneyle sınırlamayalım. Sonsuzu elde etmeye gayret gösterelim. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
12: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme فخذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه. اللهم أعد للدين مجده. اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم. اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر

0: orkiasansor.com Güngören.
1: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Güzel efendim. Saat 19. 19. Özel efem hayırlı akşamlar diler. Özel efem.
1: www.ozelefem.net. ozelefem.net.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler. Nokta kadar bir menfaat uğruna virgül kadar eğilenler, günü kurtardıklarını sanırken kendi yarınlarını, kendi izzetlerini ve hürriyetlerini kaybedenlerdir. Çünkü insanı küçülten şey kazandığı menfaatin azlığı değil, o menfaat uğruna feda ettiği şahsiyetin büyüklüğüdür. Kendi dinini, kendi vicdanını, kendi onurunu ve izzetini küçük hesaplara değişenler aslında başkasına değil, önce kendilerine ihanet ederler. Bir lokma, bir makam, bir alkış yahut geçici bir rahatlık için hakikatin önünde eğilen insan zamanla eğilmeyi karakter haline getirir. Bir gün doğrulmak istese bile ruhunda eski dik duruşundan eser bulamaz. Hürriyet yalnız zincirlerin olmaması değildir. Hürriyet, insanın inandığı hakikatin karşısında dimdik durabilmesi, menfaat karşısında eğilmemesi, korku karşısında susmaması ve vicdanını hiçbir makama rehin vermemesidir. İzzet de insanın kendisine biçtiği değeri başkasının lütfuna ve dünyalık hesabına teslim etmemesidir. Unutulmamalıdır ki küçük menfaatlerin peşinden koşanlar büyük kayıpların kapısını açarlar. Bugün bir makam uğruna susan yarın bir hak uğruna konuşamaz. Bugün bir menfaat için eğilen yarın hürriyetini savunacak doğruluğu kendinde bulamaz. Onların istikbali hürriyet değil köleliktir. Çünkü kölelik bazen zincirle değil insanın kendi eliyle boynuna geçirdiği menfaat halkalarıyla başlar. Ve insan dünyada her şeyi kaybedebilir fakat izzetini kaybettiğinde kazandığı hiçbir şey onu yeniden tamamlayamaz. Zira başını eğerek elde edilen hiçbir nimet başı dik yaşamanın bedeline değmez. Müslüman olduğunu diliyle ikrar edip dininin emirlerini hayatının ölçüsü haline getirmeyen, vicdanıyla cüzdanı, hakikatle menfaati, imanla dünya hesabını birbirine tartarak yaşayanlar vardır. Onlar her defasında hangi tarafın ağır bastığına bakar. Vicdan biraz ağır gelirse susar, cüzdan biraz ağır gelirse konuşur, menfaat ağır basarsa eğilirler. Böylece insan bir anda değil, küçük tavizlerin, sessiz kabullenişlerin ve hesabı yapılmış suskunlukların içinde yavaş yavaş kendinden uzaklaşır. Rabbimiz haber veriyor. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onun da hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Aç Suresi 11. Oysa din yalnız dilde taşınan bir kimlik değil, insanın menfaat karşısındaki duruşudur. İnandığını söylemek kolay, inandığının bedelini ödemek zordur. Hakikatin yanında durmak, insanın kazancını değil, karakterini ortaya çıkarır. Çünkü insanın gerçek imtihanı, kaybedeceği bir şey varken doğruyu seçmesidir. Vicdanıyla cüzdanı arasında gidip gelen kimse, sonunda cüzdanının sesini vicdanının sesinden daha gür işitir. Önce küçük bir menfaat için susar, sonra suskunluğunu meşrulaştıracak bir bahane bulur. Bir başka gün aynı menfaat uğruna hakikati görmezden gelir. Derken insan dün ayıp saydığı şeyi bugün normal, bugün normal gördüğü şeyi yarın zaruret kabul etmeye başlar. Böylece zillet birdenbire değil, insanın kendi eliyle verdiği küçük tavizlerle yerleşir. Nokta kadar menfaat için bir gün kadar eğilenler bilmelidirler ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler bilmelidir ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Bir kez menfaat karşısında küçülen irade, her yeni menfaatte biraz daha küçülür. Nihayet insan kendi doğrularını savunamayacak kadar dünyaya bağlanır. Dinini menfaate göre yorumlayan,
vicdanını hesabına göre susturan ve izzetini dünyalık bir kazanca değişen kimse, aslında kazandığını zannettiği şeyin karşılığında kendisini kaybetmektedir. Çünkü makam geçer, servet tükenir, alkış diner, dünya döner. Fakat insanın kendi vicdanında bıraktığı iz, ömrünün sonuna kadar onunla yürür. İzzet, hiçbir menfaat uğruna hakikatin önünde eğilmekten vazgeçmemektir. Hürriyet, insanın korkuya, makama, paraya ve çıkara rağmen doğru bildiğinin arkasında durabilmesidir. Şahsiyetse kimsenin görmediği yerde dahi insanın kendi vicdanına ihanet etmemesidir. Unutulmamalıdır ki insanı köleleştiren her zaman zincir değildir. Bazen bir makam, bazen bir servet, bazen bir korku, bazen de küçücük bir menfaat insanın boynuna görünmez bir tasma olur. O tasmanın adı bazen dünya sevgisi, bazen makam hırsı, bazen de cüzdanın vicdan üzerindeki hakimiyetidir. Ve insan bir gün dönüp kendi hayatına baktığında şunu fark eder. En büyük kayıpları, büyük fırsatları kaçırdığı günlerde değil, küçük menfaatler uğruna büyük değerlerinden vazgeçtiği günlerde yaşamıştır. Nokta kadar menfaat için eğilenler, zamanda virgül kadar doğrulamaz hale gelirler. Vicdanını cüzdanına teslim eden kazancı ne kadar çok görünürse görünsün, kaybettiği şey daha büyüktür. İzzetini, hürriyetini ve kendi nezdindeki itibarını. Çünkü hakikat uğruna kaybedilen dünya telafi edilebilir. Fakat dünya uğruna kaybedilen hakikat, insanın içinde açılan boşluğu hiçbir servetle dolduramaz. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efe.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
3: Özel Efem.
1: Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakal insan ve allemehu'l beyan ve en'ame aleyhi bil iman ve'l ihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin serlevhası doğru tanıma, doğru iletişim. Doğru tanıma eşittir doğru iletişim. Şöyle bir mesaj aslında bize iletiyor. Muhatabımız insan. Eğer insanı doğru tanırsa onlarla doğru bir iletişim kurarız. Bugün hepinizin fark ettiği bir şey var. İnanılmaz derecede şu anda iletişim noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. İnanın trafik kazalarından daha fazladır bizim iletişim kazalarımız. Ve şimdi kimi konuştursanız herkes dönüp kendi nefsine sorsun. Herkes birbirinden şikayetçi. Birbirinden memnun olan insanlar içimizde az. Kimi konuştursanız da kendi işin eksenini oluşturuyor. Böyle kendisi mutlak hakikat, hep başkalarından şikayet ediyor. Başkalarından şikayet ediyor. Ebeveyni konuşturun, evlatlarından şikayetçidir. Evlatları konuşturun, ya bizim baba zaten geri kafalı, anne şöyle böyle, bir sürü şikayet dinlersiniz. Hocayı konuşturun, talebeden şikayetçi. Talebeyi konuşturun, hocadan şikayetçi. İşvereni konuşturun, işçisinden. İşçisini konuşturun, işvereninden. Amiri konuşturun, memurundan. Memuru konuşturun, amirinden. Eşleri konuşturun mesela. 6 aylık evli birbirlerine dünyayı zindan etmişler. O ondan şikayetçi, o ondan şikayetçi. O ona başka bir şey söylüyor, o buna başka bir şey söylüyor. Zaten akrabalar arasındaki kavga gürültü bitmez. Onlar hepsi birbirinin akrebi olmuş. O onu sokuyor, onu sokuyor. O ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Gelin kaynanadan, kaynana gelinden, damat kaynatadan. Yani ne konuşursanız konuşun, her tarafta bu manada bir şikayet var. Ya biz cehennemi mi yaşamaya geldik bu dünyada Allah aşkına ya? Nedir yani, neyi paylaşamıyoruz ki bu kadar şikayet biriktiriyoruz? Nedir ki bizim derdimiz, bu kadar iletişim noktasında sıkıntı yaşıyoruz? Bütün bunları sorguladığınızda siz de bazı sebepler tespit edeceksiniz. Bu kardeşiniz de bazı sebepler tespit etmiş. Nedir bizim bu iletişim noktasındaki problemlerimizin altında yatan sebepler neler? Ben 5 tane maddede özetleyeyim ama siz belki bunların altına başka şeyler eklersiniz. Belki bunları farklı bir biçimde açarsınız. Sebeplerden bir tanesi şu: muhabbetin yerini muhabbetsizliğin alması. Merhametin yerini menfaatin alması. Dengenin yerini dengesizliğin alması. Sorumluluğun yerini sorumsuzluğun alması. Tanımanın yerini tanımlamanın alması. 5 tane sebebimiz var bu iletişim noktasındaki problemlerimizde. Birincisi, muhabbetin yerini muhabbetsizliğin alması. İslam toplumunun en temel ayırıcı vasfı İslam toplumunun sevgi toplumu olmasıdır. Biz sevgi toplumuyuz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgi meselesini temel bir imani sorumluluk olarak bize yükledi. Onlarca şey var da, ayetlerde var, başka hadislerde var ama bir hadis bize yeter zaten. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Dedi mi sallallahu aleyhi ve sellem bunu? Dedi. Peki seviyor muyuz birbirimizi? Şu anda bizim mesela ehli küfürle olan dertlerimiz şöyle bir tarafa yazalım. Bir de ehli imanla olan dertlerimizi bir tarafa yazalım. İnanın ki ehli iman olarak aramızdaki sorunlar, problemler diğerinden daha fazla. Ve şu anda biz elimizde eğer bir güç olursa, bir imkan olursa, o gücü ehli küfre kullanma yerine birbirimize kullanıyoruz. Şu anda İslam coğrafyalarının dört bir tarafına bakın. İç sorunlardan ve iç kavgalardan kaynaklanan inanılmaz düzeyde biz faturalar ödüyoruz. Ve eğer önlem alınmazsak bunlarda daha neler neler olacak. İslam dünyasını boş verelim. Hadi oraları
2: sonrasında konuşuruz. Biz bizim evlerimize gelelim. Kaç kişiyiz evde? 5 kişiyiz. Anne, baba, çocuklar. Nasıl bir sevgi evi mi evimiz? İçeriye girdiğimiz zaman o muhabbeti gerçekten iliklerimize kadar soluyor muyuz? Birbirimize bu muhabbeti yansıtabiliyor muyuz? Anne baba olarak, eşler olarak, çocuklar olarak birbirlerimize. Yoksa eve girdiğimiz zaman da bizim evlerimizde mi var haçlı kavgaları gibi kavgalar? Yoksa o manada o sevgisizlik farklı bir boyutta mı bizim evlerimizde? Bir vakıftayız diyelim ki, işte falanca vakıf, hadi diyelim ki Siyer Vakfı, kardeşlerim kusuruma bakmasın ama hepimiz birbirimizin aynısıyız. Siyer Vakfı'ndaki kardeşler olarak bu muhabbet denilen şeyi istenilen düzeyde tesis etmiş vaziyette miyiz? Vallahi ben bir öz eleştiri yapayım, inanın ki değil. Ve ben artık iki meseleyi konuşmaya utanıyorum. İki meseleyi konuşmak istemiyorum. Bazen zorluyorlar ama öylesine konuşuyorum. İçten gelerek konuşmuyorum. Konuşamıyorum. Şahadet meselesini konuşmak istemiyorum. Çünkü dedikodusunu yapıyoruz. Şahitliğin hakkını vermediğimiz için sadece ve sadece şahadet meselesini işte bir özlem olarak konuşuyoruz. Kardeşlik meselesinin sadece dedikodusunu yapıyoruz. Kardeşlik böyle olmaz ya. Kardeşlik lafla olabilecek bir şey değil. Kardeşlik başka şeyle olabilecek bir şey. Evet, bu manada biz ciddi bir biçimde kendimizi sorguladığımız zaman inanın ki sıkıntılarımız var. Başkalarıyla münasebetlerimize bakın farklı bir biçimde, yine aynı şekilde. Yok, bu muhabbet meselesi yerini bizde sevgisizliğe, sevgisizliğin olduğu yerde adavet olur ya, düşmanlık olur, düşmanlığa terk etmiş vaziyette. Çünkü sevgi öyle bir şey ki eğer bir yerde olursa halka halka yayılacak bir şey. Sevginin düştüğü yerde bambaşka bir hava eser, bambaşka. Oradaki o toplum inanın ki 14 asır sonra bile gelse asr-ı saadetteki toplum gibidir. Çünkü bu böyle bir şey. Kardeşlik meselesini, muhabbet meselesini tesis ettiğiniz anda bunun farklı bir biçimde faydasını görüyorsunuz. İkincisi, merhametin yerini menfaatin alması. İlişkilerimizde, iletişimimizdeki en büyük problemlerden biri o. Merhametle birbirimizle muamelede bulunmamız lazım ama merhametin yerini menfaat almış. Mevkisi varsa, makamı varsa, etiketi varsa, kariyeri varsa, gücü varsa, parası varsa, şuyu varsa, buyu varsa bizimle arasındaki muhabbet farklı. Ya da işte görünen muhabbet değil de o işte nedir, ileride lazım olur. Aman onunla ilişkini iyi tut, onunla senin işin olur, falan olur, filan olur diye. Merhamet yerine menfaat var aramızda. Menfaatin olduğu yerde hiçbir şekilde selamet olabilir mi Allah aşkına? Birine bakıyorsunuz, karşınızdaki şahsiyet değil de onun arkasında duran şey sizin zihninize geliyor. Ha, ben falancayla ilişkimi iyi tutmak durumundayım çünkü onun şöyle bir etiketi var, böyle bir etiketi var, böyle bir kariyeri var, böyle bir parası var, böyle şeyi var, böyle şuyu var, böyle buyu var, bir sürü şey arkasından iliştiriyoruz. Menfaatin olduğu yerde nasıl sağlıklı iletişim kuracağız Allah aşkına? Eşler arasında bile böyledir. Neden bugün sadakat dediğimiz şey zedeleniyor? Menfaat. Ticari ortaklıklar neden zedeleniyor, neden yürümüyor? Menfaat. Dostluklar, arkadaşlıklar niye yürümüyor? Menfaat. Hepsinin önüne menfaat girdiği için zedeleniyor. Ve zedelendiği oranda da yerini başka başka şeylere terk etmiş oluyor. Üçüncüsü, dengenin yerini dengesizliğin alması. Bu o kadar önemli bir şey ki, inanın ki iletişimin, insani ilişkilerin anahtar kavramıdır denge. Ne demek denge biliyor musunuz? Beklentide itidal. Kiminle münasebet kuruyorsan beklentide itidal. Babanla, annenle, evladınla, hocanla, talebenle, işverenle, işçinle, kiminle kuruyorsan beklentide itidal. Karşındaki insan, sen de insansın. O da robot değil, sen de robot değilsin. O halde insan üstü şeyleri bekleme. Şimdi sen bir bey olarak şöyle bir hanım tasavvur ediyorsun. Öyle bir hanım olsun ki hep gülsün, hiç benden bir şey istemesin. Ben ne desem tamam desin, kocacığım sen bilirsin desin, her şeye eyvallah etsin. Ya böyle şey nerede var? Bu cennette olacaksa olacak. Sen cenneti istiyorsun burada. Aynı şey hanım için geçerli. Benim kocam öyle olacak ki işte ben ne desem emredersin karıcığım diyecek. İşte her zaman bana çiçekle gelecek. Hep böyle güzel sözler söyleyecek. Sinirleri tamamen alınmış olacak. Hiçbir şekilde öfkelenmeyecek, kızmayacak, bağırmayacak, çağırmayacak. Öyle bir şey yok ya. Biz insanız, karşımızdaki de insan. Ne kendimizden ne başkasından insan üstü bir şey beklemeye hakkımız yok. Bugün bu beklentilerdeki itidalsizlikten dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Anne baba kendi yapmadığını, yapamadığını evladından bekliyor. Niye evladından bekliyorsun ya? Senin çoluk çocuğun senin ideallerinin kurbanı değil ki. O bir şahsiyet taşıyor. Kendisi tercih edecek. Sen ona bir baba olarak, anne olarak yönlendirmede bulunacaksın. Benim dediğim gibi olacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Benim dediğimden dışarı çıkmayacaksın. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Böyle dedik diye bakın şahsiyetsiz bir toplum oluşturduk. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kez olsun böyle bir şey söylemedi sahabeye. Kendi ehlinin altındaki çocuklara da bunu söylemedi. Allah Resulü'nün hayatını öğreniyoruz bakın işte burada. Onun söyledikleridir bizim için asıl olan. Zaten biz bunları onun hayatından çıkarıyoruz. Onun için asla beklentide itidalsizlik yok. Beklentini makul seviyeye çek, rahat et. Eğer sen makul seviyede tutarsan beklentini, o beklentiden daha üst düzeyde bir şey gelirse vallahi seni sevindirir. Aynısı gelirse zaten o kadardı. Az gelirse de insan ne yapalım dersin, sabredersin. Bak olur biter. Hiçbir şekilde hiçbir şey o ilişkilerin zedelenmesine imkan vermez. Dolayısıyla denge dediğimiz şey, itidal dediğimiz şey iletişimin anahtar kavramıdır. Bu manada en önemli şey olarak karşımızda duruyor. Dördüncüsü, sorumluluğun yerini sorumsuzluğun alması. Ciddi bir problem bu. Bu öteden beri problem de şimdi daha büyük bir problem. Bilmem farkında mısınız, şu anda bu memlekette yaşı 30-35 olan ve halen baba parası yiyen, halen aileye yük olan, halen birilerinin sırtından geçinen binler var, yüz binler var. Kimse sorumluluk almıyor. Herkes daha rahatın peşinde. Ne kadar az zahmetsiz iş olursa o kadar iyi bize. Ne kadar bize bir şeyler olmazsa, yüklenmezse o kadar iyi bize. Ama biz siyerde okuruz peygamberimizin ta 8 yaşından itibaren çobanlık yaptığını. O peygamber, onun bize söyleyeceği bir şey olmaz. Orayı sadece okur geçeriz. Eğer sorumluluk meselesini anlarsak biz, nerede yaşıyorsak yaşayalım, oradan bize yüklenmiş bir sorumluluğun olduğunu biliriz. Ve sorumsuzluğun aslında ciddi bir felaket olduğunun da farkına varırız. İlle de birilerinin bize yüklemesine değil ya, biz bir Müslümanız, bir yerde yaşıyoruz, bir yerdeyiz. Oradan sana bana bir iş düşer. Bunu benim istemem lazım. Bunun benim talep etmem lazım. Bunun arkasında benim olmam lazım ki sorumluluk adına bir şeyler yapayım. Aynı için konuşalım, eşler arasında. Eşin, işte erkeğin yapacağı işler var, hanımın yapacağı işler var. Eğer sorumluluklarını yerine getirirlerse hayatı paylaşmış olurlar. O zaman o hayat paylaşıldığı için, yük eşit oranda sırtlarına yüklendiği için ilişkide problem olmaz. Ama eğer bu manada biri alır biri almazsa, birinin sırtına daha fazla yük yüklendiği için altında kalacak bir vaziyete dönüşür. Bu noktada da çok ciddi problemlerimiz var. İnşallah anlama adına bir gayret içerisinde oluruz. Beşincisi de şu, tanımanın yerini tanımlamanın alması. Bakın çok önemli bu. Bizim burada iki tane sorumluluğumuz var benim güzel kardeşlerim. Ben de bir insanım, sen de bir insansın. İnsani ilişkiler kuracağımız zaman öncelikli olarak benim kendimi hakkıyla tanımam gerekir. Çünkü ben kendimi doğru tanımazsam eğer, kabiliyetlerimle, zafiyetlerimle kendimi tam anlamıyla anlamadığım zaman kuracağım ilişkiler de doğru olmayacak. Kendimi tanıdım, kendimi doğru bir yere konumlandırdım. Karşıdakini de tanımak zorundayım. Kafamdaki şablona göre karşıdaki insanı tanımlamaya hakkım yok. benim arkadaşım şöyle olmalı deyip kendi kafamdan bir arkadaş şablonu oluşturup karşımdaki arkadaşımı ona uydurmaya çalışırsam bunun adı tanımak değil, bunun adı tanımlamak. Tanımlarsam eğer bazen tutar bazen tutmaz ama çoğu zaman o ilişki yürümez. Çünkü o ilişkide mecburen karşılıklı tanışma üzerinde olmak durumunda. Aynı şey eşler için, aynı şey hayatın diğer alanlarındaki örnekler için. O konuda da çok şey söylenir. Bu kadarıyla iktifa edelim. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bizim konumuz aslında sonuncusu, tanımayla alakalı. Muhatabı tanımanın ne gibi faydaları var? Biz eğer muhatabı tanırsak ne olur? Birincisi, seviyesine göre konuşur. Ağırlığına göre davranır, kaldıramayacağı yükü yüklemez, doğru yerde konuşlandırır, makul bir mesafe belirler. O kadar önemli ki keşke güzel bir biçimde kavrasak bunları. İnanın şu 5 tane meseleyi anlasak, hayatın bütün alanlarındaki ilişkilerimizde çok farklı bir biçimde bir güzellik oluşacak. Tanıdık muhatabı, ne olacak? Seviyesine göre konuşacağız. Adamın kaldıramayacağı sözü ona yüklemeyeceğiz. İkincisi, ağırlığına göre davranacağız. Karşımızda babaysa eğer, ben bir evlat olarak onun ağırlığına göre davranmak zorundayım. Hocaysa eğer, öyle toplumun içerisinde ağırlığı olan birisi varsa öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkese aynı şekilde mi davrandı? O ağırlıkları neyse davranışlar da sözler de biraz ona göre şekillendi. Onların örneklerini göreceğiz zaten. Kaldıramayacağı yükü yüklemez. Adamın taşıyacağı yük belli. 20 kilo taşır senin çocuğun. Yükleme 25 kiloyu. Yazık edersin. Onun işi orası değil. Yapamıyor ya. Mizacı ona uygun değil. Zorlama adamı ya. Zorlama o işe. Zorlarsan eğer onu da kendini de perişan edersin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanı değerlendirirken isabet kaydetmesinin altında işte bu hakikatleri doğru bir biçimde anlaması yatıyordu. Efendimiz çok iyi tanıdığı için muhatabı bunları da bilerek ona göre konumlandırdı ve konuşlandırdı. Kimseye bu manada yanlış bir iş vermedi, yanlış bir görev yüklemedi, yanlış bir yönlendirmede de bulunmadı. Ama biz hep bu manada bakın baltayı taşa vura vura vura vura yürüyoruz. Doğru yerde konuşlandırır, makul bir mesafe belirler. Bunların her biri ciddi ciddi üzerinde durulması gereken meseleler. Ben sadece bugün bu derste birinci maddeye biraz dikkatlerinizi çekeceğim. Ondan sonrakilerde, sonraki derslerde konumuz olacak. Şimdi muhatabı tanırsak seviyesine göre konuşuruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde mutlak manada bir ölçü. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İnsanlarla akıllarının nispetinde konuşun. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsanların seviyesine inin. Muhatabı tanı, neyse derdi, neyse sıkıntısı ona göre davran. Şimdi bazen arkadaşlar soruyorlar işte bana, hocam bize bir kitap listesi versen, ne okuyalım, nasıl bir okuma sırası takip edelim? Bu soru temelden yanlış bir soru. Ben seni tanımıyorum ki sana kitap listesi vereyim. Kitap listesi dediğin şey ilaç listesidir ya. Senin neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorum ki ben sana ona göre bir yönlendirmede bulunayım. Bana şöyle soruyu sorsan, hocam ben siyer okumak istiyorum, neleri okuyayım, şunları şunları okudum, onun dışında neleri okuyayım diye sorsan bu doğru bir soru. Ama ben ne okuyayım diye sorduğun zaman bu soru yanlış bir soru. Çünkü ben seni tanımam lazım ki sana ona göre bir yönlendirme.

vazgeçiyorlar. Birer birer tesettürden feragat eden kızlarımızla her gün karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü biz zemini doldurmadık. Biz zemini doldurmadan bazı şeyleri konuştuk. Karşımıza birisi geliyor. Diyelim ki bir kızımız var, 12-13 yaşında. Onun tesettürsüz olması zorumuza gidiyor. Ama 12-13 yaşındaki kızımızın namazsız olması zorumuza gitmiyor. Ya namaz imandan sonra en büyük hakikat. Sen namazı öncelleyip imanla o kızın arasındaki irtibatı kurman gerekirken sırf amcası, teyzesi, dedesi, nenesi, komşusu kınamasın diye ona örtüyü zorladın. Aman örtün kızım falanca şunu demesin, bunu demesin dedin. Örtünün Allah'ın emri olduğunu ona anlatmadın. Onun zeminini tam anlamıyla doldurmadan bir şey yüklediğin için bugün bu fecaat yaşanıyor. Niye bugün bu toplumda domuz eti yeme noktasındaki hassasiyetle kamunun malını yeme konusundaki hassasiyet aynı değil? Çünkü aynı şeyleri konuşmuyoruz. O ayrı bir şeyi olarak değerlendiriyor, o ayrı bir şey olarak değerlendiriyor. Ya Allah aşkına biz dönüp tekrardan bunları konuşmamız lazım. Allah'ın yolundan düştün, bilerek bilmeyerek bir gün domuz eti yedin. Tevbe edersin, istiğfar edersin, Allah'a tevekkül edersin, tevbe edersin, Allah seni affeder. Ya 80 küsür milyonluk bu milletin malını yersen sen nasıl çıkacaksın bu işin içerisinden? Bu milletin tamamından senin helallik alman gerekecek. Hangisi daha ağır yük, hangisi daha ağır bir sorumluluk? Değişti bizim kodlarımız. Değiştiği için biz bu manada bazı şeyleri tutturamıyoruz. Şimdi yanımıza geliyor birisi. Anlamadan bilmeden işte bir şeyler anlatıyoruz hemen. O insanın neye ihtiyacı var? Belki kafasında 40 tane şüphe var. Allah'ın varlığından şüphe ediyor. Sen adama yükleme yapıyorsun. Bir sürü sorumluluk. Allah'ın 10. sıraya koyduğunu getiriyorsun 1. sıraya. Allah'ın 100. sıraya koyduğunu getiriyorsun 10. sıraya. 10. sıraya koyduğunu götürüyorsun 100. sıraya. Değerler sistemi alt üst oluyor. Değerler sistemi alt üst olduğu zaman da seviyeye göre konuşmamış oluyorsun. Akılların nispetinde konuşmamış oluyorsun. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabe efendilerimize ne dedi biliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya siz? İnsanların Allah ve Resulünü yalanlamalarını mı istiyorsunuz? Allah ve Resulünü inkar etmelerini mi istiyorsunuz? Çünkü sistemi bozduğunuz zaman adam algıları tam anlamıyla o meseleyi almaya hazır bir halde değilse inkara ve taassuba doğru yol açmış olur. Ama biz seviyelerine göre konuşan bir peygamber var önümüzde. Allah aşkına şöyle bir peygamber okuyoruz. Zeyd bin Sabit diyor ki biz Medineli gençler oturuyoruz Medine'de, kendi aramızda konuşuyoruz. Bakıyoruz Resulullah geliyor. Allah Resulü bize gelip eşlik edeceği için biz o konuşmayı değiştiriyoruz. Allah Resulü'nün memnun olacağı sözleri söylüyoruz. Resulullah da geliyor, selam verip oturuyor. Biliyor bizi, gençleri bilmez mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Onu değil diyor, şimdi konuştuğunuzu değil, biraz önce ne konuşuyorsanız onu konuşun diyor. Bizi tekrar o meseleye götürüyor. Ve bizimle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o meseleyi konuşuyor. Neyi konuştuysa artık gençlerin dünyasında ne varsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onları konuşuyor. Çocukla çocuk olan, gençle genç olan, yaşlıyla yaşlı olan peygamberi okuyoruz. Ama hep bunları menkıbe gibi okuyoruz. Aa ne iyiymiş ne güzelmiş deyip geçiyor. Burada torunlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şakalaştığını, onlara binek olduğunu, onları sırtına yükleyip süvari olduğunu anlatıyoruz. Ama eve gidince dedemiz onu yapmıyor. Ağladı sadece burada. Aa ne güzelmiş peygamberimiz dedi. Gitti bitti. Ama sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil işte. Bakın Mahmud İbni Rebi isimli bir çocuk sahabi bize bir olay anlatıyor. Mescid-i Nebevi dolu ağzına kadar, Resulullah da o gün önemli bir mesele konuşuyor. Kim bilir bir cihada mı çıkacak, bir devlet meselesi mi neyse. Biz de bir grup genciz, çocuk yani 5-6 yaşlarında, bilemediniz 10 yaşlarında çocuklar. Biraz su birikmiş Mescid-i Nebevi'nin önünde. Biz de o su birikintisiyle oynuyoruz. Oynadığımız için gürültü oluyor. Sesimiz Mescid-i Nebevi'nin içeriye giriyor. Bir anda bir sahabe

0: kendimiz çıkıyor, bizi kovalıyor, biz dağılıyoruz. Onlar içeriye girince bir daha gelip oynuyoruz. Kaç defa bu devam etti diyor. Bir de baktı ki Allah Resulü çıktı. Resulullah'ın çıktığını görünce biz koştuk her birimiz bir tarafa. Allah Resulü çağırdı bizi. Gelin dedi. Ne yapıyorsunuz? Sıkıla sıkıla ya Resulallah oyun oynuyoruz. Nasıl oyun oynuyorsunuz? Şöyle hadi diyor diye biz beraber oynuyoruz. O mübarek ağzına o sudan doldurdu ve su püskürterek çocuklara oyun oynadı. Sahabe niye Resulullah'ın yanından gitmiyor? Niye doymuyorlar Allah Resulüne? Bunun için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin haşa böyle karizmatik gözükmeye falan ihtiyacı yok. Onun o sadeliği zaten aslında en önemli mesaj bize. Zaten o sadelik insanları etkiliyor. O doğal hal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinden onların yüreğine mesajları ulaştırıyor. Şimdi biz bunları anlatıp eğer bugünün dünyasında bu manada bazı şeyleri kendi hayatımıza taşıyamayacaksak seviyelerine göre konuşma meselesini anlamamış oluruz. Allah aşkına şu Nasreddin Hoca'nın yaptığı işten artık vazgeçelim. Biliyorsunuz defaatle anlattım o fıkrayı size. Tutmuş sazın tek bir yerini oradan tıngır mıngır çalıyor işte. Diyorlar ki hoca ya saz çalanların eli böyle hareket eder. Senin niye elin hiç hareket etmiyor? Onların aradıkları yeri ben buldum diyor. Ben buldum diyor orayı. Oradan çalıyorum. Bizim şu anda yaptığımız iş o. Bir yer tutturmuşuz. Herkese aynı şeyi veriyoruz. Herkese. 20 sene önce bir şey aklımızda kalmış. Karşımıza kim gelmişse adamın mesela sol görüşlü birisi sola karşı bir meyli var. Farklı bir materyalist düşünceye karşı meyli var. Ateizme kaymış, zihni deizme kaymış, şuraya olmuş mu olmuş. Hiç önemli değil. Nedir biz işte 20 sene önce falanca vaizin sözü aklımızda ona ilaç olarak veriyoruz. Ve o ilaç ters tepiyor. Olmuyor. İnkara ya da farklı bir biçimde dinle o insan arasındaki irtibatın zayıflamasına sebebiyet veriyor. Bakın Allah Resulü'nde bunu görmezsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhataba bir bakar. Neyse onun seviyesine göre konuşur. Ebu Hureyre naklediyor. Bakın yüzlerce rivayet var ama vakit çok geçtiği için ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Geldi birisi. Ya Resulallah dedi oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Allah Resulü dedi ki evet öpebilirsin. Bir müddet sonra yani aynı mecliste belki birkaç gün sonra yine biri geldi aynı soruyu sordu. Allah Resulü dedi ki öpemezsin. Biz böyle baktık kaldık. Resulullah bizim iki soruya farklı cevap verdiğimizi fark edince ve bizim buna hayret ettiğimizi fark edince dedi ki ben sizin birbirinize niçin baktığınızı anladım. Ama unutmayın ilk gelen yaşlıydı, ikinci gelen gençti. Yaşlı nefsine hakim olabilir, genç ise hakim olamaz. Resulullah konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis kitaplarında farklı farklı onlarca hadis okursunuz. Hangi amel daha eftaldir? En hayırlı amel hangisidir? Ben birkaç tanesini size çıkardım. Allah aşkına bir bakın. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Allah'a iman, Allah yolunda cihat, haccı mebrur. Hangi amel daha faziletli? Resulullah bunu söylüyor. Ve her defasında da bir başkasını söylüyor. Mesela diyor ki hangi amel daha makbul diye soruyor sahabeden birisi. Allah'a iman diyor. Sonra hangisi? Sonra Allah yolunda cihat. Sonra hangisi? Hacı mebrur diyor. Bir başkası soruyor. Aynı soruyu. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Anne ve babana daha fazla ihsanda bulunmandır. Bir başkası soruyor. Zikrullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi amel daha faziletli ya Resulallah? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek diyor. Bir başkası sorduğu zaman Resulullah ne diyor? Namaz diyor. Salat. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o. Bir başkası sorduğu zaman da Allah Resulü anne ve babaya hizmet diyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Mesela hangi amel daha faziletli diye soran birisine Resulullah'ın verdiği bir başka cevap hicrettir. Nesai'nin Beyat bölümünün 14 numaralı hadisi. Hicret. Bir başkası soruyor sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Oruca devam et. Çünkü benzeri olmayan bir ibadettir oruç. Bir başkası sorduğu zaman hangi amel daha faziletli? Hal ve mürtehil olandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. hal ve mürtehil olan nedir ya Resulallah diye sorulduğu zaman da Kur'an'ı okuyup ona dost olan, Kur'an'ın evvelinden başlayan, ahirine kadar okuyan, o yolculuğu bitirdikten sonra bir daha başlayan. Nedir bu? Hatim işte. Hani bazılar diyor ya hatim okumak falan filan şöyle böyledir. Allah Resulü bunu söylüyor. Bunu bir yolculuğa benzetiyor. Başladın, bitirdin. Bu bir yolculuk bitti, ikinci bir yolculuğa başla. Ve bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel olarak söylüyor. En hayırlı amel hangisidir ya Resulallah? Az da olsa devamlı olandır. Şimdi bunlar amellerin çeşitliliğini bize veriyor mu? Veriyor. Ama bir başka şey daha veriyor. Kim geldiyse Resulullah'ın huzuruna, neye ihtiyacı varsa, Allah Resulü insan sarrafıdır ya, ona baktı onu söyledi. Eğer adamın yaşlı anne ve babası varsa cihada götürmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nasıl bıraktın anne ve babanı dedi. Ağlar vaziyette, git onların gönüllerini al dedi. Sen geldin dedi, yaşlı annem var, kim bakacak ona? Allah'a emanet ettim ya Resulallah. Zannetti ki sahabi Resulullah'a bunu deyince Allah Resulü takdir edecek. Olmaz dedi. Senin cihadın o yaşlı anneye hizmettir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Varsa eğer namazda bir sıkıntısı, ona en hayırlı amel namaz dedi. Kimin bu manada ihtiyacı neyse aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu konuştu. Geldi mesela bir tanesi. Ya Resulallah dedi, bana öyle bir şey söyle ki onu yapayım, o yaptığım şey de bana cennet kazandırsın. En kısa hadis ne dedi Efendimiz? La tağdab, öfkelenme. Adam şöyle durdu kaldı. Ya Resulallah bu kadar mı? Keşke bir bilsek, belki de Ömer radıyallahu anh'tır, kim bilir. Sadece orada onu söylemesi, o muhatabın gerçekten kimliğine ait bize çok önemli şey söyler. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz o muhatap değiştiği anda, muhataba ait bir bilgi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de varsa, verdiği cevap muhakkak o şekilde şekillenir ve karşıdaki insanın o ihtiyacına cevap verir. Hadis kitaplarını bu nazarla okuyun, neler neler görürsünüz. Bir şey söyle ya Resulallah, bir şey söyle, yapayım cennete gireyim. Söyleyen bir bedevi. Ne diyecek sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a iman et, beni tasdik et, namazını kıl, imkanın olursa da zekatını ver. Vallahi bundan fazlasını yapmam dedi ya Resulallah. Allah Resulü tamam dedi. Giderken dedi ki arkasından, her kim cennet ehlinden bir adama bakmak istiyorsa buna baksın. Şimdi Muaz İbni Cebel bunu duyunca dedi ki ya bu kadarsa eğer ben de diyeyim bana da desin. Aynı soruyu sordu. Muaz, ya Muaz bir dağ, bir ilim otoritesi. Muaz İbni Cebel'e tam yarım sayfa dizdi Efendimiz arka arkaya. Sen misin bunu soran, al bunları. Muaz öyle aldı cevabını. Muaz'a verilecek cevapla bir bedeviye verilecek cevap aynı mıdır? Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. İmanın şartı 6. Hepimiz biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Arapların meşhur kabilesi olan Cüf kabilesinden biri gelince 6'ya bir tane daha ekledi. 7 oldu. Neydi? Hayvanların yürek etini yemek. Böyle bir iman şartı mı var? İşte var. Niye? Çünkü o kabile yürek etini yemiyor. Hayvanların yüreğini yemiyor. Yerse eğer başına bir felaket geleceğini zannediyor. Öteden beri yanlış bir anlayış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor. O gün yemek yapmış, yürekte var yemeğin içerisinde. Adamın adı Seleme, sahabi efendimizin. Seleme'nin önüne yemek getiriliyor. Seleme bir bakıyor ki yürek. Resulullah diyor ki ye. Alıyor eline. Yılların birikimi, kolay bir şey değil. Böyle el titriyor. Yersen başıma bir iş gelecek diye korkuyor. Seleme sana ye diyorum. Seleme halen böyle titriyor. Yemezsen eğer kamil manada iman etmiş olamazsın diyor. Ondan sonra yiyor. Bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle konuşuyor seviyelere göre. Sadaka konusunda en hayırlı sadaka hangisidir sorusuna onlarca farklı cevap vermiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Soran eğer Ebu Hureyre gibi fakir bir sahabi ise, Ebu Hureyre'ye verdiği cevap farklıdır. Sad bin Ubade gibi zengin bir sahabi ise zengin sahabiye verdiği farklıdır. Ne diyecek Ebu Hureyre'ye? Sen fakir adamsın, kendin gibi bir iki tanesini doyur diyecek. Sadaka bu. Sad bin Ubade sorunca su kuyusu aç diyor. Başkaları o kuyudan istifade etsin çünkü onun ona imkanı var. Dolayısıyla seviyesi neyse sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşması, sözü de o seviyeye göre şekillendi. Şimdi benim güzel kardeşlerim, gerçekten bu o kadar önemli bir şey ki ne olur bu manada tanısak biraz daha. Kendi muhataplarımızı kimse, yani anne ve baba olarak, işte saydım biraz önce, işveren olarak, hoca olarak, şu olarak, bu olarak, ya şu herkese aynı ilacı vermekten bir vazgeçsek Allah aşkına. İnsan var, onun derdi başka, ihtiyacı başka, hassasiyeti başka, karakteri başka, mizacı başka. Onu biraz tanısak, ona o manada bir yönlendirmede ya da o manada bir şey de versek, diğer adam eğer farklı bir şeyse ona onu versek, sünnet üzere bir iletişim kurmuş oluruz. Ve böyle bir halde bize farklı bir bereket kazandırır. Allah'ın izniyle aramızda olması gereken o iletişimi daha sağlıklı bir noktaya doğru taşımış olur. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, insanlığın aynalarında şöyle bir başlık açmak istiyorum. Hasretiz rahmet yağmurlarına. Çok hasretiz hem de. Bugünün şu andaki ruh halimize de uygun olduğu için özellikle bunu seçtim. Rahmet yağmurlarına hasret olduğumuz için o inayetin bize ulaşması için bizim bazı vesileleri zorlamamız lazım. Bakın, Hazreti Ömer devridir o günler. Medine'de kıtlık olmuş. O günkü Müslümanlar da emir el müminin olan Hazreti Ömer'den ricada bulunmuşlar. Ne olur bize bir yağmur duası yap da belki senin vesilenle, burada o duada bulunanların vesilesiyle Allah bize rahmet yağmurları gönderir. Hazreti Ömer de çıkmış minbere, dakikalarca, ne kadarsa uzunca bir süre hep istiğfarda bulunmuş. İstiğfarda bulunmuş, istiğfarda bulunmuş, istiğfarda bulunmuş. Ona şahit olanlar, ha Ömer şimdi duaya başlayacak, ay şimdi Ömer duaya başlayacak, şimdi Ömer yakaracak, şimdi Ömer şunu söyleyecek, beklerlerken dakikalarca istiğfarda bulunan Ömer radıyallahu anh minberden inmiş. İnsanlar hemen Hazreti Ömer'in etrafına koşmuşlar. Ey emir el müminin, senden biz rahmet yağmurları bize ulaşsın diye, Allah şu kuraklığı gidersin, bize rahmet yüklü bulutları göndersin diye bir niyazda, duada bulunmanı istedik. Sen ise sadece istiğfarda bulunup durdun ve bunu böyle bir niyazı dillendirmedin. Hazreti Ömer orada 3 tane ayeti arka arkaya okumuş o cemaate. Bu soruyu, bu talebi onlara söyleyenlere. Ayetlerden birisi şu. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayandır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın ve size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh suresi 10 ve 12. ayetleri. Sonra Hud suresinin 52. ayetini okumuş. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin ki üzerinize semayı, yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Sonra da Hud suresinin 90. ayetini okumuş. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir ve müminleri çok sever. 3 ayeti okuyunca insanlar anlamış ki Ömer yaptı aslında yağmur duasını. İlle de orada süslü cümlelerle arka arkaya bir şeyler dizmesine gerek yok. Allah'ın muradına uygun davrandı. Eğer bugün Allah bize yağmur göndermiyorsa istiğfarımız tam anlamıyla olmadığından dolayıdır. Bu manada eksiklerimiz var. Böyle düşünmüş Ömer radıyallahu anh, ayetlerin ruhuna uygun bir biçimde minberde istiğfar adına bazı şeyleri söylemiş. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu kadar dua ediyoruz. Bu kadar zalime lanet ediyoruz, mazluma rahmet diliyoruz. Niye Allah dualarımıza icabet etmiyor? Çünkü batmışız günah bataklıklarına. Ve bir istiğfar lazım bize. Ciddi bir biçimde istiğfar lazım. Eğer o istiğfarı yapmazsak, istediğimiz kadar güzel cümleleri arka arkaya dizelim, istediğimiz kadar Allah'tan yakaralım, yalvaralım, isteyelim, yapalım, edelim, o manada bir adım atmazsak eğer, Allah bizim rahmet kapılarını üzerimize açmayarak bizi bu manada o şeye hasret olarak kalmamıza sebep olacak. Yapılması gereken belli. Olması gereken Hazreti Ömer'in yaptığıdır. Gelin şu rahmet günlerini de bir fırsat bilelim. Gönülden bütün günahlarımız için istiğfar dileyelim. Gönülden istiğfar dileyelim. O istiğfarın fiili olarak karşılığını da tevbe olarak ortaya koyalım. Biliyorsunuz istiğfar sözlü tevbedir. Tevbe fiili istiğfardır. Günahtan yüz çevirmenin adıdır tevbe. Yoksa sadece pişmanlık duymak değil. O pişmanlığın arkasından fiilen bir şey yaparsanız eğer, onun adıdır işte istiğfar. Eğer onu yaparsak inşallah hasret kaldığımız o rahmet rüzgarları, yağmurları bize de ulaşmış olur. Cenab-ı Hak buna rağmen, bu kadar günahımıza, bu kadar sıkıntımıza rağmen bize rahmet yağmurlarını göndersin. İnayet kapılarını bize açsın. Mazlumları daha fazla ağlatmasın. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Rabbim mazlumlara sahip çıksın. Zalimlerin oyunlarını bozsun. Zalimlerin planlarını başlarına geçirsin. Bize bir an önce kaybettiğimiz o izzeti kazandırsın. Ve o izzetle bizi insanlığa şifa vesilesi kılsın. Şahit ümmet olma sorumluluğumuzu Cenab-ı Hak inşallah en yakın zamanda yerine getireceğimiz bir seviyeye bizleri vardırmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: var, dikilecek bir sancak var.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
3: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين والسلام عليكم ورحمة الله. Tarih boyunca Rabbimizin insanların yeryüzündeki inanç ve yaşantılarını belirleyen emir ve yasaklarını gizleyen din adına nice kesimler olmuş. Hakikati bilmenin gerekliliği, bildikten sonra yaşamanın gerekliliği ve bunu insanlara bildirmenin gerekliliği malum, önemi. Onlarca ayette, belki yüzlerce örneklerle bunun gerekliliği bildirilmiş. Hakikatin insanlara ulaştırılmasının davet, tebliğ, nasihat, tavsiye ve vaaz kavramları, kelimeleri noktasında Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet bağlamında hakikatin anlatılması emredilmiş. Asr suresi bu bağlamda hakikati, ilmi, bilgiyi kişi önce kendine alacak, inancını belirleyecek ve yaşantısını belirleyecek, sonra bunu tavsiye edecek, bir başkasına anlatacak. Peki gizlemenin getirisi ne? Hakikati anlatmamanın kişiyi etkileyeceği, ahiretteki mesuliyete sokacağı hal ne? Hakikati gizlemenin sonucu kitap ve sünnette nasıl bildirilmiş? Yani herkes yapılan bir iş, iyiliğin, güzelliğin, yapılan bir fiil, eylemin karşılığını düşünür, ahiretteki sevabını düşünür. Peki yapılmayan bir şeyin, hakikatin anlatılmasının sevabını herkes düşünürken, hakikati gizlemenin cezasını düşünme? Yani bu manada kötünün sahibi yok. Herkes her şeyi eleştirirken, kınarken kötünün sahibi yok. Herkes yaptığını öne çıkararak kendini iyi göstermeye çalışırken bir başkasının yaptığı üzerinden değil, yapmadıkları üzerinden eleştirisel bakar. Oysa ki herkes kendi yaptığını kıymetli, değerli görürken bunun yanında da yapmadıklarının eleştirisini, kınamasını, beğenmemesini kendi nefsine önce yapması lazım. Hakikat, yani Rabbimizin hak olarak indirdiği ne var ise bilgi namına, bu bilginin mutlaka ehline, ihtiyaç sahibi olan kişiye ulaştırılması lazım. Kişiye inanç bilgisi mi lazım? Allah'ı sıfatlarıyla tanıması mı gerekiyor? Ahlak bilgisi mi lazım? İbadetlerle alakalı mı bir bilgi lazım? Komşuluk, akrabalıkta problemi var da bunlarla ilgili bilgi lazım. Neye ihtiyacı varsa bilgi noktasında, bu bilginin, hakikatin o kişiye ulaştırılması lazım, onun düzeltilmesi noktasında. Bu manada bilgi ne işe yarar denilse, bilgi ne işe yarar? Bilgi bedeni harekete geçirir mi? Mesela edindiğiniz bir bilgi sizin gözünüzü haramdan sakındırır mı? Edindiğiniz bir bilgi dilinizi susturabilir mi ya da konuşturabilir mi? Bilginin diliniz üzerinde, bilginiz elinizi harekete geçirebilir mi? Gözün aklı iradesi varsa geçirir. Elin aklı ve iradesi varsa geçirir. Dilinizin, kulağınızın aklı ve iradesi varsa onu harekete geçirir. Bilgi zihne, beyne konulur, zihne yerleştirilir, hafızaya. Oradan kalbe inerse tesir eder. O zaman bilgi kalbin rızkıdır. Ve önce bedenin değil, kalbin rızkıdır bilgi. Kalbedeki akla gelir, akıl onu muhakeme, muhasebe yapar, bağlantı kurar, değerlendirme yapar. Kalp de aklın bağlantı kurduğunu, değerlendirme yaptığını kalp kabullenir, doğru der, tasdikler ve güvenir, iman eder. Mümin olur kalp. Sonra kalp iradeyi harekete geçirerek, iradeyi kullanarak gözü harekete geçirir, dili harekete geçirir, kulağı eli harekete geçirir, ayağı harekete geçirir. O zaman bilgi bedeni değil, kalbi harekete geçirir. Kalp de bedeni harekete geçirir. O zaman bilginin kalp üzerinde tesir etmesi lazım. Çocuklarda yani bilgi kalpleri üzerinde değil, çocukların, görsel çocuklar öğrenir, İşitsel öğrenir. Zihne bilgi gelir çocuğun, ya da görür, gözünün görmesiyle taklit eder, tabi olur. Bilinç ve şuur olmaz çocuğun yaptığında, delinin yaptığında, hayvanın yaptığında. Aklı olan insan kalpteki aklı kullanarak hareket ederse biz buna akıllı deriz. Kalben yapmayan bilinçsiz, şuursuzca, taklit, adeten, kontrolsüz yapmış olur. Karşılığı ahirette alınacak bir fiil, eylemin, bir amelin kalben yapılma şartı var. Kalben yapılırsa salih amele dönüşür. Hakikati gizlemenin ahirette mutlak hesabı var. Hakikat, Rabbimizin kendisini tanıttığı bütün emir ve hükümler, sıfatları isimleriyle tanıttığı bütün hükümler, hakikat. Hakikat, Rabbimizin kitabında ortaya koyduğu emir ve yasaklar, 400'ün üzerindeki emir ve yasaklar. Hakikat, geçmişle alakalı 2500 civarındaki ayetlerin bugüne bizlere verdiği mesajlar. Hakikat. Hakikat, bugün yapacağımız siyasi tercihler, yönetim şekli, komşuluklar, akrabalıklar, toplumsal ilişkiler, muamelet dediğimiz ticari ilişkilerimiz, hakikat, kitabın bildirdiği hakikatler. Hakikat, ahiretle alakalı kıyametin kopmasından yeniden dirilişe, ayağa kalkışa, hesap kitaplama, hesabın sorulacağı, hesapların görüleceği o yer, cennet, cehennem içindeki ne bildirilmişse, hakikat, insanın yeryüzüne indirilişi, sorumluluğu, yapması yapmaması gerekenler, yüklendiği emanet, yeryüzüne halife kılınışı, insanın bilmesi gereken ne ise Rabbimiz bildirdi, Aleyhisselam bunu bildirdi ve ortaya koydu yaşantısıyla, bunu insanlara ulaştırmayan hangi alanda ve neyi ulaştırmamışsa hakikati gizlemiştir. Bu manada genişçe bir konu, yani hakikatin içine alan konular çok geniş. Binlerce örnek misal verilir. Binlerce mesaj içerir hakikatler. Hakikatler binlerce mesaj içerir. Ve bu mesajlar insanlara ulaştırılmazsa akıl devreye giremez. Bir hükmü söylediniz, mesajını vermez iseniz kalpteki akıl devreye giremez. Zihne bilgiyi alır, işitir, zihne bilgiyi alır, kalbe inemez. Hikmeti, yani hikmeti, mesajı, o işin arka plandaki verilmek istenenle mesajı verilmez ise kalbe inemez. Bilgi zihinde kalır. Yani arabaya yakıtı doldurdunuz, motora o yakıt gitmiyorsa çalışmayacağı gibi bilgi zihne gelir, akla şey gelir, beyne, orada depolanır, kalbe inmiyorsa bedene tesir yapmaz. Bilgili kişi olur, bilen olur. Amil olabilmesi için, o bilgiyle amel edebilmesi için kalbe inmesi gerekiyor. Kalp bedeni harekete geçirirse aklederek amel olur. İhlaslı olur, ihsanlı olur, takvalı olur, tevekkülü olur, sabırlı olur. Diğeri gördüğü şekliyle yapar, taklit olur. İbadet yerine adet olur. Tabi olmak yerine taklit olur. Bilinç olmaz, şuur olmaz. İçinde sevgi olmaz, tevekkül olmaz. İhlas olmaz, ihsan olmaz. Niye? Kalben yapamadığı için. Onun için hakikatin mesajıyla emredildiği şekilde bildirilmesi gerekir. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz, bakmaz mısınız? Bak Allah-u Teala kalbi, bunlar, bu emirlerin bütünü kişinin kalbini kullanmasını, kalbiyle bakmasını, kalbiyle amele dönüştürmesini istiyor. Çünkü akletmek için kalbi devreye sokmak gerekir. Hakikati gizlemenin sonucu nedir? Hakikati gizliyorsak, bildiğimiz Rabbimizin kitabında emrettiği bir şeyi anladık, kavradık, bunu insanlara bildirmedik. Bizde bilgi duruyor, emaneten o bilgi bizde duruyor. Belki amel ediyoruz ya da etmiyoruz. Bilgi bizde ya da birilerinde, bunu insanlara ulaştırmıyor. Bunun sonucu ne olur? Bunu bildirmeyenlere Rabbimizin bakışı, mesajı ne şekilde? Hak size ulaştı, hakikat sizde, öğrendiniz, anladınız. Bilmesi gereken birine bunu ulaştırmadınız. Emaneten, emanet bilgi size geldi. Bilgi emanettir çünkü. Siz uyguladınız, amele dönüştürdünüz, inanca dönüştürdünüz. Etrafınıza ve yetişen yeni nesillere bunu aktarmadınız. Hakikati gizlediniz. Ehli kitabın, din adamlarının bunu yapmasının örneğini Kur'an-ı Kerim sahabeye, dün sahabeye bildiriyordu, siz böyle yapmayın, bugün de bize. Şüphesiz ki indirdiğimiz apaçık delilleri, apaçık, net, anlaşılır, emri belli, yasağı belli, mesajı belli olan apaçık delilleri ve hidayeti, doğru yolu, doğru yolun ölçülerini biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, lanet edenler de onlara lanet ederler. Yani lanet edebilen ne kadar varlık var, onlara lanet ederler. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiğini açıklayanlar müstesna. İndirdiği o emir ve onun mesajı neyse, emri söylüyor da mesajını söylemiyor. Ayeti söylüyor, ayetteki mesajı söylemiyor. Kastettiğini de, mesajını, hikmetini de söylenmesi lazım. Onu açıklayanlar müstesna diyor. İşte onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri çokça kabul eden ve çokça merhametli olanım buyuruyor Rabbimiz Bakara suresinin 159 ve 160. ayetinde. Ayeti söyledik. Bunun içeriğini, mesajını anlamaz ise kişi kalbine indiremez. Güzel bir ayettir. Bu ayet üzerinden Yahudilere, Hristiyan din adamlarına, kendisinin beğenmediği, eleştirdiği cemaat, onların hocalarına, şeyhlere vesaire, piyasada ismi cismi bilinen hocalar üzerinden meseleyi değerlendirir. Meseleyi değerlendirir. Bu ayeti onlara izafe eder. Onlar üzerinden ayete bakar. Kendi üzerinden, nefsi üzerinden, acaba ben bu ayetin muhatabı mıyım? Biz bu ayetin muhatabı mıyız? Diyemiyorsa akıl devrede değil. Bana mesaj var mı? Şimdi inançla ilgili bir meseleleri anlattık. Peki ahlakla ilgili anlatıyor muyuz? Ahlakla ilgili bize bildirilen hakikatleri gizliyor muyuz? Rabbimiz tecessüs yapmayın diyor. Bir Müslümanın gizliliğini araştırmayın. Yaşantısını, çoluk çocuğunun durumunu, işini, gücünü, bilmemeniz gereken bir şey, gizlemeniz gereken bir şeyi yayıyor musunuz? Gıybetini yapıyor musunuz? Gizliliğini araştırıp tecessüs yapıyor musunuz? Ona zulmediyorsunuz. Haddi aşmışsınızdır diyor Rabbimiz. Bu haddi aşmaktır diyor. Bu haram. Bir müminin gizliliğini araştırdınız. Bu hakikat. Hakikat tecessüs yapmamak. Yaptın, bir haram işledin. Bu bir ahlaki problemdir. Müminin gizliliğini araştırmak ahlaksızlıktır. Rabbimiz haram kılmıştır. Ahlak kalbi bir meseledir. Kalbin halleridir. Kalbe haram olan, yapmaması gereken bir şeyi yapıyorsa ahlaken problemi var. Ahlaksız yani. Onu gitti yaydı. Birisi işitti, vay kardeş bu müminin hakkında konuşmamak lazım demedi, o da dinledi. Kulak misafiri. Nasıl bir misafirlikse, bunun bir kısmı iftira oldu, bir kısmı yalan oldu. Bak hepsi haram. Belki o mümin yaptığı hatasından vazgeçti, tövbe etti, Allah da affetti. O gizliliği araştıran, tecessüs, casusluk yapan, onu yayan, anlatan, iftira eden, gıybet edenler işledikleri haramlarla ahirete geçtiler. Ve bu yapılanın da yanlış olduğuna bakmıyorlar, düşünmüyorlar. Bir başkası tecessüs yaptığında yanlış diyor, gıybet ettiğinde yanlış diyor, iftira ettiğinde, yalan söylediğinde yanlış, haram diyor. Kendine yakıştırmadığı için o yanlışı, kendi yaptığını yanlış göremiyor. Bu hakikati, hakikati gizlemek. Bu bir hakikatse sen kendin için bu hakikati gizledin. Önce kendine söylemen gerekir. Hakikati kendine gizledin. Haram hakikatini. Hasetin yanlışlığını biliyorsun. Gıybetin yanlışlığını biliyorsun. İftiranın yanlışlığını biliyorsun. Gizliliği araştırmanın, tecessüs yapmanın yanlışlığını biliyorsun. Kibrin yanlışlığını biliyorsun. Riyakar, gösterişçi, gösteriş için iş yapma, kendini öne çıkartmanın yanlış olduğunu biliyorsun. Bunu nefsinden gizliyorsun. Bu hakikati kendinden gizliyorsun. Hakikati gizlemek sadece bir başkasına söylememek değil, nefsin içinde almamak ve söylememek hakikati gizlemektir. Kendi nefsinden hakikati gizliyorsun. Anlatılanı, okuduğunu, dinlediğini kendin için almıyorsan, kendin için almıyorsan, genel konuşmuyorum, tekel konuşuyorum. Kendin için almıyorsan, ben nefsime diyorum, muhatap da kendi üzerine alsın. Bunu kendin için almıyorsan hakikati kendinden gizliyorsun. Ondan sonra Müslümanların aralarındaki bu tefrika, itilaf niye? Niye kardeşlikler bir türlü kuvvetli değil, yol arkadaşı olunamamış? Niçin kendi nefsine istediğini mümin kardeşi için isteyemiyorsun? Niye ona veli olamıyorsun? Çünkü eleştiri hep bir başkasına yapılıyor. Kendi nefsine eleştiri yapılamadığı için. Hakikati kendi üzerine alınmamasının sonucu. Hakikat kendi üzerine alınmaz ise o hakikat, kişi kalbinden o hakikati gizlemiş olur. kalpte devreye girmiyorsa, nefsine istediğini, çoluğuna çocuğuna istediğini, işine gücüne rahatına istediğini mümin içinde isteyemez. Çünkü sen o emri kendi üzerine almamakla hakikati kendinden gizliyorsun, kalbinden gizliyorsun, etki de yapmıyor. Bu mesele çok su götürür bir mesele. Üzerine uzunca konuşulması gereken bir mesele. Çünkü hakikat dediğimiz şey Kur'an'da binlerce konuyu içeriyor. Binlerce konuyu içeriyor hakikat dediğimiz şey. Kur'an'ın hak olarak bildirdikleri ve o bağlamda onun içerisindeki hikmeti, mesajı genişçe konu. Bakara suresinin 159 ve 160. ayette girmişti konuya. Şüphesiz ki diyor Rabbimiz, indirdiğimiz apaçık deliller. Biz delilleri indirdik demiyor Rabbimiz, apaçık. Apaçık olan delilin hikmeti, yani açık olması, hikmeti ne bu? Bunun bildirilmesi lazım. Ayeti söyleyip geçiyorsunuz, okuyup geçtiniz. Bir bakın bakalım muhatap o ayetteki mesajı anladı mı, aldı mı? Ya da siz o mesajı verdiniz mi? Ayeti söylediniz, geçtiniz. Falanca surenin bir de şu ayeti dediniz. Aa bak, yani ayet ve numarasını da biliyorum. Bir de Arapçasını söylediniz. Daha da bir şeyli. Yani muhatabı daha da etkileyici, Arapçasıyla söyledi falan. Mesajı ne, mesajı? Bu ayetin vermek istediği apaçık delil diyor ayet. Bak apaçık delil diyor. O apaçık olan bölüm ne? Bunu izah etmezseniz akıl devreye girmez. Kalpteki akıl devreye giremez. O apaçık olan bölüm izah edilmezse o hakikat, apaçık olan hakikat gizlenmiş olur. Ama görüntüde siz ayeti söylemiş oluyorsunuz ama o ayetin hikmetini, apaçık olan bölümünü anlatmadınız. Oradaki kavramı, kelimeyi izah etmediniz. Allah insanların Rabbidir. E Rab ne? Ancak bana ibadet edin için yarattım. İbadet ne? Onu apaçık izah etmezseniz o hakikati gizlemiş olursunuz. La ilahe illallah dedin, kurtuldun. Allah'tan başka ilah yok de kurtul. İlah ne? Neler ilah bölümüne girer? İlahın içine aldığı konular, bölümler nelerdi? Neler ilahlaştırılır? Kişi hevasını ilahlaştırmış, ayete göre haberi yok. Niye? Çünkü o emir ve yasağı kendi nefsine, kalbine indirmediği için, hakikati kendinden gizlediği için hevasını ilah edinmiş, beyim haberi yok yani. Niye? Apaçık olan delili ya izah etmemiş, ya almamış, ya vermemiş, ya da vermiş nefsine söylememiş. Apaçık delil. Rabbimiz binlerce ayette isimleriyle kendini tanıtıyor. 970 defa Rab isminden, 2800'e yakın Allah isminden, 150 ve üzeri ilah, 70'e yakın veli, 20'ye yakın vekil, 40, 50, 30 adetli bahsedilen isimleri. Bu isimler neyi içeriyor? Ne mesaj veriyor? O ayetlerin içerisinde neden bu isimler geliyor? Allah-u Teala isimlerine ayetleri gelişi güzel koymuyor. Her bir ayetin içerisindeki Allah'ın ismi o ayetle bütünlük oluşturuyor. O isim o ayetin içinde geçmesi gerekiyor ve izah edilmesi gerekiyor. Siz ayeti söylediniz, o ayetin içerisindeki o ismi, sıfatı izah etmezseniz o hakikati gizlemiş olursunuz. Ve muhatap da mesajı tam alamaz. Apaçık delilse, deliller apaçıksa apaçık bildirilmesi lazım. Yani nefsi önce nefse denilecek, sonra bir başkasına. Sonra hidayeti biz insanlara kitapta açıkladık diyor. Apaçık delilleri ve hidayeti. Hidayet Kur'an'ın kendisi, yol gösteren, yol rehberi, yolun ölçüsünü bildiren, yolun emir ve yasaklarını bildiren kitap. Sonra o yola çağıran, o yolda tutan, yolda hedefine varıncaya kadar rehberlik etmek hidayettir. Beş manası hidayetin. Hidayet kitabın kendisi, o kitaba çağırmak, o yola girmek hidayet, girmek hidayet, çağırmak hidayet, o yolda kalmak hidayet ve ölüm gelinceye kadar o yolda rehberlik etme işi de hidayet. Hidayeti de bildirdik. O zaman bir kişi kabul etmekle hidayette olmaz. O yola girecek, o yolda o yolun emir ve yasaklarına uyacak, ölüm gelinceye kadar o yola tabi olursa o kişi hidayette denilir. Hidayeti de bildirdik. O zaman kişiyi yol üzerinde tutacak ne kadar emir ve yasak varsa, 450 civarındaki emir ve yasağın her biri hidayetin ölçüleri. Seyyid Kutub'un dediği gibi yoldaki işaretler, o işaretlere uyarsa kişi o yolda kalır. Uyacağı işaretler, sakınacağı işaretler. Biri de o yolda rehberlik edecek, örnek olacak. Aleyhisselam'ın örnekliği. Apaçık delilleri bildirdik, bunun gizlenmemesi lazım. Hidayetin ne olduğunu bildirdik de Allah'a bu gizlenmeyecek. Ne kadar emir ve yasak varsa. Kafirin, müşrikin yaptıklarını anlatıyor. Mümin ahlaki, haset, kibir, riya, hırsı, dünyevileşmeyi, aşırı sevgi, aşırı nefreti kendi üstüne almıyor. O hakikati kendinden gizliyor. Ondan sonra müminlerin arasında haset, kibir, riyakarlık, değer vermediği, sevmediği halde seviyormuş gibi gözükme, küçümseme, alay etme, hafife alma, mümini değersiz görme, aynı mekanları paylaşmama. Bu ne hastalığı? Kur'an bunlarla ilgili, sünnet bunlarla ilgili hakikati bildirmiyor mu? Müminleri yol arkadaşı, kardeş edinememe, yardımcı, koruyup gözeten, sırdaş, dost, nefsine istediğini onun için isteyen veli niye edinemiyor? O hakikatleri kendinden gizlediği için. Bir başkasına söylüyor, nefsine söylemediği için. Çünkü başkasını eleştiri kolay, kınamak kolay, dilin konuşması kolay. Hele bir kalbine bir söz geçir bakalım. Hasete, kibre, riyakarlığa karşı, dünya sevgisine karşı kalbine bir söz geçir bakalım. Kimse sınanmadığının masumu değil. Hele bir sınan bakalım. Bir müminin hanımını eleştiriyorsun, çocuklarını eleştiriyorsun, komşunun akrabalığını, bir takım işini gücünü eleştiriyorsun. Sen onun sınandığı şeyle sen sınanmadıysan eleştirisi kolay. Sen onlarla, onun imtihan çeşitleriyle sen sınanmadıysan eleştirisi kolay. Rabbimiz şüphesiz ki indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti biz insanlara açıkladıktan sonra diyor. Biz açıkladık. O zaman din adına konuşan herkesin çok dikkat etmesi lazım. Neye dikkat edecek? Kimin adına konuştuğuna dikkat edecek. Kimin dinini anlatıyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Kimin adına fetvalar veriyorsun? Ahkam kesiyorsun, eleştiriyorsun. Kimin dini adına? Kendi adına mı, Allah adına mı konuşuyorsun? Bak bu çok önemli bir mesele. Allah adına konuşmanın, İslam adına, din adına konuşmak, Allah adına konuşmak, Allah'ı temsil etmektir. Ensarullah olmaktır, Allah'ın yardımcısı olmaktır. İsa Aleyhisselam'ın havarilerin dediği gibi, Allah'ın yardımcıları, Allah'ın tutan eli, konuşan dili, gören gözü olmak nasıl bir şeydir? Allah'ın velisi olmak nasıl bir şeydir? Kim Allah'a yardım ederse Allah ona yardım eder. Allah'ın yardımcısı olmak, tabii ki dinine yardım etmek ama nasıl bir şeydir bu? Bu basit bir şey değildir. Allah'ın dininin anlatılması, onun dininin temsil edilmesi basit bir şey değildir. Her davranışın, amelin, her söylemin ahirette hesabı olacak. Peygamberler kendilerine inen vahyin hesabını ahirette verecek, biz vermeyeceğiz. Ne güzel iş. Bak bu bakış, gelişi güzel konuşma bakışı, gelişi güzel bilgiyle kendini bir yerlere koyma bakışı, kendinde hata görmemenin, masum kabul etmenin bakışıdır. Konuşanlara bakın, hiç problemli kimse yok. Herkes düzgün, yani hep eleştirip karşıya ise, kendine bir eleştiri yoksa, o zaman konuşanların hepsi düzgün. Herkes masum. İsmet sıfatına bürünmüşler, haberleri yok ama. İsmet sıfatları varmış da haberleri yok yani. Öyle davranılıyor çünkü. Eleştiri önce nefse olacak. Nefse olursa bilgi kendine alınır. Kişi kendine alır. Kalben yönelir. Bana der, sonra bunu bir başkasına der yani. Apaçık delilleri ve hidayeti biz bildirdikten sonra bunları gizleyenler var ya diyor Rabbimiz. Kim neyi gizliyorsa. Tamam, tevhidi gizlemiyorsun. Allah'ın sıfatlarıyla bildirdin, anlatıyorsun. İmanı, şirki, küfrü anlatıyorsun. Ahlakı anlatmıyorsan, haseti, kibri, riyakarlığı anlatmıyorsun. Anlatıyorsun da kendine anlatmıyorsun. Yine gizliyorsun. Bir başkasına anlatıyorsun ama nefsine söylemiyorsan nefsin için gizliyorsun. İşte onları gizleyenleri Allah lanet eder. Lanet edebilenler de onlara lanet edenler. Ayeti gördük. Allah'ın laneti bazen mümine, mümin bu hatayı yapıyorsa mümine yakışmaz demek. Kafir, müşrike Allah'ın laneti, onlara gazap olsun, cehennem olsun, ateş olsun demek. Mümine de bir uyarıdır. Dikkat edin. Allah'ın laneti yani cezası, cehennemi, azabı, ateşi bir münafıka, kafire, müşrike. Siz bunu hak etmeyin. Siz bu konuma kendinizi düşürmeyin. Uyarısı olur. Mümine nasihat olur. Dikkat edin. Mesajı olur. Ayetlerin devamı Bakara 159 ve 160. ayetlerdi. Ancak diyor Rabbimiz, tevbe edenler. Tevbe, ya Rabbi beni affetmek demek değildir bu. Tevbe, beni af, yani günahlarımı sil, mağfiret, yok et. Sil, yok et, ahirette yüzüme vurma demek. Tevbe nedir? Tevbe, yapmış olduğunuz o yanlış ne ise ondan dönmektir. O hatadan dönüştür. Hatayı anladınız. Siz bu emir ve yasağı üstünüze almıyorsanız nasıl tevbe edeceksiniz? Hasretiniz var, kibirliniz var, riyakarlığınız var, hırsınız var. Bunu üstünüze almıyorsanız, kendinizde böyle bir hata görmüyorsanız tevbe edemezsiniz. Niye? Tevbe önce yanlışı görmektir, anlamaktır, sonra üstünüze almaktır, ardından dönüş yapmaktır. Bak kaç merhale var. Tövbe yapılan hatadan, yanlıştan dönmektir. Döndünüz, döndükten sonra da Rabbimiz diyor ki, şimdi durumunu düzelt diyor. O yaptığın yanlış neyse onu düzelt. Yanlış söyledin, yanlış yaptın. Bu sefer o halinden kendini düzelt. Döndüm, şimdi düzeltmek gerekiyor. Sonra da Allah'ın indir, kendini düzelttin. Sonra da bunu açıkla. Bunlar müstesna diyor. Allah'ın indirdiğini açıklayacak. Bak, yanlıştan döndünüz. Bir, kendinizi düzelttiniz. Gördünüz mü? Önce kendinizi düzeltmeniz gerekiyormuş. Yani denilen emir ve yasa önce nefsinizi almanız lazım. Bak, sonra açıklayan diyor ayet. Sıralamayı gördük. Emir ve yasağı kendinize alacaksınız. Yanlışınızdan döndünüz, tevbeyle döndünüz. Şu anda durumunu düzelt. O yaptığın yanlış neyse ondan vazgeç. O müminle kardeşlik bağın, velayet bağın zayıf mıydı? Müminin gizlini araştırıyordun, yayıyordun, bundan vazgeçeceksin. Bu hatadan anladın, döndün. Şimdi o müminle olan kardeşliğini, komşuluğun, akrabalığı neyse yapılan hata, yanlış ya da şirk, küfür neyse hata, bilmiyorum, genel söylüyorum, o hatadan döndünüz. Hatanızın emredilen bölümü neyse yapılması gerekeni yaptınız. Müminle kardeş mi olacaktınız, veli mi olacaktınız, onun hakkındaki zandan mı yapıyordunuz, zannınızdan mı vazgeçtiniz, sonra bununla alakalı açıklama yaptınız. Açıklama, ben ya sana karşı şu davranışların hakkını helal et, bu da bir açıklama olur. Helallik alma, açıklama, izah etmediğiniz o meselenin, ya bu meselede bu hüküm böyle böyleymiş, biz insanlara diyor ama bizde de bu hatalar varmış, bunun açıklanması, izah edilmesi, bunları müstesna tutuyor Rabbimiz. Hakikatin gizlenilmesinin ardına neyse o hakikat gizlenilen, inanç, ahlak meselesi, toplumsal ilişkiler, ibadetlerle alakalı neyse hakikat, Kur'an ve sünnette bildirilen, yapılması gereken emir ve yasak neyse, yanlışsa bu yanlıştan dönecek, yapmadığı bir şeyse durumunu düzeltecek, o işi yapacak, sonra bir başkasına diyecek. İşte Allah-u Teala bunların tevbesini kabul ediyor, bunları müstesna tutuyor. İşte onların tevbesini kabul ederim diyor ayet. Ben tevbeleri çokça kabul eden ve merhamet edenim. Tevbeleri kabul ederim ne demek? Tevbeleri çokça kabul ederim. Tevvab, tevvab, tevbeleri çokça kabul eden demek. Ne kadar hata yaptıysanız, o hatanızın her birinden 100 hata yaptınız, yüzünden de dönüş yaptınız, tevbedir. Her dönüşünüzü kabul ederim diyor. Bir daha hata yaptın, yine dönsen yine kabul ederim diyor. Ölüm size gelinceye kadar ne kadar hata yaptıysanız her hatanızdan vazgeçmenizi Allah-u Teala ben kabul ederim diyor. İnsan hatalı bir varlık. Hata yapmaya meyilli bir varlık. Tevvab, çokça tevbeleri kabul eden demek. Allah-u Teala'nın ismi, sıfatı. Ne kadar hata yaparsanız yapın, yeter ki o hatanızdan dönün. Hatanın çokluğuna bakmıyor Rabbimiz. O hatayla, pişmanlıkla dönüp dönmediğinize bakıyor. Sonra hatayıdan döndünüz, şimdi yapılması gereken ve yapılmaması gereken neyse onu yerine getirin. Durumunuzu düzeltin diyor. Sonra bunu bir başkasına anlatın. Yapacağınız nice hatalarımı ya da yapacağımız nice hatalarımızı Rabbimiz bu hataları kabul etmesi merhametinden dolayı. O çokça merhametliyim diyor. Yani sen hata yaptınız, hatanla baş başa ahiret hesabını sorarım demiyor. Dünyadayken dönerse kişi, vazgeçerse, tevbeyle dönüş yaparsa, bu tevbesini kabul etmeyi merhamet hatalarınıza bakmaması, Allah-u Teala'nın merhamet etmesidir. Bu uzunca izah edilmesi gereken Bakara 159-160. ayet, çünkü hakikatin çok konu içine alır. Yine Bakara suresinin 146. ayet, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, İncil, Tevrat, Kur'an, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de onlardan bir topluluk bile bile gerçeği gizlerler. Peki bugün hakikatin ne olduğunu bilmiyorlar mı? Diyanetin, ilahiyatın kesimleri, nice cemaatin ehli, hakikati anlatanlar var elbette ki. Hepsi gizliyor ya da her meseleyi gizliyor densek de doğru olmaz. Birçok hakikat anlatılıyor, bir kısmı anlatılmıyor. Şirk gereği gibi anlatılmıyor, küfür anlatılmıyor. Hakimiyetin kime ait olduğu meselesi anlatılmıyor. İlah, Rab anlatılmıyor gereği gibi. Tam izah edeyim, Kur'an ve sünnette bildirilen hakikat ne şekilde anlatılmış ise, o şekilde anlatılmıyorsa o mesele gizlenilmiştir. Yine dedi, onlardan bir topluluk bile bile gerçeği gizliyorlar. Bak, bilmeden, çünkü hakikat bilmeden gizlenmez. Siz bir şeyi bilirsiniz, gizlersiniz. Bir şeyi gizlemek için bilmek gerekir. Bak, bile bile gizlerler diyor Rabbimiz. Cahil bir şeyi gizleyemez. Bir şeyi gizlemeniz için, örtmeniz için, yok sayabilmeniz için varlığını bilmeniz gerekiyor. O emri anladınız, bildiniz, onu gizlersiniz. Elinizde bir şey var, onu saklamaya çalışmanız, var bir şeyi de gizliyorsunuz. Olmayan bir şey gizlenmez zaten. Kitabı anlamış, o emrin mesajını anlamış, şirki küfrü gizliyor, hakimiyetin kime ait olduğunu gizliyor, veli vekil, malik meliki gizliyor, ilaha Rabbi gizliyor, Allah-u Teala'nın sıfatlarını, Kur'an'ın asıl iniş amacını gizliyor, Kur'an'ın nice emir ve yasaklarını gizliyor, gündeme almıyor. Kim hangi alanda gizleme yapıyor ise bu bilmeden olmaz. Gizlemek için bilmek gerekir. Ne sebeple gizlemiş ise o bile bile gizleme. Ne diyor Rabbimiz? Bir topluluk bile bile gerçeği gizliyor. Ya menfaat icabı, ya konumu icabı, kazanımına zarar geleceği için, insanlardan hürmet saygı görememem endişesi, gevşeklik, bir sürü sebep sayabilirsiniz. Biliyor, gizlemiyor. Bana ne, canları cehenneme. Bilen adamın bunu diyemez yani. Ne halleri varsa görsün, ben merkezi düzelteceğim. Bilenin diyeceği söz değildir bu. Eğer Kur'an'ı biraz anlamış ise, herkesi biz mi düzelteceğiz? Zaten herkesi düzeltemezsin ki, senin kapasiten ne yani? Nereye ulaşabilirsin? İnsanın elinin ve dilinin ulaşacağı yer sınırlıdır zaten. Allah Teala da bize ulaşamayacağımız, taşıyamayacağımız bir şeyde yüklemeyeceğini bildiriyor. Ulaşabildiklerimizi, hakikati anlatıyor muyuz? Anlatmadınız. Komşuluklarımıza, komşularımıza ne kadar anlatıyoruz hakikati? Biliyoruz, anlatıyor muyuz? Akrabalarımıza, ehlimizin altında, elimizin altında olanlara, işçilerimize, çalıştığımız ortamdaki insanlara, her fırsatta. Şimdi ben bunları biraz böyle diyorum ama az çok yapıyorum yani. Her fırsatta, her gittiğim yere, her karşılaştığım insana mutlaka dünya işini %5 konuşuyorsam %95 Allah'ın dinini ulaştırıyorum. Almak isteyen herkese mutlaka verme çabasındayım. Tamam, bir şey böyle diyorum ama Rabbim şahit, yapma çabasındayım. Nefsime diyorum, onlara diyorum, kalben demeye çalışıyorum, yani bir gayret, çaba gösteriyorum. Bir şeyi bile bile gizleyen olmak istemiyorum. Bir şeyi anladım, kavradım, duydum, hemen aktarıyorum. Bak, hemen aktarıyorum. Bilgiyi sırtımda taşımıyorum. Bilgiyi anladın, kavradın, zihnin dolu, kitap yükle eşek diyor Rabbimiz. Onu amele geçirmiyorsan ve insanlara anlatmıyorsan kitap yükle eşek diyor Rabbimiz. Sen, ben birini ne yerine koyduğumuza bakmıyor Rabbimiz. Sırtında kitap taşıyan ama hayatında yok, yaşantısında yok, inancında yok, ahlakında yok. Kitap yükle eşektir diyor. Bile bile hakkın gizlenmesi, Rabbimiz bunu lanet ediyor. Lanet edebilenlerin de lanet edeceğini bildiriyor. Bir üstteki ayetle. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul oluşunu, Nebi oluşunu ehli kitap iyi biliyordu. Oğullarını tanıdıkları gibi tanır diyor. Bugünün bu toplumun insanları Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın Resulü örnek olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Niye örnek alınmıyor o zaman? Yönetiminden tut, ticaretiyle komşuluğu, akrabalar, giyim kuşama varıncaya kadar. Eğer bir kişi kendini Kur'an'a nispet ediyorsa, Aleyhisselatü Vesselam'a Resul olarak, örnek olarak ona nispet ediyorsa, kitabım, peygamberim, Resulüm diyorsa, oraya bir aidiyet, ait olduğunu, ait ettiğini ortaya koyuyor ise, bağlılığını ortaya koyuyor ise söz ile, o kişiden amel beklenilir. Hakikati biliyorsun, niye yapmıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Denilir. Kendi kalbiyle gizliyor hakikati, kalbinde söz geçirmiyor. Bedeniyle yapmıyor, gizliyor. Bir başkasını anlatmamakla gizliyor. Hakikatin gizlenmesi sadece söz ile anlatmamak değil, yaşantıyla ortaya koymamak da gizlemektir. Nasıl yani? Siz bir ameli komşuluktan, akrabalıktan, giyim kuşamınızdan, ticaretinize varıncaya kadar, ahlakınıza varınca, ibadetlerinize varıncaya kadar emri ve yasağı siz yaşayarak göstermiyorsanız yaşantınızla gizlemiş oluyorsunuz. Gizlemek için sadece diliyle anlatmamak değildir. Yaşantıyla göstermemek de gizlemektir. Çünkü bu toplumun konuşan, bak konuşandan şu gün daha fazla yaşayarak gösteren şahitlere ihtiyacı var. Şehitlere ihtiyacı var. Ortada dini yaşayan yok neredeyse. Konuşan çok. Tamam, dinin her bölümünü yaşayan yok diyemeyiz de, çok bölümü, 450'nin civarındaki emir ve yasağın ne kadarı bugün bilinçli olarak toplumda yaşayarak ortaya konuluyor. Müminlerin kendi arasındaki kardeşlikler, velayetle ilgili emir ve yasaklar ne kadar uygulanıyor? Müminler bugün birbirine ne kadar yol arkadaşı, kardeş olmuş? Genel manada. Her cemaat kendi içinde yapıyor olması başka bir şey. Kendi topluluğu içinde yapıyor, diğer müminlerle yapmıyorsan yine hakikati gizliyorsun. Allah'ın ipine topluca sarılın, sadece senin topluluğuna mı diyor? Yoksa bütün müminlere hitap ediyor. Ey iman ederler diye başlayan 89 ayetin içeriği, ondan sonraki emir ve yasa senin cemaatinin, topluluğun içindekilere mi hitap ediyor? Yoksa bütün müminlere mi? Dünyadaki bütün müminlere mi hitap ediyor? Ey iman edenler dediğin zaman bütün müminlerin üzerine alması gereken emir ve yasak, beraber yapması gerekenler. Sen ve beraberindeki tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberce. Ferdi emirler az, çoğula hitap fazla. Bile bile beraberce yapılması gereken, topluca yapılması gereken emir ve yasaklar birlikte uygulanılmıyor ise hakikat gizleniliyor. Bile bile gizleniyor. Bile bile sen kardeşlik yapmıyorsan, bile bile o mümini veli edinmiyorsan, bile bile ona haset, kibir, riya yapıyorsan, bile bile kendine istediğini onun için istemiyorsan daha olgunlaşılmamış. Bak bunlar hep bile bile gizleniliyor. Bilindiği halde yapılmıyorsa bu ehli kitabın bir vasfı. Ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların toplumlarının ve din adamlarının bir vasfı. Allah-u Teala bunları bildiriyor ki biz yapmayalım diye. Yine Bakara suresinin 161. ayeti. Şüphesiz ki inkar edenler, yani şüphesiz ki kafirler ve kafir olarak ölenler. Şüphesiz ki kafir, hakkın üstünü örten demek. Allah'ın kitapta apaçık bildirdiğimiz deliller diyordu ya, 159 ve 160'ta apaçık bildirdi bu delili, hidayeti, yolu, yolun emir ve yasaklarını, ölçüsünü örten, gizleyenler, yokmuş gibi yaşamayan ve anlatmayanlar ve o hal üzere ölen kafirler. Yani kafir deyince inkar eden algılanıyor. Kafir, hakikati bilen, yokmuş gibi davranan, yaşayan, yokmuş gibi anlatmayan, örten, gizleyen demek. İşte Allah'ın ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Hakikati bildi, anladı, kavradı, yokmuş gibi davranıyor. Ve o hal üzere öldü. Allah'ın laneti onun üzerine. Cehennem azabı, gazabı ve diyor bütün insanların laneti onların üzerinedir. Siz birini nereye koyuyorsanız koyun, nefsinizi nereye koyuyorsanız koyun, herkes hakikat namına Kur'an bağlamında ne bildirilmiş ise, o bildirilen emir ve yasaklarda ne mesaj veriliyor ise, adam namazı kılın diyor, namazın kötülükleri alıkoyması gerektiğini bildirmiyor. Orucu tutun diyor, orucun takvaya götürdüğünü bildirmiyor. Bak hakikati gizliyor. Bir şey niçin yasaklanmıştır? Bunun bir hakikati vardır. Bir şey Kur'an'da niçin yapılması emredilmiştir? Bunun bir hakikati, bir hikmeti vardır. Yani bir mesajı vardır. Siz emri söylüyorsunuz, mesajını söylemiyorsunuz. Ondan sonra bu Müslümanlar niye böyle? Bu toplum niye bu hale geldi? Çünkü hikmetini, hakikatini, mesajını vermiyorsun. Gizliyorsun. Gizlemenin bir iman bölümü var, bir ahlaki, bir ibadetler bölümü var. Bir sürü bölümü var. Yani hepsi küfürdür, hakkın üstünün örtülmesidir. Bazen imani küfür olur, dinden çıkaran küfür olur. Bazen ameli götüren küfür olur. Yine Bakara suresinin 79. ayetinde, kitabı elleriyle yazıp sonra onun karşılığında az bir değer satın almak için bu Allah'ın katındandır diyenler, vay onların haline. Diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay hallerine. Kazandıklarından dolayı vay hallerine. Subhanallah. Lisanı görüyor musunuz? Ne kadar doğal. İnsanın anlayabileceği doğallıkta bir lisan. Çünkü kitap insanın anlayabileceği bir kitap. Allah-u Teala kendi gücü kapasitesine göre bir lisan kullansa edebi ağırlığından biz anlayamayız. Bak bizim anlayacağımız bir lisanda. Kitabı elleriyle yazıyorlar. İncil ve Tevrat'ı elleriyle yazdıp onları kınayan, eleştirenler, Kur'an'dan 3-5 ayetle koca kitapları dolduranlar kitabı elleriyle yazmış olmuyorlar. Ayeti yazıyor, mesajını yazmıyor. Oraya kendi hevasından bir şeyler katıyor. Bu kitabı elleriyle yazmak olmuyor mu? Kitabın verdiği mesajın yerine kendi fikrini, düşüncesini, cemaatinin, topluluğunun fikrini, düşüncesini yazanlar, kendi dünya görüşüne göre ortaya koyanlar elleriyle yazmış olmuyor mu? Tamam, ayetin metnini değiştirmiyor. Ayetin kendisini değiştirmiyor, manasını değiştiriyor. Manası üzerinde bir değişiklik yapıyor. Eliyle yazıyor. Diliyle söylüyor. Aynı şey. Sonuç itibariyle ha ayetin metnini değiştirmişsiniz, tahrip etmiş, bozmuşsunuz, yerine başka ayet demişsiniz, bir benzerini yapmaya çalışmışsınız ya da kastettiği manası, hikmetini değiştirmişsiniz. Aynı şey. İşte onlar diyor az bir bedel satın almıştır. Az bir para, az bir övgü, az bir hürmet, az bir saygı, bir değer. Sevgi, saygı da bir değerdir. Hürmet görmek de bir değerdir. Az bir değer karşılığı almıştır. Az bir maddiyat almıştır. Övgü, sevgi almıştır. Bu Allah katındadır diyenlerin vay haline. Yani Kur'an'ı kendi görüşünce yorumluyor, anlatıyor, manalandırıyor, güne yorumluyor, kendinden bir şey katıyor. Sen ayeti izah ettiğinde yorum yapıyorsun diyor, kendisi aynı şeyi yapıyor. İlginç yani. Senin yaptığına yorum diyor, aynı şeyi kendisi yapıyor. Geçmiş ulemayı, müfessirleri eleştiriyor, yerden yere vuruyor, aynı şeyi kendisi yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini almıyor, kendisi onun yerine söz söylüyor. Elleriyle kazandıklarından dolayı, elleriyle yazdıklarından dolayı vay hallerine. O elleriyle yazıp çizdiklerinden, dilleriyle söylediklerinden dolayı ahirette bir kazanım olacak. Kazandıklarından dolayı da vay hallerine diyor ayetin sonu. Çünkü her konuşulanın, her yazılan çizilenin, her söylemin, her eylemin, her üzerinde etki bırakılan nice insanların karşılığında ahirette kişi bir şey kazanacak. Sevap ya da günah. Vay hallerine diyor. Kazandıklarından dolayı, çünkü bu her yapılan ahirette bir kazancı var. Günah, azap, ceza, kazancı var. Onun için hakikati gizlemenin, yok saymanın, bakın tehditlerini Kur'an'dan. Siz bunu diyebilir misiniz bu Yahudi ve Hristiyanlar için? O zaman 1000 civarında ayeti siz ehli kitaptan bahsediyor diye devre dışı bırakırsınız. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne aramak için ve isteklerine göre onu yorumlamak arzusuyla müteşabih olanlara uyarlar. Kur'an'ı kendilerince yorumlamak, hakikati gizlemek, nerede böyle üzerinde oynanacak, yorum yapılabilecek, mesajı geniş, hikmeti mesajı geniş, o kavram, o kelime birden çok manaya geliyor. Arap dilindeki kullanım, Kur'an'daki kullanım, hadisteki, şiirlerdeki kullanım, o kelimenin birden çok manası var. 5 manası, 10 manası, 15, 20 manası olan kelimeler var. O manasından birini çıkarıyor. Yani namaz, salat, duadır diyor. Biz dua ediyoruz diyoruz. Namaza gerek yok diyor mesela. Namaz şekliyle. yardım etmek, tamam, yardım etmek manasını alıyor diyelim. O manası üzerinden ona bakıyor. Dua manası üzerinden bakıyor diyelim. Kendince yorumlama yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki uygulamasını, örnekliğini bir tarafa bırakıp kelimenin farklı manası üzerinden. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkartmak isteyenler, hevasını ortaya koymak isteyenler ayetlerin farklı manaları üzerinden ya da alimlerimizin, eski ulemamızın o kavramların farklı manalarıyla yorumlamalarından birini alıyor, diğerlerini çöp ediyor, en doğru budur diyor. Ve bunun üzerinden tartışma çıkarıyor. Bak bunu ne amaçla yapar kişi? Maksat amele dönüştürmekse sen bir tanesini alırsın, amele dönüştürürsün. Diğeri diğer görüşü alıyorsa onu amele dönüştürürsün, problem yok. Ama kendi görüşünü, fikrini dayatmaya çalışıyor, öne çıkarmaya çalışıyor. Benim kabul ettiğim görüş en doğrusu. Niye? Ben en akıllı adamım. Kalbinde eğrilik bulunanlar bunu yapıyormuş. Bak bu münafıkın bir vasfı. Tartışmacı, kendini haklı çıkarma çabası münafıkın bir vasfı. Hakikati kim ortaya koyuyorsa, birçok görüş varsa amel edilecek, herkes kendi haline, durumuna göre birini alabilir. Hakikat bazen bir olur, bazen birden fazla olabilir. Ameli meselelerde diyelim. Mezheplerin ortaya koydukları nedir yani? Kendi arzularına göre yorumlamak arzusuyla müteşabih olanlar üzerinde tartışır. Hak belli, batıl belli diyor Rabbimiz. Ve Âl-i İmrân suresinin 71. ayetinde de, bu Âl-i İmrân suresi bir önceki 7. ayetti. Âl-i İmrân suresi 71. ayette, ey ehli kitap, ey kendilerine kitap verilenler, bir kitaba tabi olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, bugün bu ayet onların hatası üzerinden bize mesaj veriyor. O zaman ey kendilerini Kur'an'a nispet edenler, biz de Kur'an'a inanıyoruz diyenler, niçin hak ile batılı karıştırıyorsunuz? Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. İslam ile demokrasi, laikliği birbirine karıştırmayın. İslam'a uymayan törenizle Kur'an'ın emir ve yasaklarını birbirine karıştırmayın. Hak olan Allah'ın kitabıyla batıl olan kendi hevanızı birbirine karıştırmayın. Hak olan Allah'ın emir ve yasağıyla kendi bencenizi, bana görenizi birbirine karıştırmayın. Bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Gördünüz mü? Hakkı gizlemek için bilmek gerekiyormuş. Bilmeden bir şeyi gizleyemezsiniz. Bir şeyi gizlemek için varlığını bilmek gerekiyor. Bir şeyin varlığını bilmiyorsanız nasıl gizleyeceksiniz? Bildiğiniz halde gizlemeyin. Bir önceki ayetlerde bile bile inkar ederler diyordu. Hakkın üstünü bile bile örterler. Bile bile gizlemeyin. Anladın, kavradın, gizleme yapmayın. Yine Âl-i İmrân suresinin 99. ayetinde, de ki ey kitap ehli, ehli kitap yerine göre bu Yahudi ve Hristiyan'ın bildiğiniz, tanıdığınız varsa dersiniz. Bugün ben Kur'an'a iman ettim, kabul ediyorum diyenlere de dersiniz. Niçin iman edenliğim? Allah'a sıfatlarıyla birleyen, hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a veren, isim ve sıfatlarıyla tasdik etmiş Allah'a iman eden, yani Allah'a güvenen, onun kitabına güvenen, tasdikleyen, Resulünü tasdikleyip güvenen, ahiretteki vaat edilenleri tasdikleyip güvenen, iman edenleri Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Allah'ın dinini yaşamaya ve birlemeye çalışmaları niye engel oluyorsunuz? Hak olduğunu siz de şahitlik edenler ve o yolun için ehli göstermeye çalışıyorsunuz. Siz o yolun hak olduğunu da biliyorsunuz. Kur'an'ın hak olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinin hak olduğunu ve bugün uygulanılması gerektiğini siz de şahitsiniz. Niçin eğriliğini göstermeye çalışıyorsunuz? İslam'la başka inançları, izimleri, ideolojileri, fikirleri, düşünceleri, kendi görüşünüzle İslam'ı birbirine karıştırıyorsunuz. Kendi sisteminizle, yasalarınızla niçin İslam'ı harman etmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bilin Allah yaptığınızı ne niyetle yapıyorsunuz hepsini biliyor. Âl-i İmrân suresinin 187. ayetinde de, bir zaman Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaklarına ve onu gizlemeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve onun karşılığında az bir değer satın aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Övülsün, bilinsin, tanınsın, maddi imkan elde etsin diye hakikati gizleyenler. Allah-u Teala, kitap kendisine ulaşan, bilgi kendisine ulaşan herkesten söz almış demek olur bu. Yani herkese özel, ey falanca, ey feşmekanca, gel bir antlaşma yapalım. Benim bilgim, dinim, emir ve yasam sana ulaştığına bunu anlaşacaksın. Al sana şunun altına imza at, haşa. Bunu mu demek istiyor? Bilgi size ulaş.

ahde vefasızlık etmiştir. Bilgi emanettir. Bilgi emanettir. Siz amel edersiniz. Sonra bunu hemen bir başkasına aktarırsınız. Amel et duydunuz da yine aktarırsınız. Amel etmek niyetiyle aldınız, duydunuz. Hemen bir başkasına anlatmanız gerekir. Açıklamanız ve gizlememeniz gerekir. O zaman bilgi kişiye ulaştı, bunu tutamazsınız. Bu otomatikmen ahitleşmiş olursunuz Allah ile. Allah-u Teala bu bilgi sana ulaşmadı mı diyecek. Ahirette sen evet ya Rabbi bildim. Niye anlatmadın? Niye söylemedin? Niye etrafında bu yanlışı yapanlar vardı? Sen bu bilgiyi kendinde tuttun, gizledin, açıklamadın. Hesabını soracak. Peygamberlerine soracağı gibi bize de soracak. Onlar diyor bunu arkalarına attılar. Sanki o bilgi kendilerine ulaşmamış gibi kenara koydular o bilgiyi. Arkaya attılar. Önde olan şey amel edilen ve anlatılanı önde, arkaya atılması demek yaşanılmaması ve anlatılmaması demek oluyor. Anlatmadığınız her bir şeyin Allah katındaki ve Kur'an'daki hükmü arkaya atmak. Yokmuş gibi davranmak olur. Maide suresinin 62. ayetinde de Rabbimiz onların çoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür. Onların çoğu günaha koşuyor. İçkiye, faize, kumara, zinaya koşuyor. Müminler neye koşuyor? Hasete koşuyor. Gösteriş, riyakarlığa koşuyor. Hırsa koşuyor. Aşırı sevgi, aşırı nefrete koşuyor. Kibre koşuyor. Müminlerle kardeş olmamaya koşuyor. Tecessüs yapmaya koşuyor, gıybete koşuyor, iftiraya, yalana koşuyor, müminler de buraya koşuyor. Günaha koşuyor diyor, ayet görmüyor muyuz? Günaha koşuyormuş. Bak bu münafıkın bir vasfı, kafirin, müşrikin vasfı olması gerekirken mümin bunu yapıyorsa onların vasfını yapmış olur. Bak düşmanlığa koşuyor. Müminler birbirine haset, kibir, riya, hırs yaparsa tabii ki düşmanlık oluşur. Ve haram yemeye koşuyor. Bunun ardından haramlar gelir. Haramın 120 civarında Kur'an'daki yasaktan bahsediliyor. 120 civarında yasak haram demek. Hangi birini biliyoruz ve sakınıyoruz? Yaptıkları ne kötüdür diyor Rabbimiz. Bu kafir, müşrikin, münafıkın vasfıyken müminin yapmaması gerekir. Çünkü söz bize şu an yani. Belki bizi bir layık demokrat dinlemiyor. Müminler dinliyorsa bize olması gerekmiyor mu yani? Biz karşı tarafın Yahudi ve Hristiyanlar yerden yere vurun. Biz de Kur'an'a iman ediyoruz, Kur'an'ın tabisiz diyenlere bir sorun bakalım ne kadar Kur'an'a tabiler. Bu tarafa eleştiri yoksa, kınama yoksa, hatırlatma, nasihat yoksa biz nasıl düzeleceğiz yani? Maide suresinin 63. ayetinde de devamındaki ayet, Rablerine ihlasla kulluk edenleri ve hahamları onları günah söz söylemelerinden ve haram yemelerinden engellemeleri gerekmez miydi, yaraşmaz mıydı? İşledikleri ne kötü bir şeydir. Rablerine ihlaslı kulluk edenler, yani samim ihlas, saf, temiz, şirksiz, riyasız, ihlas, takva, tevekkül ile kulluk eden, itaat eden, boyun eğen kişiler ve hahamlar, din adamları, yani bugün din adına konuşan herkeslerim, insanlara ya bu haram, bu günahtır, bunu yapmayın, etmeyin demeleri ve engellemeleri gerekmez miydi? Bunu yapmıyorlarsa işledikleri ne kötü bir şey. Biliyorlar, susuyorlar. Peki önce bunu yapan kişinin, insanlara dini anlatan, haset, kibir, riyakarlık yapmayın, hırs yapmayın, müminlerle kardeş olun, birbirinize veli olun, nefsinize istediğinizi müminler için isteyin, mümin elinden ve dilinden güvende olunur diyenin önce kendisi yapması gerekiyor. Çünkü ayetin önce Rablerine ihlasla kulluk eden diyor. Önce yapan, sonra engelleyen. Bugün konuşan, engelleme çabasında olan çok ama nefsini alıp yapma çabası ne yazık ki çok az. Tevbe suresi 34. ayetinde Rabbimiz, ey iman edenler, şüphesiz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar, can yakıcı azabı onlara müjdele. Müminler bunları yapmayanları bu karşı tarafa müjdeleyecek. Din adına bugün konuşan, din adına bugün kim konuşuyorsa, yanlış yapıyorsa, bu ayetin mesajındaki yanlışları yapıyorsa, haksız yere mal edip mallarını biriktirip Allah yolunda harcamıyorlarsa, ev, araba, arsa biriktirip de bunu Allah'ın yolunda, burada yarış yapıp da bunu Allah'ın dini için anlatmıyorlarsa, altını gümüşleri biriktirip bunda

0: yarış yapıyorlarsa, Allah'ın yolunda harcamıyorlarsa, bunu can yakıcı azap ile onları müjdele diyen müminin önce kendi üzerine alması lazım. Önce bu yarışı yapmaması lazım. Allah'ın verdiği nimeti kazanacak. İhtiyacı için, ilerisi için, zor günler için biriktirebilir. Allah'ın yolunda da harcayacak, infakını da yapacak, zekatını da verecek. Hırs yapmadan, takdire rıza göstererek kazanacak, problem yok. Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Bakara suresinin 42. ayet. Hakkı gizlemenin sonucu nedirdi konu başlığı? Hakkı batıl ile karıştırmayın. Hak Allah'ın emir ve yasakları bildirdiği ne varsa, batıl bunun karşısına geçilen sistemler, ideolojiler, kişinin havası, bence, bana göre, benim düşüncem, ilahi, hepsi batıl. Hakkın karşısında ne var ise bununla karıştırmayın ve hakkı da gizlemeyin. Bağlamda önceden çok ayet dedik. Yine Kehf suresinin 54. ayetinde yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar her misali değişik şekillerde açıklamışızdır. Profesör için ayrı ayet, çoban için ayrı ayet, çiftçi için ayrı ayet, bilen için, bilmeyen için, idareci için, yönetilen için, herkesim için ayrı ayrı ayetler, yer gök içerisinde bir sürü misallerle, doktora ayrı ayrı, tıpçıya, fizikçiye ayrı ayet mesajları var. Farklı örneklerle Rabbimiz bildirmiş. Fakat insan tartışmacı her şeyden daha çok olandır. İnsanın tartışmacı oluşu her şeyden daha çok olan. Yani insan tartışmacıdır diyor. O zaman biz dini anlatırken tartışmak, haklı olmak üzere tartışmak değil, hak ortaya çıksın için konuşmak gerekir. Hakkın ortaya çıkması için bir şeyi, bilgiyi paylaşırız. Bakara suresinin 16. ayetinde de işte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Böyle de ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Hidayete karşılık sapıklığı satın alıyor. İnsan mutlaka bir şeyi satın almıştır. Ya cenneti ve cehennemi, ya cennete giden hidayet yolunu, ya cehenneme giden sapıklık yolunu kişi tercih ederek, kendisi isteyerek satın almıştır diyor Rabbimiz. Dolayısıyla herkes yaptığının karşılığını ahirette görecektir. Allah-u Teala kimseyi hidayete ya da sapıklığa sokmuyor, orada tutmuyor. Tercih herkesin kendine. Şüphesiz Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve onu az bir pahaya, bedele değiştirenler, işte onlar karınlarına sadece ateşi yiyip dolduranlardır. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları arındırmayacak, temizlemeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet ve devamındaki 175. ayette de işte bunlar hidayete karşılık sapıklığı, affedilmeye karşılık da azabı satın alanlardır. Bunlar ateşe karşı acaba nasıl sabredeceklerdir? Subhanallah. Bir ayette de onlar azaba karşı ne sabırlıdır diyor. Azaba karşı nasıl sabredeceklerdir? Bakara suresi 175. ayet. Yine Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam, her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır, o da gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ne mutlu hakkı anlayan, kalben yönelen, kendi üstüne alan ve onun gereğini yapan ve gereği gibi de hakikati bildirenlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünyadaki yozlaşmanın tek çaresi Kur'an ahlakıdır. Dünyadaki farklı toplumlara şöyle bir bakın. Sevginin, saygının, adaletin, şefkatin yerini menfaatlerin, bencil duyguların ve acımasızlığın aldığını göreceksiniz. Bunun giderilmesinin tek çözümü ise Kur'an ahlakının öğrenilmesi, yaşanması ve insanlara öğretilmesidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

getirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Müslümanlar,
2: konuya girmeden önce bir hadis-i şerif var, onu size hatırlatacağım. Hadis şöyle: Abdullah İbni Abbas diyor ki, bir gün Hazreti Ebu Bekir Resulullah dedi ki, ya Resulullah, saçına ak düş. Resulullah vefatında 20 kadar tüy varmış, fazla değil mi? Saçına ak düştü diyor. Diyor ki, beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme Yetesalun ve İzzeşşemsü Kübbüret sureleri ihtiyarlar. Bu surelerin birincisi olan Hud'da peygamberlerin kıssası çok özet olarak en detaylı şekilde o surede geçiyor. Başka surelerde bir peygamber daha fazla anlatılmış olabilir, fakat Hud'da bir bütün olarak anlatılıyor. Şahıkları 12 sayfa. Vaktimiz oldukça Hud suresini okursak peygamberlerin hepsinden malumat bir bütün olarak almış oluruz. Resulullah'ı da yaşlandıran surelerden biri de Hud başta geliyor. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. 3297 numaralı hadisi şerif. Şimdi özetle her peygamber hakkında bir şeyler zikrettikten sonra kitaptan, tefsirden okumaya çalışacağım. Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam, Hazreti Nuh ile Hazreti Adem arasında 8 kişi oldu. Yani babası filandı. Babasının adı Lamik. Lamik ondan sonra filan Adem'e dayandırılıyor ki, yani 9 kişiden sonra 9. kişi Hazreti Adem. Yakın Hazreti Adem, onu demek istiyorum. Nuh nerede doğdu? Allahu alem. Nerede vefat etti yer olarak, o da Allahu alem, bilemiyoruz. Ömrü ne kadardı? Kur'an'ın ifadesine bakarsan peygamber olarak 950 sene kaldığı Kur'an'da zikrediliyor. Peki peygamber olarak 950 kaldı ise ondan önce ne kadar hayat geçirdi, onu bilemiyoruz. Fakat 950 Kur'an ifadesiyle sabit. Tevrat'ta peygamberlerin hayatıyla ilgili malumatlar veriliyor, yaşlarıyla vesaireyle, ama daha önce de okuduk, Tevrat'ın durumu belli. Yani kaybolmuş, tekrar bulunmuş gibi olmuş, yakmışlar, değiştirmişler, o kadar güven telkin etmiyor ki, diyelim ki ömrü bu kadar. Görünen o ki, yani şeylerden anlaşılan o ki, Hazreti Nuh'dan önce putperestlik yok. Yani insanların Allah'ı bırakıp başka şeye tapmaları yok. Bu iş Hazreti Adem'in diyelim 9. torunu olan Hazreti Nuh zamanında başlamış. Kendilerine özel putlar var, çeşitli hayvanları sembolize ederek tapmaya başlamışlar. Kur'an'da Nuh suresinde geçtiğine göre Ved, Suva, Yavuz, Yavuk, Nasır diye 5 tane putları var. Tek put sistemi değil. Yani bu 5'ine de artık denk mi tapıyorlardı, münasebetlerde birini mi kutsallaştırıyorlardı, bilemiyorum. Hazreti Nuh tabi bunlara karşı mücadele ediyor. Yapmayın diyor, uzun da bir ömür. İşte Allah'a kulluk edin. Diyor ki Kur'an'da, ben onları ulu ortada davet ettim, bağıra çağıra da davet ettim, gizli de davet ettim, hiçbiri fayda vermedi. Hazreti Nuh'un kavmi putperestliğinde çoğuları giderek fazla da başımızı ağartma, yapacağım bir şey var da Allah size böyle yapar diyor, yap diye meydan okuyunca Hazreti Nuh yüce Mevla yalvarıyor, ya Rab, bu kavmimin hali ne olacak? Yüce Mevla da bildiriyor ki, sana şu an iman edenler dışında bundan sonra kimse iman etmeyecek. Sonra Hazreti Nuh diyor ki, ben öğüt de versem de size faydası olmaz ki. Ve meşhur duasını yapıyor. Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiçbirini bırak. Çünkü onların doğurdukları da kafir ve facir oluyor. Yani burada bir şey vurgulamak istiyoruz ki bir peygamber Resulullah çeşitli sıkıntı durumlarında Cebrail gelerek istersen şu şeyi yapayım bitsin bunlar dediğinde yapma ola ki soylarından tevhid ehli gelir diye Resulullah hayır diyordu. Niye Nuh böyle dua etmiş? Aceleci mi? Hayır. Nuh'a senin kavminden artık bundan sonra kimse sana iman etmeyecek. Ayeti gelince bu dua etmiş. Yani kafirler yaşamasın, kahrolsun, gitsin. Madem hiç kimse iman etmeyeceği belliyse. İşte Hazreti Nuh'un bu duasından sonra Yüce Mevla buna diyor ki vapur yap. Vapuru nasıl yapacağını bilemiyor. Bunu tarihten anlatıyorum hadiste. Deniliyor ki kendisine bir tavuğu kes ye, onun iskeletine göre bir vapur yap. O da ona göre yapıyor ve emrediliyor ki sana iman edenleri al, bir de topraktan normal oluşmayan hayvanlardan büyükbaşlar gibi ikişer çift al, bir çift değil, ikişer çift al, artık dünyaya bir felaket gelecek. Meşhur tandırı suyla kaynayınca ondan sonra Yüce Mevla diyor ki bütün dünyayı su kapladı. Herkes boğuluyor ancak vapurda olanlar hariç. Burada Hazreti Nuh'un imtihanı bizzat kendisinin hanımı Hazreti Nuh'a itaat etmiyor, boğulanlardan oldu. Bu canını o kadar yakmıyor, kadının herhalde yaptıkları var. Öz oğluna, bu suresinde geçtiği gibi, gel şu an bu bildiğin gibi bir su değil, her tarafı kaplayacak bin vapura demesine rağmen cevabı şöyle oluyor. Kur'an'daki ifadesiyle, se'evi ile cebelin yasimni minelme. Şu anda dağa sığınırım, dağ beni sudan korur. Yani dağın tepesine çıkarım. Hazreti Nuh diyor ki, لَا أَلْسِنَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِيمٍ Allah'ın emrinden bugün kimse kurtulamaz ancak Allah'ın merhamet ettikleri ki onlar da vapurda olan. Ayet diyor ki, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Nuh'la oğlunun arasına bir dalga geldi, o da boğulanlardan oldu gitti. Baba ciğeri dayanamıyor. Ya Rab, yine Hud suresinde geçiyor. Sen benim ehlimden kimseyi boğmayacağını, öldürmeyeceğini vaat etmiştin. Vaadin haktı. Niye böyle oldu? Cemevla diyor ki, ey Nuh, o senin ehlinden değil, yaptı çünkü senin davana uygun değil. Sonra böyle çok ileri gidersen cahillerden olur. Diyor ki ya Rab sana sığınırım cahillerden olmaya. Yani en önemli ibret bölümlerinden de zikredeceği olursak olay öz oğlu orada boğulup gidiyor. Her insan bu tür imtihanlarla karşılaşabilir. Kendisine teselli var. Hazreti Nuh gibi bir baba da bunu görür. Tufandan sonra gemi geliyor. Vestevet alel cudi diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cudi denilen yerde tam karar kıldı vapur. Neresi o cudi? İşte filan dağın başıdır budur. Büyük bir ihtimalle diyenler de varsa da Allah'u var. Ve ondan sonra insanlık tekrar çoğalıyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh'a da diyorlar ki beşeriyetin ikinci babası. Vapuru aldıkları dışında her şey yok olmuş. Kendi oğullarından ve vapuru alıp iman edenlerden insanlık tekrar çoğalmış. Hazreti Nuh'un özetle kıssası böyle. Bunun lazım peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam. Hazreti İbrahim Hazreti Nuh'tan 9 kuşak sonra geldi. Yani Hazreti Adem'e 18 kişiyle dayandığı zikrediliyor Allahu Alem. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani Hazreti Adem'in kaçıncı torunu oluyor? oğlunun oğlunun oğlu 18. kişi oldu söyleniyor. Hazreti İbrahim nerede doğdu? Feddan-ı Aram denilen bir yer. Feddan, Aram. Feddan'ın manasını Arapça değil, başka dillerden, Keldani dilinden, Süryanice'ye yakın yani. Ya Harran'ın bir ilçesi, yani Harran'a bağlı Urfa'nın Harran var ya, bugün sınırlar esas alacak olursa Türkiye'ye dahil olan tarafında veya Harran Ovası'nın uzantısının İrak tarafı. İrak tarafı ağır var. Hazreti İbrahim orada doğuyor, seyahatları var. Nemrut'ta işte meşhur olayları var. Onu özetleyecek olursak, Hazreti İbrahim'in imtihanı da putperestliğe kendi karşı oluyor. Fakat babası bu işi yapan, Azer denilen kişi bu işi yapanlardan biri. Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki ifadesi, babasının adı Azer. Tarih kitaplarında, eski tarihlerde, babasının adı Tarih. Tarih değil, tarih. Nasıl oluyor Azer, biz biliyoruz bu tarih. Onun için bazı alimler diyorlar ki bu onun babası değildi, fakat saygıdeğer bir insandı, babası gibi denildi ise de bu görüş doğru değil. Gerçekten babası asıl adı Tarih, fakat mesleği gereği adına Azer denilmiş. Ne demek Azer? Marangoz mu demek? İhtimal. Saygıdeğer bir insan mı demek? Dil. Arapça olmadığından, diğer dillerde olmadığından, yani marangoz Tarih veya saygıdeğer Tarih gibi söylüyorlar. Fakat Kur'an'da ve izgale İbrahimu li ebihi Azer'e, hatırla o zamanı ki İbrahim babası Azer'e demişti ki. Aynı baba ifadesi geçiyor. Azer'in oğlu. Putlara tapmayın diye bazen milletle, bazen öz babasıyla, bazen o zamanın kralı büyük bir ağırlıkla meşhur Nemrut, Nemrut'la devamlı cederleşme yapmış. Ve Hazreti İbrahim de tartışmalarda müthiş ikna gücüne sahip. Buna rağmen insanlar burnunun doğrultusunda giderse onları çevirecek kimse o, maalesef iman etmemişler. Hazreti İbrahim bu defa bildiğiniz gibi, ben bu putları halledersem ola ki bunlar anlarlar, bunlar kendisini savunamayacak şeylere taptıklarını da Allah'a dönerler diye hepsini kırıyor, Enbiya suresinde geçtiğine göre en büyüğünü bırakıyor. Geldiklerinde diyorlar ki bunu kim yaptı? Millet birbirine diyorlar, bir genç vardı, putları böyle eleştiriyordu, olsa olsa o olur. Yani adres Hazreti İbrahim'e çıkıyor. Hazreti İbrahim'i sorguladıklarında, muhakeme ettiklerinde diyor ki ben değil, şu büyükleri kır. Orada diyor ki ayetin ifadesi, başlarını yere eğdiler. Başlarını aşağı doğru eğdiler. Yani kırıldı deseler bir bela, demeseler bir bela. Kırmadıysa size ne faydası var? Kırdıysa niye öbürlerini öldürdü gibi. Sonra diyor tekrar böyle kendilerine geldi, dediler biliyorsun ki bunlar böyle konuşmayan, bir iş yapamayan yaratıklar. Nasıl büyüğü bunları kırar? Hazreti İbrahim de dedik ya, delilleri getirmedi, çok konuya hakim, aklı racih birileri. Diyor ki madem ki bunlar kendilerini savunamadılar ve bu en büyükleri de bunlara kıramaz diyorsunuz, niye bunlara tapıyorsunuz? Bunlar gönül isterdi ki bu tebliğden sonra akıllarını başlarına alsınlar. Dediğim gibi insan kendisini yüzü tabiri caizse dönünce, kafasını şartlandırınca ne söylersen söyle, şöyle gidiyor. Günümüzde de bu tür inatkarları görürseniz, acaba biz tebliğ edemiyor muyuz mu diye düşünmeyin. O da olabilir. Fakat Hazreti İbrahim'den daha iyi bir tebliğ edecek. Etmiş, buna rağmen adamlar yine bildiklerini okumuşlar. Mahkeme, divan kuruyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Tarihte görülmedik bir ceza veriyorlar. Normal insanları çeşitli öldürme sistemleri var. Diyorlar bunu ulu orta yakalım çünkü suçu büyük. bağıra bağıra can versin ki alemi ibret olsun, kimse böyle bir iş yapmasın. Yarın kalkar bir serseri de bu işi yapabilir. Atıyorlar ateşe, Yüce Mevla'nın buyurduğu gibi قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ. Dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol, esenlik ol. Müfessirler diyorlar soğuk ol dediğinde İbrahim ölüyordu. Sıfırın altına çok kaçmış. Selam ol deyince, yani vur dedik de öldür demedik manasına biraz geliyor. Hazreti İbrahim orada kurtuluyor. Kurtulduktan sonra ikinci bir ölüm teşebbüsüne geçtiler, geçmediler. Güçleri yetti, yetmedi. Korktular, korkmadılar. Bu ateşte yanmadığına göre buna bir şey olmaz dediler bile. Ama bilinen bir şey var ki Hazreti İbrahim diyor ki buradakilerine madem benim davetim ulaşmıyor, işte o sıra bugünkü Urfa'daki Harran'a gel. Harran'a geldiği kesin. Ama acaba Harran'dan Urfa'nın bizzat içine de geldi mi gelmedi mi? Urfa o sıra Harran'ın bir parçası mıydı? Urfa'nın adı Reha, Rekke eski adları. Ur aslında Urfa değil, başka bir yer. Yani Irak'ta şu anda eserleri kalan bir yer. Ur'a gittiği kesin. Ur deyince Urfa diye de yorumluyorlar. Fakat Harran bölgesinde kalıyor. Davetimi belki burada insanlara kabullendiririm diye. Orada da kendisini dinleyen kulaklar bulamayınca Filistin'e göç ediyor. Nablus diye şu anda bilinen şehirde kalıyor. Filistin'de de davası şey bulamayınca revaç, o zamandaki Firavun'un hakim olduğu Mısır'a gidiyor. Mısır bir dönem Firavun'un yani Kriptilerin elinden Amalika diye adlandırılan Heksosların eline geçmiş. Heksoslar döneminde Hazreti İbrahim Mısır'a gidiyor. Orada ağır bir imtihan geçiriyor. Kendisiyle birlikte götürdüğü hanımı Sare'ye zamanın kralı el koymak istiyor. Allah onu oradan kurtarıyor. Adam ona yaklaşamıyor, el süremiyor.

var, sil, ölü göz diyorlar, tatlısı kokuyor, fosfatların merkezi. Oraya gidiyor ki, oranın bir adı da Sadun denilen yer, yani Ürdün toprakları. Hazreti İbrahim de Halil diye şu an Filistin'de adlandırılan, yani kendi adıyla adlandırılan yere dönüyorlar. İşte Hazreti İbrahim'in orada bulunduğu zaman meleklerin gelip ziyaret olayı var, malumunuz. Diyorlar ki işte geliyorlar, onlara hemen bir buzağı kesip getiriyor, füryan olarak sunuyor. Bakıyor ki meleklerin eli ona ulaşmıyor. Korkuyor, yemeğini yemeyen misafirler acaba bana ne yapacaklar diye. Sonra diyorlar bizler meleğiz, iki şeyi bildirmek için geldik. Bir, Lut'un kavmi artık yok olacak, onu söyleyeceğiz Lut'a. İki, senin her ne kadar 90 veya 80 yaşlarında, Hazreti İbrahim o sırada, yaşın ileriyse de şu önce çocuğu etmeyen hanımın Sare'den bir oğlan olur. İşte Hazreti Yahu. Ve o Kur'an'da diyor ki hanımlar dediler ki işte haber verildi ki böyle bir çocuğun olacak. Ellerini yüzüne vurdu. Eyvah bu yaşta da benim nasıl çocuğum olur ben? Çocuk etmeyen kısır bir kadınım. Dediler ki Allah'ın emri tamam bitti. Hazreti İbrahim ikinci bir imtihanla karşılaşıyor. Senin o Mısır'dan aldığın ve cari olarak hanımına verilmiş, hanımı da ona hediye etmiş, o da onunla evlenmiş. Bu Hacer var ya, bunu o ondan da bir oğlu olmuş ya, İsmail, Hazreti İsmail. Hazreti İsmail ile Hacer'i götürüp Vadil Kur'a denilen Mekke'de çölde bırakıp arkana bakmadan gelecek. Hazreti İbrahim gidiyor, bu hadisle sabit, bu bölüm. Oğlunu, Hazreti Hacer'i orada bırakıyor, arkasına bakmadan yürüyor. Çölde kaybolmak üzere Hacer bakıyor ki iş çok ciddi. İbrahim bir kırbenin içinde hurmaları ve bir kırbenin içinde de suyu bırakmış gidiyor. İbrahim hiç geri dönüp bakmıyor. Koşuyor, onu yakalıyor orada, diyor ki niye sen böyle yapıyorsun, bizi bu çölün ortasına kuzgunlara yem olarak bıraktın gidiyorsun? Rabbim mi sana bunu emretti, sen mi yapıyorsun? Diyor Rabbim emretti. Diyor Rabbin emrettiğine göre o bizi sahipsiz bırakmaz. Hazreti İsmail'in annesi Hacer orada kalıyor. Hiçbir şey yok Mekke'de o sıra. İşte meşhur Zemzem olayı oluyor. Susuzluktan dolayı İsmail'in boynu eğiliyor. İnsan kafasını yukarıda tutamazsa artık ölümü yaklaşan anlamına geliyor. Ya açlıktan, ya susuzluktan veya hastalıktan. Annesi işte orada meşhur Sefa ile Merve arasında koşuyor ki acaba bir su bulabilir miyim? O anda da Cebrail geliyor, kanadıyla Zemzem kuyusunu açıyor. Hanım geldiğinde oraya bakıyor ki su fışkırmış, kendi doyuyor, yavrusunu içiriyor. Zemzem demek toplan üstüne, toplan. Taşma, gitme ya, nereye tutacaksın? Resulullah diyor ki Allah rahmet eylesin, keşke böyle demese akan bir su olur. Sahih hadis. Hazreti İsmail şimdi orada bırakalım. Resulullah'ın 26. devesi. Hazreti İbrahim'e bağlandı. Kim yoluyla? Hazreti İsmail'le. İsrailoğulları kim yoluyla bağlanıyorlar? Hazreti Yakup'la. Çünkü Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf nereye göç etmişti? Mısır'a. O Mısır'dan İsrailoğulları oldular o yolla. Ondan sonra Hazreti Musa biraz sonra göreceğiz. Onlar oradan aldı, çıkardı. Hazreti İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu yani. Velhasıl Hazreti İbrahim orada yaşarken bu ikinci imtihanından sonra ihtimal ki oğlu İsmail'i olduktan sonra, yani Hazreti Resulullah'ın dedesi 80 küsur sene yaşamış. Öyle rastgele bir zaman değil. Yer yer oradan Mekke'ye gider gelirmiş. En son işte emir geliyor ki git orada Beytullah'ı oğlunla birlikte yap. Hazreti İsmail işçi, kendi de şey usta olmak üzere bildiğimiz Kabe'yi yapıyorlar. Orada Allah'a dua ediyorlar. Ya Rabbi diyor, ben soyumu
çorak bir vadide bıraktım, ekim mekin yok.

0: sen bunlara çevreden akıp gelen, uçup gelen oradaki farisiyle, çevrelerden uçup gelen insanlarla bunları rızıklan. Hazreti İbrahim'in duası işte görüyoruz. Hatta bugüne kadar geçerli ya. Bu bir efsane değil haşa. Vakıası var ve yaşıyor. Oradan Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail devam ediyor, gidiyor. Hazreti İbrahim dönüyor o Halil denilen kentte vefat ediyor. Hanımı Sare de orada vefat ediyor. Onların ikisinin de kabri Halil'de ama yerleri bellidir. Nerede olduğunu Allah'a. Hazreti İbrahim de özetle böyle. Hazreti Musa, biliyorsunuz ki İsrailoğulların biraz önce dediğimiz gibi Hazreti İshak'ın oğlu Yakub'un, Yakub'un da oğlu Yusuf'un Mısır'a köle olarak satılmasının arkasından Hazreti Yakup oğulları Mısır'a göç ediyorlar. Hazreti Yusuf'un iktidarı eline alması hasebiyle iyi bir konuma geliyorlar. Daha sonra zaman değişiyor. İşte Firavunların hakim oldukları zamanda artık İsrailoğullarının tinetinde de çok mal canlık var, malı sevme var. Mısırlılar bunlar her şeyi ellerine geçirdiler, altını, şuyu, buyu. Bunları en iyisi köleleştirelim gibi kafalarında fikirler oluşuyor. Erkek çocuklarını hünharca öldürüyorlar. Kız çocuklarını da kendilerine hizmetçi olsun diye saldırır. Bu iş tam bu çocukların, erkek çocukların öldürülme döneminde Firavun bunu bir sene erkek çocukları öldürüyor, bir sene öldürmüyor ki kalanlar kendilerini beslesinler. Bir de onlara harcama yapmıyor. Hazreti Harun çocukların öldürülmediği döneme denk geliyor. Kardeşim. Hazreti Musa tam çocukların kesildiği yıla denk geliyor. Annesi bunu doğum yaptıktan sonra 3 ay saklayabiliyor. Sonra korkuyor. Bu çocuğu illa bir gün haber alır keserler. Şu an Çin'de böyle. Türkistanlılar Müslüman olduklarım da böyle çocuk sınırı diye bir şey yok. Üçüncü çocuk, iki tane müsaade ediyor Çinliler onlar. Siz duramazsın iki tane olur. Arada Çinlerde bir tane veya tersi olabilir. Çinlerde iki tane onlar üç tane de olabilir. Ondan fazla olunca bebe ses alınca çocuğu öldürüyorlar, iğne vurup öldürüyorlar. Anne babaya da 6 ay ceza veriyorlar, ondan sonra serbest bırakıyorlar. Niye? Doğum kontrolü meselesi. Felsefeler farklı farklı. Hazreti Musa'yı annesi 3 ay beklettikten sonra Yüce Mevla ona kalbine dolduruyor ki sen sandık gibi bir şey yap, bunu at suya, dalgasına gitsin. Yani tabiri caizse Nil'lerdir. Hazreti Musa sandığın hiç akıl, Hazreti Musa'nın bacısına da diyor ki sen bu olayı takip et bakalım ne olacak. Kızcağız ya kimse şüphelenmiyor. Firavun ailesi balık tutma yolundayken sandığı buluyorlar, getiriyorlar, açıyorlar, içinde bir genç. Firavun durumu fark ediyor. Kim atar çocuğunu şeye, nehire? Belli ki İsraillilerden bir tanesi doğurdu, öldürülmemesi için buraya attı, ne olursa olsun. Fakat hanımı ki biliyorsunuz Numune hanım olarak Kur'an'da zikredilen, diyor ki Hazreti Meryem de onlar Numune, Hazreti Lut'un karısıyla Nuh'unki de ters taraftan Numune. İkisi de iki kadın, örnek kadınlardır, iki kadın da kötülükte örnek kadınlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki öldürme. Allah'ın kaderi Firavun'un çocuğu olmayan birler, zürriyetsizler. O dönemdeki Firavun. Firavunlar 3500 sene iktidar sürmüşler. Yani böyle bir iki kişi değil. Firavun demek kral demek zaten. Hazreti Musa ile bu işleri yapanın adı Hofo. Yani H harfiyle. Hofo Firavun. Çocuk etmediğinden dolayı bunu alıyorlar. Çocuğun bir durumu var, kimsenin memesine bu defa o kız kontrol ediyor ya, ne olduğunu takip ediyor ya, diyor ki ben bir kadın biliyorum, bu bunu emzirebilir. Kim? Getiriyorlar annesini. Hazreti Musa ondan emiyor. Annesi emdiriyor, sonra Firavun'a veriliyor. Ayetin ifadesiyle Firavun ve ordusu bilmeden düşmanlarını kendileri büyüttüler. Şimdi kralların sarayında bir bebeğin büyümesinin ne kadar halkesi büyüyeceğini siz takdir edin. Oradan sonra Kur'an orada büyürken neler oldu neler olmadığı bize anlatmıyor. Pilot şeyleri attı. Bir gün bir Kıpti ile yani yerli Mısırlı ile bir İsrailoğlu kavga ederken Musa diyor ki ulan yetmedi mi devamlı bunları köle gibi böyle şey ediyorsunuz. Ayetin ifadesiyle fe ve kezehu Musa ve keze demek yumruğuyla vurdu. Yani parmaklarını çekti böyle top yaptı bir tane vurdu. Fe kaba aleyhi onu öldü. Adam ölüyor Kıpti bir yumruk. Öldükten sonra Hazreti Musa diyor ki bu çok kötü bir şey. Ben zulüm ettim. Ya Rabbi sen beni affet. Çünkü öldürülmesi gerekmezdi. Tehdit edilmesi. İşte peygamberler haram işler mi işlemez mi de biraz da burada düşünelim. Normalinde onu vurma, öldürme cinayet kastıyla yapmamış. İncitme kastıyla yapmış. Helal gibi bir şey yapmış ama durum kötüye gitti. Yani peygamberler bilinçli bir şekilde böyle büyük günahları yapmıyor. Hazreti Musa'nın bunu yaptığını duyunca bu iş kapanabilirdi. Ertesi gün o İsrailoğullarından olan bakıyor ki yine bir başkasıyla kavga ediyor. Bu defa diyor senin yüzünden dün ben böyle yaptım. Ona tam hamle yaparken bağırıyor. Dün sen bir adam öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin ya Musa? Ulan he, demek ki dünkü adamı öldüren Musa'ymış. Hazreti Musa'nın işi ortaya çıkıyor. Hazreti Musa'nın işi ortaya çıkınca birileri gelip ona nasihat ediyor gizli iman taşıyanlardan. Seni öldürecekler Musa bu kişinin karşılığında. Terk-i diyar et. Hazreti Musa Mısır'ı bırakıyor. Sina çölünden yürüyerek Medyen diye adlandırılan şehire geliyor ki yani Ürdün yani bugün Akabe Körfezi denilen Akabe Körfezi var velhasıl İsrail'in elindeki Akabe Körfezi'ne bakan bir şehir ki adı Medyen. Oraya kadar gidiyor Sina çölünden 600 kilometre Sina çölü aşağı. Orada yani nereye gidiyor, neye gidiyor değil, buradan uzak olayım Firavun'un iktidarından da nereye gidersen gideyim, o maksatla. Orada işte Kur'an'ın da bize aktardığı üzere bakıyor ki insanlar hayvanlarını suluyorlar, iki tane iffetli kızcağız koyunlarıyla beraber uzakta duruyorlar. Hazreti Musa niye burada duruyorsunuz? Diyorlar ki işte babamız pirifani birileri gelip burada sulayamıyor. Biz de millet işini bitirsin ondan sonra sulamak istiyoruz hayvanlarımızı. Hazreti Musa öbür taraftaki ağır bir taş varmış kuyunun ağzında. Kaldırıyor onu, çekiyor suyu, koyunları sulayıp erkenden onları gönderiyor. Arkasından da diyor ki ya Rabbi çok zor durumdayım. İnşallah bana buradan bir yol açarsın, bir rızık verirsin. Kızlar gittiğinde Hazreti Şuayb diyor ki niye erken geldiniz? Yani birileri size tamah etti de el su verdi de ondan mı geldiniz şüpheleniyor. Sıkıştırıyor. Normalde beklemeniz lazım. Valla diyorlar bir genç gördük böyle çok güçlü, kuvvetli tek başına kaldırdı taşı bizi suladı geri gönderdi. Kızlardan biri de diyor ki baba bunu işçi olarak çalıştı, faydalı bir adam. Geliyorlar, diyorlar babam seni çağırıyor. Bunlar Kur'an ifadeleri. Babam seni çağırıyor, Hazreti Musa oradan hareket ediyor. Kızlarla giderken diyor arkamdan gelir. Yani ne olur ne olmaz, rüzgar vurur bir yeri açılır diye. Peygamber'e yakışan bir şey, yolu göz. Varıyorlar oraya, Hazreti Şuayb diyor ki korkma. Sizin firavunların burada o iktidarının şeyi geçmez. Nüfuzu yoktur. Sen kurtuldun. Bir şey demezler. Anlatıyor tabi ona böyle böyle ben filanlardanım. Diyor ki ben istersen şu kızlardan ikisinden birini sana evlendireyim ama ya 8 sene veya 10 sene mehir olarak çobanlık yapman şart. Ondan sonra aslında Hazreti Şuayb onu orada tutmak. Yok ki bakarsın ki genç de durmaz gider. Söz verirse balık. Evleniyor kızlardan biriyle. Acaba hangisiyle, işte baba bunu kirala, bu iyi yararlı adam diyenden öbürüyle mahkum müfessirine döşeniyorlar, Allah var. Evlendikten sonra 8'i değil 10'u bitiriyor. Yani 10 seneyi bitiriyor. Hazreti Şeyh'in yanında kalıyor. Emir geliyor Yüce Mevla'dan ki Mısır'a dönüp İsrail oğullarını zilletten kurtaracaksın. Çıkar o Mısır. Bu defa diyor ki böyle, Şuayb'e ben gideceğim, Şuayb Aleyhisselam'a Mısır'a gideceğim. O sene Şuayb Aleyhisselam da diyor ki bu seneki koyunların ürünü tümü san. Al götür orada otlat, onlara geçin. Eskiden biliyorsunuz geçim kaynaklarından biri de o. Musa koyunlarıyla birlikte dönüyor Medyen'den nereye? Firavun'un Mısır'ına. Nereden gidecek? Sina Çölü'nde. Sina Çölü'nden giderken işte Tur-i Sina denilen yer var ki şu an Yahudiler müthiş kutsuyorlar. Oralarda şehirler var. Tur-i Sina'ya gittiğinde yolu kaybediyor. Gece vakti. Çölden gidiyor. Hayvanlar var. Hanımı da yanında. Üşüyorlar müthiş. Çakmağıyla ateş yakmaya çalışıyor. Çakmağı yakmıyor. Uzaktan bakıyor ki ağaca sarılmış dikenli ağaçlarda büyüklenimci ağaçlara sarılan uzun dikenler var. Bir ateş görüyor. Yani normal ağaç yanmıyor, otlar yanmıyor da dikenlerin içinden bir ateş gözüküyor, bakıyor. Diyor ki hanımına, burada dur sen, bu şeyler, hayvanlar da burada. Ben gideyim oradan bir ateş getireyim burada. Belki birileri var orada, onlardan yolu da öğreniriz. Isınma için ateş de alır. Gidiyor, oraya bakıyor ki böğürtlerin içinde ateş yanıyor ama ağaç hiç yanmıyor. Garip diyor, bu niye yanmıyor? Yani yanmadan niye ateş var? İşte orada Yüce Mevla sesleniyor ki İnni enallahu rabbil alemin. İşte ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. O ateş Allah'tır, haş olmana değil. Yani orada Hazreti Musa orada Yüce Mevla ile ilk konuşmasını yapıyor ve diyor ki çıkar ayakkabıların. Fakhle'ne aleyk inneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen kutsal Tuva vadisindesin, ayakkabılarını çıkar. Hazreti Musa ayakkabılarını çıkarıyor. Diyor ki وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُسَى. Musa o sağ tarafındaki ne? Diyor قَالَ هِيَ عَصَاي اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَم۪ي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى. Ya Rabbi o sağ tarafındaki benim değneğim asa. Yürürken ona basıyorum. Onunla koyunlarıma otlar döküyorum. Yani ağaçlardan yapraklar döküyorum. Daha benim ondan çok da beklentilerim var. Niye bu kadar uzatıyor? Diyor ki şimdi değneyim dersem kesilirsiniz. Biraz uzatayım belki der ki nasıl döküyorsun? Yüce Mevla ile konuşurum diye. Bir insan sevgilisiyle münasebet bulur ki uzatsın. Yüce Mevla diyor at yere bakalım. Atıyor, bakıyor ki yılan, ejderha oradaki büyük yılan yani, hareket ediyor. Musa diyor ki arkasını döndü kaçtı. Yüce Mevla diyor ki korkma, gel, tut. Geliyor, korka korka tutuyor, bakıyor ki eski o baş tarafı ağız olmuş, ilk tarafı böyle yılan gibi ağzını açmış, o arkadan biraz tutup yukarı kaldırınca normal değnek yok. İşte orada diyor ki Musa bir de elini cebine sok çıkar. Sokuyor, çıkarıyor, bakıyor ki böyle güneş gibi parlayan bir şey yok. Yüce Mevla diyor ki ey Musa işte sana iki tane mucize, bunlarla birlikte sen git Firavun'a işte tebliğ. Özetle diyor ki ya Rabbi benim onlarda geçmişte işlediğim bir suç var, korkarım beni öldürürler, kardeşim Harun'u gönder. Sonra onun dili de çok fasih, Hazreti Musa'nın dilinde kekemelik varmış. Sonra mucizelerden biri o kekemelik de gidiyor. Ben de iyi meramımı ifade edemiyorum. Kardeşim Harun'u gönder. Yüce Mevla diyor ki git, Harun da senin yardımcıdır. İkiniz Firavun'a yumuşak sözler söyle. Ha bunu unutmayın ha. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَهُ يَشَاءُ. Ona yumuşak sözler söyleyin. Belki düşünür ve Allah'tan korkar. Hazreti Musa gidiyor, evini biliyor, anasının evi. Çaktırmadan misafir oluyor. Anası onu tabii şeye almıyor. Yani kendisinin bulunduğu yere almıyor, yabancı bir adam. Kardeşi Harun çıkıp geldiğinde anası diyor ki, oğlum buraya bir misafir geldi, git bakayım bu kişi. Gidiyor bakıyor, kimsin? Diyor ki, ben Musa'yım. Sarılıyorlar birbirlerine. Niye geldin? Hayrola? Diyor ki, Yüce Mevlas seni de beni de vazifelendirdi, Firavun'a tebliğ edeceğim. Annelerine haber veriyorlar, anneleri diyor, eyvah işiniz perişan, Firavun'u hiç kabul eder misin? Mahveder, öldür, gitme yavrum. İkna etmesi mümkün mü Yüce Mevla tarafından emir almış? Gidiyorlar Firavun'un karşısına dikiliyorlar. Acaba gittiler direkt vurdular kapısını açtı. Burayı bilemiyoruz. Tevrat'ta geçtiğine göre bir sene gitmiş gelmişler. Randevu alamıyor. Tevrat. Allahu alem. Nasıl girmişler? Firavun'un güldürücüsü varmış. Yani komikçisi. Komik şeyler anlatıp. Bir gün geliyor diyor ki, bugün sana çok daha bir komik bir şey anlatacağım. Şu kapıda bir adam var, yıllarca gidip geliyor buraya, içeri almıyorlar. Zannediyor ki senden başka ilah var. Buranın kimmiş, katın içeri diyor. Eğer doğruysa. Katıyorlar içeri, konuşuyor Firavun'la. İşte Firavun orada hatırlatıyor. Elem nurabbike fine ve iden. Biz seni küçükken büyütmedik. Ondan sonra yapacağını yaptın, yani bir adamı öldürdün, kaçtın gittin, şimdi de geldin, Mısır'ın mülkiyetini benden alıp İsrailoğullarına kaydıracaksın, öyle mi? Şimdi orada Hazreti Musa'nın tebliği iman etken öte ilk önce bırak da ben İsrailoğullarını alıp buradan çıkayım. Firavun buna razı olmuyor, gider başka bir yerde bir şey oluştururlar, başıma bela olurlar. Yani ne okulda okutuyor ne okul açtırıyor. Şeyler böyle sınıf değiştiriyor ama var. Bırak ben okutacağım. Yok olmaz. Niye böyle? Öyle. Velhasıl Hazreti Musa Firavun'la artık mücadele ediyor. Uzun burayı biraz kısa keseceğim. En son bakıyor ki Firavun Musa'yı ikna edemiyorum. Hazreti Musa da Firavun'u edemeyince işte meşhur asasını diyor ki, ben sana delille geldim. Yılan gibi gösterince ona elini de cebinden çıkarıp böyle pırıl pırıl parlıyor, aydınlatır, bir ışıldak gibi gösterince diyor ki, bu belli sihirbaz, çevreye ilan edin, bütün sihirbazlar gelsin, huzuru meydan olsun, kim kime galip gelirse ondan sonra olur. Sihirbazlarını getiriyor, bir alanda toplanıyorlar, bütün yaptıkları sihiri Hazreti Musa'nın asası yutuyor, sihirbazlar anlıyorlar ki bu rastgele bir şey değil. İşte orada diyorlar ki, bizler Allah'tan başka ilah olmadığını iman ettik. Firavun diyor ki, anlaşıldı, siz bunu buna öğretmiştiniz, bu da sizin gitti, geldi, hepiniz bana tuzak kuruyorsunuz, sizi ağaçların dallarında ibret olasınız diye asacak. O sihirbazların meşhur sözü var, فَقْضِي مَا اَنْتَقَوْا. Sen dilediğin hükmü ver. اِنَّنَا تَقْدِ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sen ancak dünya hayatına son verebilirsin. اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا. Biz Rabbimize iman ettik. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. Hatalarımızı affetsin diye. Emre Sedat'ı öldüren İstanbul'u aynı ayetleri hakim okudu. فَقْدِي مَا اَنْتَقَاد. Beni firavun mu kabul ediyorsun? Aynı dediğim gibi. Ve yaptılar, hüküm verdiler, onları koşuna dizdiler, Allah rahmet eylesin. Velhasıl Firavun onların hepsini astı. Anlaşılan o ki, Peygamber Efendimiz diyor ki, sabaha yavurdular, akşama şehit oldular. Böyle var. Kısa mesafede menzil alanlar var. Tarihe örnek insanlar, Allah rahmet eylesin. Niye Musa'yı asmadı? Anlaşılan o ki gücü yetmiyor, asa var, her şeye yarıyor ya. Firavun da yutkese yutar mıydı, yutmaz mıydı? O kadar şeyler yuttuğuna göre ona dokunamıyor. Hazreti Musa ulu orta karşısına çıkmış. Uluhiyetini ifade etmek için çeşitli şaklavanlar yapıyor ama hiçbiri tutmuyor. Yani o piramitlerden yukarı doğru ok atıyor, okların ucu geri doğru kanlı gibi dönüyor kuşlardan. Diyor ki işte Musa'nın Allah'ını öldürdüm, analık kanı burada. O diyor ki Allah işte yukarı öldürdüm gibi. Neler yapmamış diyor. Nil ben dur desem durur, ak desem akar. Bu arada Yüce Mevla yine de onlara 9 kadar Hazreti Musa'nın mucizeleriyle belalar imtihan etmiş. Çekirgeler, affedersiniz bir pire, tahılları yiyen güveler, kurtlar, Nil Nehri taşmış oraları almış. Her şey ettiğinde de Musa'ya diyorlar dua et Rabbim bunu kaldırsın, bundan sonra iman edeceğiz. Kaldırınca geri dönüyor. Bu aşamalardan sonra ya Firavun isim veriyor ki hadi al bu İsrailoğullarını defol buradan, yahut da gizli çıkıyorlar, bunu bilemez. Hazreti Musa İsrailoğullarına haber veriyor, Mısır'ı terk edip işte Kızıldeniz'den karşıya geçmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki denize tam yaklaşınca İsrailoğulları, Firavun da arkadan ordusunu toplamış geliyor. Eyvah Musa bize yaklaştırır, mahvoluruz. Korkmayın diyor, Rabbim benimle beraber. Ayet diyor ki Musa'ya dedi ki asanı vur denize. Denize vurduğunda deniz açılıyor, yani su çekiliyor iki taraftan geri. İsrailoğulları 12 Hazreti Yakup'un 12 oğlunun torunları birbirleriyle kavgalı, aynı yerden geçmiyor beyefendi. Herkese göre bir delik açılıyor, delikler arasında da pencereler oluyor birbirlerini görsünler giderken. Acaba biz ne olduk diye olmaz. Müthiş bir açılım. Firavun bak şaşırıyor, bu ne iş? Diyor bu açıldığına göre bizimkiler de diyor ya doğa fay hattı hay hattı var ya teviller ve yani işte sebeplere bağlamalar. Bu diyor ki demek ki deniz şu anda Kızıldeniz böyle yarıldı, bunlar gidiyorsa ben de giderim. Ayetin ifadesiyle tam ortalayınca deniz diyor üzerlerine kapandı. İşte o sıra Firavun ne diyor? قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İman ettim ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah yoktur. Ben Müslümanlardanım. Ayette diyor ki şimdi mi ondan önce isyan bayrağını çektin? Ve devamında bugün seni vücudunla, cesedinle kurtarıyoruz ki kendinden sonra gelenlere ibret olsun. Firavun'u orada cesedini çıkarıyorlar. Kim çıkardı, nasıl çıkardı bilemiyoruz vapurlarla şeylerle. İşte mumyalanmış sonra çıktı geldi diyor Firavun'un cesedi. Vah! Mısır Milli Müzesi. Ayet öyle diyor. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِي بَدَنِكَ Bedeninle seni kurtaracak. Canlı değil. Hazreti Musa'yı geçirdi şimdi Sina Çölü tarafına, yani İsrail'e gitme karayolları tarafına. Orada çölde yapmadıkları kalmıyor, tabi susuz kalıyorlar. Hazreti Musa asasını taşa vuruyor, 12 pınar oluyor ki her biri bir şeyden, her bir kol, torun bir koldan işte. Aynı pınardan kavga eder. Tabi gökten bıldırcın kuşları geliyor. Bir de kudret helvaları yağıyor, yiyorlar, içiyorlar, gidelim diyor o sıradaki tabiri caizse Lübnan, daha iktidarlarının merkezi olan Amalikeler var, bunlara memleketine gidelim. Diyorlar valla ya Musa onlar şerli adamlar, biz oraya gidemeyiz, çölde kalacağız, gitmeyeceğiz. İşte çölde iken gökten de gıda geliyor, diyorlar biz sabredemiyoruz, alışmışız değilim mahsullerini işte soğan, sarımsak vesaire de olsun. Hazreti Musa da diyor gidin şehre olsun, gelmiyorsunuz. Orada gidip Yüce Mevla ile konuşması var, Tevrat'ı alıp getirmesi var. Tevrat'ı getirirken 30 gün sizde bulunmayacağım demiş. Fakat 30 gün oruç tuttuktan sonra bir 10 gün daha kalmış, 40'a olmuş. İsrailoğullarının içinden biri Samiri denilen bu fırsatı buluyor. Musa gitti diyor, Allah oralarda arıyor. Allah işte şu, İsrailoğullarının şerriliğine bir örnek bakın. Mısır'dan çıkarken kadınlar Gıpti komşularına giderek diyorlar bizim yarın dini bayramımız, altınlarınızı vermez misiniz fakat? Kadınlar altınlarını veriyorlar, bunlar Onların altınlarını alarak kaçıyor. Şimdi Allah onları şeyden geçirmiş ya, ya biz yanlış ettik, bunların altınlarını getirdik. Olur mu böyle bir şey de, pişmanlık var. Sami'ni de diyor, verin onları bana. Alıyor bir buzağı yapıyor. Yani sığırın küçüğü. Ağzı delik, affedersin içi delik. Ağzından, arkadan hava girince önden böğürür gibi ses çıkıyor. Veya gerçekten Allah ona can vermiş, böğürüyor. Bilemiyor. Ayette diyor ki فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَى. Onlara öyle bir buzağı yaptı ki böğürüyor. Kim? Samiri. Diyor ki Allah işte bu. İsrailoğulları istisnaymış, altın böğürmez. Nasıl böğürüyor demek ki bir şey var, bu da Allah'tır falan diye. İşte Hazreti Musa oradan geri dönüyor, kardeş Harun'un saçından, sakalından tutup böyle silkeliyor. Niye bunları böyle bıraktın? O da diyor ki korktum, dersin ki sen fitne çıkardın İsrailoğullarının yanında, içinde. Seni bekledim, geldin, ha geleceğini yap. Yüce Mevla da diyor ki bunların tövbesi, iki grubu ayrılarak savaşacaklar. Ölenlerin de tövbesi kabul edilecek, kalanların da. Savaşıyorlar orada, birbirlerini kesiyorlar. Tövbeler öyle. Ya Rab sen bizi affedin bir şekilde olsun. Bundan sonra Hazreti Musa o çölde ölüyor. Gitmediklerinden 40 sene o çölde dönüp dolaşıyorlar. Sina çölü. Erra'ine senetün Kur'an ifadesi. Yani demek ki Hazreti Musa'nın akıbeti Sina çölünde. Nerede? Allah'u Allah.
1: Burada kesiyorum. Sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
2: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler. Nokta kadar bir menfaat uğruna virgül kadar eğilenler, günü kurtardıklarını sanırken kendi yarınlarını, kendi izzetlerini ve hürriyetlerini kaybedenlerdir. Çünkü insanı küçülten şey kazandığı menfaatin azlığı değil, o menfaat uğruna feda ettiği şahsiyetin büyüklüğüdür. Kendi dinini, kendi vicdanını, kendi onurunu ve izzetini küçük hesaplara değişenler aslında başkasına değil, önce kendilerine ihanet ederler. Bir lokma, bir makam, bir alkış yahut geçici bir rahatlık için hakikatin önünde eğilen insan zamanla eğilmeyi karakter haline getirir. Bir gün doğrulmak istese bile ruhunda eski dik duruşundan eser bulamaz. Hürriyet yalnız zincirlerin olmaması değildir. Hürriyet, insanın inandığı hakikatin karşısında dimdik durabilmesi, menfaat karşısında eğilmemesi, korku karşısında susmaması ve vicdanını hiçbir makama rehin vermemesidir. İzzet de insanın kendisine biçtiği değeri başkasının lütfuna ve dünyalık hesabına teslim etmemesidir. Unutulmamalıdır ki küçük menfaatlerin peşinden koşanlar büyük kayıpların kapısını açarlar. Bugün bir makam uğruna susan yarın bir hak uğruna konuşamaz. Bugün bir menfaat için eğilen yarın hürriyetini savunacak doğruluğu kendinde bulamaz. Onların istikbali hürriyet değil köleliktir. Çünkü kölelik bazen zincirle değil insanın kendi eliyle boynuna geçirdiği menfaat halkalarıyla başlar. Ve insan dünyada her şeyi kaybedebilir fakat izzetini kaybettiğinde kazandığı hiçbir şey onu yeniden tamamlayamaz. Zira başını eğerek elde edilen hiçbir nimet başı dik yaşamanın bedeline değmez. Müslüman olduğunu diliyle ikrar edip dininin emirlerini hayatının ölçüsü haline getirmeyen, vicdanıyla cüzdanı, hakikatle menfaati, imanla dünya hesabını birbirine tartarak yaşayanlar vardır. Onlar her defasında hangi tarafın ağır bastığına bakar. Vicdan biraz ağır gelirse susar, cüzdan biraz ağır gelirse konuşur, menfaat ağır basarsa eğilirler. Böylece insan bir anda değil, küçük tavizlerin, sessiz kabullenişlerin ve hesabı yapılmış suskunlukların içinde yavaş yavaş kendinden uzaklaşır. Rabbimiz haber veriyor. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Aç Suresi 11. Oysa din yalnız dilde taşınan bir kimlik değil, insanın menfaat karşısındaki duruşudur. İnandığını söylemek kolay, inandığının bedelini ödemek zordur. Hakikatin yanında durmak, insanın kazancını değil, karakterini ortaya çıkarır. Çünkü insanın gerçek imtihanı, kaybedeceği bir şey varken doğruyu seçmesidir. Vicdanıyla cüzdanı arasında gidip gelen kimse, sonunda cüzdanının sesini vicdanının sesinden daha gür işitir. Önce küçük bir menfaat için susar, sonra suskunduğunu meşrulaştıracak bir bahane bulur. Bir başka gün aynı menfaat uğruna hakikati görmezden gelir. Derken insan, dün ayıp saydığı şeyi bugün normal, bugün normal gördüğü şeyi yarın zaruret kabul etmeye başlar. Böylece zillet birdenbire değil, insanın kendi eliyle verdiği küçük tavizlerle yerleşir. Nokta kadar menfaat için bir gün kadar eğilenler bilmelidirler ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenler bilmelidir ki eğilmek yalnız bedene ait değildir. Bazen insanın beli değil, iradesi bükülür. Başı değil, şahsiyeti eğilir. Bir kez menfaat karşısında küçülen irade, her yeni menfaatte biraz daha küçülür. Nihayet insan, kendi doğrularını savunamayacak kadar dünyaya bağlanır. Dinini menfaate göre yorumlayan, vicdanını hesabına göre susturan,
ve izzetini dünyalık bir kazanca değişen kimse, aslında kazandığını zannettiği şeyin karşılığında kendisini kaybetmektedir. Çünkü makam geçer, servet tükenir, alkış diner, dünya döner. Fakat insanın kendi vicdanında bıraktığı iz, ömrünün sonuna kadar onunla yürür. İzzet, hiçbir menfaat uğruna hakikatin önünde eğilmekten vazgeçmemektir. Hürriyet, insanın korkuya, makama, paraya ve çıkara rağmen doğru bildiğinin arkasında durabilmesidir. Şahsiyet ise kimsenin görmediği yerde dahi insanın kendi vicdanına ihanet etmemesidir. Unutulmamalıdır ki insanı köleleştiren her zaman zincir değildir. Bazen bir makam, bazen bir servet, bazen bir korku, bazen de küçücük bir menfaat insanın boynuna görünmez bir tasma olur. O tasmanın adı bazen dünya sevgisi, bazen makam hırsı, bazen de cüzdanın vicdan üzerindeki hakimiyetidir. Ve insan bir gün dönüp kendi hayatına baktığında şunu fark eder. En büyük kayıpları, büyük fırsatları kaçırdığı günlerde değil, küçük menfaatler uğruna büyük değerlerinden vazgeçtiği günlerde yaşamıştır. Nokta kadar menfaat için eğilenler, zamanda virgül kadar doğrulamaz hale gelirler. Vicdanını cüzdanına teslim eden kazancı ne kadar çok görünürse görünsün, kaybettiği şey daha büyüktür. İzzetini, hürriyetini ve kendi nezdindeki itibarını. Çünkü hakikat uğruna kaybedilen dünya telafi edilebilir. Fakat dünya uğruna kaybedilen hakikat, insanın içinde açılan boşluğu hiçbir servetle dolduramaz. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya ayni ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Allahumma iftah bil hayr ve ihtum bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 36. sayfasında son satırda yer alan 12 numaralı alıştırmadan başlayacağız. Ve kitabınızda gelen sayfalarda, takip eden sayfalarda kaydedilen alıştırmalar üzerinde duracağız. Sayfa 36'da 12 numaralı alıştırmanın talimatını okuyarak başlayalım. تُحْذَفُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنَ الْعَلَمِ الْمُقْتَرِنِ بِهِمَا عِنْدَ النِّدَاءِ. Burayı anlamaya çalışalım. Elif, lam hazf olunur. مِنَ الْعَلَمِ الْمُقْتَرِنِ بِهِمَا عِنْدَ النِّدَاءِ. Nida esnasında, yani ünleme, seslenme esnasında özel ismin başında yer alan lam-ı tarif hazf olunur. Özel ismin başında yer alan lam-ı tarif, elif lam hazf olunur. Ne gibi? Nahvu el-hasenu ya hasenu. El-hasenu aleminin özel isminin başında yer alan lam-ı tarif, başına nida harfi olan ya geldikten sonra hazf olunur. Ya hasenu şeklinde kullanılır. Ya el-hasenu olmaz. Sayfa 37'de sayfa başında şöyle bir talimat var. Nadil a'lamel atiyete. Aşağıdaki özel isimlere seslen. Özel isimlerin başına nida harfi getir. El Hüseynu ya Hüseynu. El Zubeyru ya Zubeyru. El Harisu ya Harisu. El Bera'u ya Bera'u şeklinde lam-ı tarifleri kaldırıp yerine ya nida harfini getiririz. Hey Hüseyin, sana söylüyorum. Zübeyir, sana söylüyorum. Haris, baksana. Bera, sana diyorum türünden bir anlam taşır. Başına nida harfi olan ya'yı getirmemiz durumunda kullandığımız ifadeler. Alıştırma 13'e geldik. Ennesebu İlhaqu ya'in müşeddedetin fi ahiril ismi li tedulle ala nisbetihi. Nahvu el hindu hindiyun, el iraqu iraqiyun şeklinde. Size yabancı olmayan bir konu, daha önceden üzerinde durduğumuz, çalıştığımız bir konu. İsmi mensup diye adlandıracağımız ya da nesep diye adlandıracağımız konu bu. İlhaqu ya'in müşeddedetin fi ahiril ismi. İsmin sonunda şeddeli bir ya'nın bulunması, ismin sonuna şeddeli bir ya'nın getirilmesidir. Li tedulle ala nisbetihi, nisbetine delalet etmek için. Neyin tanımı yapıldı burada şimdi? Nesebin tanımı yapıldı. Nesep nedir? Nesep, ismin sonuna nisbetine delalet etmesi, işaret etmesi için şeddeli bir ya'nın getirilmesidir. Nahvu el-hindu hindiyun. El-hindu Hindistan, hindiyun Hindistanlı. Hint. El-iraku Irak, iraqiyun Iraklı. Unsub ilal esmail atiyeti. Aşağıdaki isimlere nisbet getir, aşağıdaki isimleri ismi mensup yap. Es-Sudanu Sudaniyun, El-Yabanu Yabaniyun, En-Nahvu nahviyyun. Buraya kadar okuduklarımızın anlamlarını hemen söyleyelim. Es-Sudanu Sudan, Sudaniyun Sudan'dı. El-Yabanu Japonya, Yabaniyun Japon. En-Nahvu Nahiv, cümle bilgisi. Nahviyun Nahivci. En-Nebiyyu Peygamber. Nebeviyun Peygamber'e ait, peygamberle ilgili. El-Kuveytu Kuveyt, Kuveytiyun Kuveytli. Ed-Dinu Din, diniyun dinle ilgili, dine ait. Et-tarihu tarih, tarihiyun tarihi, tarihle ilgili, tarihe ait. El-ehu kardeş, ehaviyun kardeşe ait, kardeşle ilgili. Alıştırma 14. İstahric minet dersi emsileten lin nesebi. Evet, şu söyleniyor burada, dersten nesep konusuna örnekler çıkar. Bunu size havale ediyorum. Kendi kendinize çalışabileceğiniz bir alıştırma bu. Derse geri dönecek, ders metnini okuyacak ve ders metninde yer alan nesepleri tayin edeceksiniz. Alıştırma 15. Uharu cem'u uhra ve hiye memnu'atun minas sarfi. Kale Teala, femen kâne minkum meridan ev ala seferin fe iddetun min eyyamin uhara. Bakara suresi 184. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede uhra kelimesinin çoğulu olan uhar kelimesi zikredildiği için örnek olarak verilmiş. Uhar için ne dendi? Uhar cem'u uhra. Uhar, uhra'nın çoğuludur. Uhra'nın çoğulu olan uhar kelimesi nerede geçiyor ayette? Eyyam kelimesinden sonra. Ayet kelimenin sonunda. Femen kâne minkum meridan ev alâ seferin fe iddetun min eyyamin uhara. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun mealinde bir ayet-i kerime. Femen kâne minkum meridan, sizden kim hasta olursa, ev alâ seferdin, ya da yolculukta olursa, fe iddetun min eyyamin uhara, başka günlerde tutsun, başka günlerde tutamadığı günler sayısınca oruç tutsun anlamında mealinde bir ayet-i kerime. Burada yer alan uhar kelimesi kendisinden hemen önce gelen eyyam kelimesinin sıfatı olarak zikredilmiş ayet-i kerimede. Alıştırma 16. Teemmel ma yeli yestati'u testati'u estati'u. İstata'a yapabildi, edebildi, bir şey yapmaya gücü oldu, muktedir oldu anlamını taşıyan bir fiil. Muzarisi yestetayi'u. Yapabilmek, edebilmek, bir şey yapmaya muktedir olmak anlamındaki istata'a fiilinin muzarisinin değişik sigaları verilmiş, değişik sigalarının kullanımına dair öğrencinin dikkati çekilmeye çalışılmış. Örnekleri okuyalım. Men yastati'u en yektube derse ala sebburati bi hattin vadihin. Evet, kim dersi tahtaya açık bir hatla yazabilir. Men yastati'u en yektube. Kim yazabilir? Ed derse ala sebburati bi hattin vadihin. Kim dersi tahtaya açık bir hatla yazabilir? İkinci cümle, etestati'u en tesuka şahineten ya Zübeyru. Zübeyr, sen bir kamyonet sürebilir misin? Etestati'u en tesuka şahineten ya Zübeyru. Zübeyr, sen bir kamyonet sürebilir misin? Üçüncü cümle, hâzihir risâletu bi hattin radî'in. La estati'u en akra'ahâ. أتستطيع أن تقرأها أنت يا برا؟ Evet, hadihi risaletu bi hattin radiyin. Bu mektup kötü bir hatla yazılmış. La estatayu an akra'aha. Ben bunu okuyamıyorum. Etestatayu an takra'aha ente ya Bera. Bera, sen bunu okuyabilir misin? Bu mektup kötü bir hatla yazılmış. Ben okuyamıyorum. Bera, sen bunu okuyabilir misin? Evet efendim, burada 16. alıştırmada istata fiilinin değişik muzari sigalarının kullanımına dair örnek cümleler verilmiş. Son örnek cümle bir ileri sayfada, sayfa 38'de dördüncü cümle olarak kaydedilmiş. Onu da okuyalım. اَتَسْتَطِعِينَ اَنْ تَغْسِل۪ي هَذِهِ الْمَلَابِسَ الْيَوْمَ يَا لَيْلَى. Leyla, bu elbiseleri bugün yıkayabilir misin? Leyla, şu elbiseleri bugün yıkayabilir misin? Anlamında bir cümle. Bu alıştırma neyi kazandırdı bize? Bu alıştırma yastatı'u fiilinin değişik sigalarının kullanımına dair bir uygulama yaptırdı. Alıştırma 17. Teemmel ma yeli. Aşağıda geleni incele. Salla yusalli salli. Salla fiilin mazisi, yusalli muzari, salli ise emri. Esalleyte zuhra ya Hüseyin. Hüseyin, öğleyi kıldın mı? İkinci cümle. Salleytu fil mescidil harami ve fil mescidin nebeviyyi şerifi. Ben mescidi haramda ve mescidi nebevide namaz kıldım. Ve uhibbu en usalliye fil mescidil aksa bi iznillah. Ve Allah'ın izniyle mescidi aksada da namaz kılmayı istiyorum. Cümle 3. Salli bina ya şeyhu. Haydi bize bir namaz kıldır şeyh. Salli bina ya şeyhu. Haydi bize bir namaz kıldır şeyh. Cümle 4. La tusallil feraida fil beyti. Farzları evde kılma. Farz namazları evde kılma. 5. cümle. Lemma usallil asra. İkindiyi henüz kılmadım. İkindiyi henüz kılmadım. Evet sevgili öğrencilerim, burada alıştırma 17'de size verilmek istenen konu üzerinde birazcık duralım istiyorum. Salla, yusalli ve salli. Mazi, muzari ve emir sigaları verilmiş. Namaz kıldı, dua etti anlamını taşıyan fiilin mazi, muzari ve emir sigaları kaydedilmiş. Burada birinci cümlede Esalleyte zuhra ya Hüseyin cümlesinde salla fiilinin mazi çekimi örneklendirilmiş. İkinci cümlede Salleytu fil mescidil harami ve fil mescidin nebeviyyi şerif cümlesinin bu bölümünde yine salla fiilinin mazi çekimi örneklendirilmiş. Hemen devamında yer alan ve uhibbu en usalliye bölümünde ise salla fiilinin muzari mansup şekli gösterilmiş. Uhibbu en usalliye. En usalliye burada muzari mansup konumda. Üçüncü cümlede salli bina ya şeyhu cümlesinde salla fiilinin emri hazır şekli nasıl kullanılır? Bu gösterilmiş. Dördüncü cümlede la tusalli el feraida fil beyti cümlesinde la tusalli salla fiilinin nehyi hazırıdır. Sallanın nehyi hazırının kullanımı örnek olarak kaydedilmiş. Beşinci ve son cümlede ise lemma usalli el asra cümlesinde henüz ikindiyi kılmadım anlamındaki bu cümlede salla fiilinin cahde mustarak diye adlandırdığımız, bozulabilir, değişebilir, olumsuzluk diye tercüme ettiğimiz şekli gösterilmiş. Evet efendim, 17. alıştırmayı tamamlamış olduk böylece. Şimdi alıştırma 18'e bakalım. Hâzihi esmâ-u şuhûril arabiyye. Şunlar Arap aylarının adlarıdır. El-Muharram, Safer, Rabi'ul Evvel, Rabi'ul Ahir ya da Rabi'unil Evvel, Rabi'unil Ahir, Cumadel Ula, Cumadel Ahira, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zulkade ve Zulhicce. Evet, bunlar Arap aylarının adları. El-Muharram, Safer, Rabi'unil Evvel, Rabi'unil Ahir, Cumadel Ula, Cumadel Ahira, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zulkade ve Zulhicce. Alıştırma 19'a geçiyoruz. Alıştırma 18'de kaydedilen Arap aylarının adlarını Arapça öğrenen her bir öğrencimizin ezberlemesi lazım. Ben Arapça biliyorum ya da Arapça çalışıyorum deyip Arap aylarının adlarını bilmemek olmaz. Bunları her bir öğrencimizin ezberlemesi gerekir. Alıştırma 19 Teammel Ma Yeli başlığını taşıyor. Aşağıda geleni incele ya da gelenleri incele. İmma ve imma. İmma ve imma üslubunun kullanımına dair örnek cümleler verilecek şimdi. El ismu fil lugatil arabiyyeti imma muzekkarun ve imma muennesun. Arap dilinde isim ya müzekkerdir ya da müennestir. Evet, tercümesi nasılmış tekrar ediyorum. Arap dilinde isim ya müzekkerdir ya da müennestir. Karşı sayfaya, sayfa 39'a geçiyoruz. Sayfa başında 2 numaralı cümleyi okuyoruz. İmma tezuruni ve imma ezuruke. Ya sen beni ziyaret edersin ya da ben seni ziyaret ederim. Üçüncü cümle İbrahim imma meridun ve imma musafirun. İbrahim ya hasta ya da yolcu. İbrahim ya hastadır ya da yolcudur, yola çıkmıştır. Evet, imma ve imma üslubunun kullanımına dair örnekler okumuş olduk. Şimdi edhil imma fi selasi cümelin min inşaik. Kendine ait kuracağın 3 cümlede imma ve imma üslubunu kullan anlamında bir talimat var. Evet, bunu serbest bir çalışma olarak size havale etmek istiyorum. Örnek olarak şöyle bir cümle zikredeyim size. Uzakiru imma dersel coğrafya ve imma dersel tarih. Ya coğrafya dersinde çalışırım ya da tarih dersinde çalışırım. Ya coğrafya dersinde çalışırım ya da tarih dersinde çalışırım. Uzakiru imma dersel coğrafya ve imma derse tarih. Veya etaallamu imma el-lugatel arabiyyete ve imma el-lugatel İngilizce. Ya Arapça öğrenirim ya da İngilizce öğrenirim. Bir başka örnek cümle vereyim size. Usafiru imma ila İstanbul ve imma ila Ankara fil udleti sayfiyye. Usafiru İmma ila Ankara ve imma ila İstanbul fil udleti sayfiyye. Yaz tatilinde ya Ankara'ya ya da İstanbul'a giderim anlamını taşıyan bir cümle. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir üslup. Yani zorlanmadan birçok örnek cümle oluşturabileceğiniz, örnek cümle kurabileceğiniz bir üslup. Siz de kendinize ait örnek cümleler kurarsınız inşallah. 20. madde el harbu muennesetun. Harp kelimesi müennestir. Semai müennes sınıfına girer. Tekulu el harbul alemiyyetul ula. El harbul alemiyyetul ula. Birinci dünya savaşı dersin. Veya es-saniyetu ya da ikinci dünya savaşı. Burada el harpten sonra gelen el alemiyye ve el ula sıfatlarının müennes olması el harp kelimesinin müennes olduğuna işaret etmektedir. El alemiyyetu, el ula, es saniyetu bunların tamamı müennes. Niçin? Çünkü el harp kelimesi müennes. El harbul ehliyyetu harp kelimesinin müennes olduğunu örneklendiren bir başka ifade iç savaş anlamını taşır. El harbul ehliyyetu, iç savaş, yani bir ülkenin insanların kendi arasında yaptıkları savaş. El harbul ehliyyetu. 21. ve 22. maddelerde yer alan alıştırma, sözlük karıştırmanızı gereken bir alıştırma. 21. alıştırmada hati mudari'al ef'alil atiye ve 22. alıştırmada da hati cem'al esma'il atiye. 21'de aşağıdaki fiillerin muzarilerini getir, 22'de de aşağıdaki isimlerin cemlerini getir anlamında talimatlar var. Bunlar için sözlüğe bakmanız gerekecek. Sözlük karıştıracaksınız. Radyo dershanesinde yüksek düzey dersleri takip etme düzeyine ulaşan bir öğrencinin sözlüğe bakamama gibi bir eksikliği olmaz artık. Sözlüğe bakma bilgisine sahipsiniz. Ellerinizde bulundurduğunuz sözlüklere müracaat ederek 21. alıştırmada verilen fiillerin, mazi fiillerin muzarilerini tespit etmenizi talep ediyorum. 22. alıştırmada yer alan müfret isimlerin de cemlerini sözlüklerinizden bulmanızı istiyorum. Bunlarla birlikte 23'te bir ifade var. Edhil kulle kelimetin mimma yeti fi cümletin mufidetin. Aşağıda gelen her bir kelimeyi anlamlı bir cümlede kullan. Evet, talimat böyle. Salla, saraka, mena'a, surra, elharp, mu'zam, ibnu keza ve keza sene. Evet, bu ifadelerin her birini ayrı ayrı birer cümlede kullanmanız isteniyor. Gelecek derse kadar alıştırma 21, 22 ve 23'ü size ödev olarak veriyorum. Ödevlerinizi ihmal etmeyin. Zamanında ertelemeden, üşenmeden yapın. Gelecek derste inşallah biz cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol edin. Bir radyo dershanesi programının daha sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek ümidiyle ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim, 103.2.

0: de kötü bir koku hissedersin. Muttefekun aleyh.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Kur'an'ın her ayeti, her kelimesi ve her harfi Allah Celle Celaluhu'dan bahseder. Sevgili Peygamberimiz bunu küllü harfin yüzkeru fil Kur'ani, küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunud buyurmaktadır. Kur'an'da geçen her harf Allah'a itaatı hatırlatır. Allah'a itaat orada zikredilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Ve Allah'ı hatırlatan her ayet, her kelime ve harf, her harf bizim bu dünya hayatımızda günlük olaylarımızın, ailevi sorunlarımızın, komşuluk ilişkilerimizin, ülkeler arası ilişkilerin, devletle vatandaşı arasındaki ilişkilerin ve bütün insanlarla eşya arasındaki ilişkilerin düzenlemesine yöneliktir. Mesela 45. ayet-i kerime. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiğinde, ittegû mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum. Bu mâ beyne eydîküm ve mâ halfekum Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan bir kelime ve cümledir. Önünüzde yaptıklarınızdan ve yapamadıklarınızdan sakınınız. Şu andaki bulunduğunuz ve geçmişte yaptıklarınızdan sakındığınız gibi gelecekte yapacaklarınızdan da dikkatli olunuz. Bu dünya hayatına dikkat ediniz. Ahiret hayatınıza da bu dünyada iken dikkat ediniz. Yaptıklarınıza dikkat ediniz. Yapamadıklarınıza, yani yapma gücüne sahip olduğunuz halde yapamadıklarınıza da dikkat ediniz anlamına gelen bu ayet-i kerime çokça tekrarlanmaktadır. Şu anda yaşamakta olduğunuz hayatı yaşarken dikkatli olunuz. Bundan sonra gelecek hayatınızda da dikkatli olunuz. Yani yarınınız, bir gününüz, öbür gününüz, bu seneniz, öbür seneniz ve daha sonraki seneleriniz konusunda şimdi şu zamandan itibaren tedbirinizi alınız anlamına gelir. Ahiretiniz içinde tedbirinizi alınız anlamına gelir. Aslında siz alıyorsunuz. Bu konuda çok önleyici tedbirlere başvuruyorsunuz. Aslında ittika, vikaye kökünden. Vikaye de ön tedbir. Hani filan hastalığın ülkeye girmesi konusunda Sağlık Bakanlığı vikai tedbirler, eski tabirimizle vikai tedbirler alındı. Bugünkü ifadeyle ön tedbirler alındı gibi kullandığımız kelime vikayedir. İttegu, sakının diye tercüme ediliyor. Hani içinizi hak için, dışınızı halk için süslemeye çalışınız manasına da gelen, Allah'ın rızasını yitirmeme konusunda onun emir ve yasaklarına hakkıyla riayet ediniz anlamına gelmektedir. Anneler ve babalar çocuklarının kolej imtihanını kazanabilmesi için gösterdikleri bir gayret vardır. Anneler ve babaların üniversite imtihanını kazanması için çocukları üzerinde bir titremeleri vardır. Bazı aileler dikkat etmiyor ama bu öğrencilere ücretle derse giden bir öğretmen arkadaşım anlattı. Evlere gidiyor. Diyor ki hocam gözlerimle görmesem inanamazdım. Çocuğun her dersi için ayrı öğretmen tutuluyor evde tek başına. Sabah yemeğinin diremi, gramı belli. Çalışmasıyla, zekasını açmasıyla orantılı olarak doktorlarıyla da temas kuruyorlar. Bunlar yapılıyor. Başarılı da oluyorlar, diyor. Bunu ayıplamak mümkün değil. Yapılsın. Ama bütün bu yapılanlar 70 yıllık, 80 yıllık bir istikbal içindir. Ama biz istikbalimizin boyunu uzatalım diyoruz. Kur'an buna halidine fiha ebeda diyor. Sonu gelmez seneler, sonsuz seneler diye ifade ettiği, bu dünyası cennet olsun ama ahireti de cennet olsun. Hem şu günkü günümüzde dikkatli olalım, Rabbim onu diyor, hem de geleceğiniz, daha sonra gelecek günleriniz, 100 yıl yaşayacaksak 100 yıllık günümüz, ama bir de sonu gelmez senelerde yaşayacak günlerimiz. Bunu yaparsak Rabbim diyor ki Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böylece Allah'ın rahmetine kavuşmuş olursunuz diyor Rabbimiz. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Ama kafirleri de tarif ederken onlara ne zaman Rablerinden bir ayet gelse ondan yüz çeviriyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberler vasıtasıyla peygamberlerin ellerinden mucize görseler de İslam'dan yüz çeviriyorlar. Kur'an ayetlerini dinleseler de Kur'an'dan ve Allah'ın kitabından ve peygamberinden ve Kur'an'ın bahsettiklerinden yüz çeviriyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. 47. ayet-i kerimede ve izâ kîle lehum, onlara denilse ki enfigû mimmâ razakakumullah, yahu Allah'ın size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denilse, biz onu diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de eqîmus salâte ve âtüz zekâh diyoruz. Veya enfiku kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. İnfakta bulununuz diyor Kur'an-ı Kerim ayetleri. Mal sahiplerine ama inkarcılarına, gelin bunlara size Allah verdi. Bakınız Kur'an'ın üslubu ne kadar güzel. Kişi Allah'ı inkar ediyor veya Allah'a ortak koşuyor. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyerek ona ortak koşuyor. Veya ineği Allah'a ortak koşuyor. Veya kartalı, ateşi veya güneşi Allah'a ortak koşuyor. Çağımızda bunlar var. Bu insan kazandığı rızkına Rabbim Allah'ın verdiği rızık kelimesini kullanıyor. Yani dünyanın en zengin insanını düşününüz. Rabbim diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu rızık kelimesini kullanıyor. Ama ben kazandım diyor adam. Allah'a da inanmıyorum diyebilir. Ama kazanan eli, kazanan aklı yaratan Allah Celle Celaluhu. Kazandıklarını da yaratan Allah Celle Celaluhu. Hani bir evin içerisinde kalan 20 tane insan mahkum diyelim bunları, birbirlerinden hırsızlık yapıyor bazıları, hepsi değil. Bazıları o 20 tane, 19 tane insanın cebinden paralarını çalıyor, bir tarafa koyuyor. Dışarıdan bir şey gelmiyor ki, o evin içinin parası o. Bir tane hırsız onu toplamış, kendi cebinde toplamış. Allah Celle Celaluhu'nun dünyası üzerinde 6 milyar insan yaşıyoruz biz. O yaratıyor ve o yönetiyor. Kalbimizi, kanımızı o yönetiyor. Ve bizim toplayacaklarımızı da o yaratıyor. Toprağın altındaki altın madenini, elmas madenini, efendim yakutunu, zümrüdünü, incisini, mercasını, petrolünü, toprak üzerinde biten mahsullerin tamamını yaradan o Allah Celle Celalü. Kim için yaratmış? Bakara suresinde huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzündekilerin tamamını sizin için yarattığını, bizim için yarattığını Allah Celle Celalü haber veriyor. Derken birileri çıkıyor. Yerin altındaki altın, gümüş madenlerini, elmas madenlerini, yakutları, incileri, mercanları, petrolleri ve yeryüzü mahsullerinin tamamını ben toplarım diyor. Değerli bir ilim adamımızın doktora tezinde dediği, dünyada 225 tane zenginin gelirinin %4'ü 6 milyar insanın açlık sınırından kurtaracağını ifade ediyor. Yani normal hayatı yaşayabileceklerini ifade ederken aslında verdiği rakam bizim zekatımızla 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyeye geliyor. Rabbim diyor ki onlara, yani o inkarcılara, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini inkar edenlere, yahu etmeyin. Allah'ın şu size vermiş olduğu rızıktan siz de ihtiyaç sahiplerine dağıtın denildiğinde قَالَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. O kafirler iman edenlere diyorlar ki اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Yahu Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Allah dileseydi onları doyururdu. Onlar açlığı hak etmişler ki Allah doyurmuyor onları. İnen tüm illa fi dalalim mübin. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz dediler. Yasin suresinin tefsirine başlarken çok okunan bir suredir dedim. Gerçekten Türkiye'de en çok okunan surelerden biri Yasin suresidir. Fatiha suresinden sonra, İhlas suresinden, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye okuduğumuz sureden, Kul Hüvallahu Ehad suresinden sonra Türkiye'de en çok okunan surelerin başında Yasin suresi gelir. Özellikle kadınlarımız çok okurlar. 40 Yasinler okurlar. Bir araya geldiklerinde yine sohbetlerini yaparlar. Bir Yasin suresi de okurlar. Okusunlar. Manasını anlamadan okuyorlar. Okusunlar. Ben ona mani değilim. Mani olmak da doğru değildir. Ama manasını da anlayarak okusunlar. Birkaç defa manasını anlayarak okusalar, sonra onun Arapçasını okurken mana onların gözünün önünde böyle biraz bulanık görünür. Hani buzlu camın arkasından manzara seyreder gibi olur ama yine de bir tat alırlar. Onlara infakta bulunun, bak bu yardımsa ihtiyacı olanlara yardım edin denildiğinde kafirler müminlere yönelerek diyorlar ki اَنُدْعَمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ. Eğer Allah dilemiş olsaydı onu doyururdu. Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Bu söz Müslümanın sözü değil. Kafir bunu böyle söyler. Mümin bunu dediğinden dolayı, yani yardım edelim dediğinden dolayı da siz sapıksınız. İn entüm illâ fî dalâlim mübin. Siz apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz. Yani Allah'ın işine karışıyorsunuz diyerek şeytani bir mantıkla hareket ediyor kafir. Şöyle düşünün. Rabbim şu andaki nüfusumuzla 6 milyar insanı, İstanbul şehrini düşünürsek 15 milyon insanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünden buğdayı bitiren Allah Celle Celaluhu, elmayı verdiren Allah Celle Celaluhu, zeytini verdiren Allah Celle Celaluhu'dur. Ben zeytin bölgesinde bir müddet görevli olarak kaldım. Zeytinlerle ilgilenen mühendis diyor ki hocam bakım yapıyoruz biz ama Rabbim bir kanun koymuş, onu aşamıyoruz diyor. Dünyayı ikiye ayırmış diyor Rabbim. Şu şu şu ülkelerde bir sene zeytin olur, bizde olmaz. Bizde olduğu sene onlarda olmaz diyor. Bir sene zeytin verir, bir sene vermez. Bu bir koyulmuş kanun diyor yani. Değiştiremiyoruz. Uğraşıyoruz diyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini çiftçi bilir. Ha, biz gayret gösteriyoruz. Biz tohumu atıyoruz. Rabbin verdiği elle, Rabbin verdiği tohumu Rabbin toprağına atırıyoruz. Rabbin verdiği su ile sulayıyoruz. Rabbin verdiği güneşle onu hayat bulması için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız iş bizim bu. Rabbim bu sefer veriyor. Yer altından madenleri, yer üstünde mahsulleri veriyor. Rabbim diyor ki bunu da çalışan kazanır. Kazananlar kazanamayanlara infak etsinler. Yani bir kere %2,5 zekat versinler. Geri kalan da yine onların ihtiyacını karşılayacak kadar infakta bulunsunlar. Onun sınırı yok. Yasin suresi bize bunu veriyor. Yardımlaşmayı emrediyor. Yardımlaşmayı da yine Rabbimin verdiğinden yapıyoruz. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Onlar diyorlar ki ne zamanmış bu sizin kıyamet dediğiniz şey, ne zaman? Hadi söyleyin bakalım doğru söylüyorsanız. Ma yanzuruna illa sayhaten vahideten ta'khuduhum ve hum yahsumun. O bir sayha, bir çığlıktır. Yani İsrafil'in sura üfürmesidir. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kıyamet onları yakalayıverir. Fela yestediyune tevsiyeten ve la ila ehlihim yercuun. Vasiyette de bulunamazlar. Kıyamet günü gelecek olursa evlerine de dönemezler. Tarlada ise tarlasının başında, dükkanda ise dükkanında, dairede ise dairesinde, kışlada ise kışlasında, karakolda ise karakolunda, üniversitede ise üniversitesinde, sokakta ise sokakta, sokağında. Hani Efendimizin hadis-i şerifinde kumaşı almış, daha dürememiş, kıyamet orada gelmişse işi bitmiştir deyiveriyor. Ansızın geliveriyor. Ve nüfiha fissûri fe izâhum minel ecdâti ilâ rabbihim yensilûn. Derken mahşerde dirilmesi için tekrar sura üfürülür. İsrafil aleyhisselam, onlar kabirlerinden kalkarlar, Rablerine doğru akın akın koşarlar. Kalu, derler ki ya veylenâ men ba'athenâ min merkadina. Ya bizim bu uykumuzdan, yani yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Eyvah! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Hâzâ mâ ve'ade'r-rahmânu ve sadakal murselûn. İşte Rahman'ın vaat ettiği bu. Yani kıyamet. Yani ahiret. Peygamberler doğru söylediler derler. Bu söz, kafirler o olayı gördükten sonra da bu sözü söylemiş olurlar veya müminler onlara veya melekler onlara cevap olarak bu hâdâ mâ ve'ade'r-rahmânu ve sadakal murselûn. İşte Allah'ın, o Rahman'ın vaat ettiği var ya kıyamet, işte o. Peygamberler doğru söylemişti ama siz onu yalanlamıştınız anlamında. İmkânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhlarûn. O bir sestir, haykırıştır, bir çığlıktır. Bir de bakmışsın hepsi huzurumuzda toplanmıştır. Yevme ned'û külle ünâsin bi imâmihim der Rabbim bir ayet-i kerimesinde. O gün insanları önderleriyle beraber çağırırız diyor. Yani mahşer yerinde uyanlar uydukları kişiyle beraber geliyorlar Rabbim huzuruna. Mahşer yerinde hesap kitap görülmek üzere herkes kimin peşinde ise peşinde gittiğiyle beraber orada bulunacaktır. Onun için bu dünyada iken seçim yapabilirsiniz. Ahirette seçim yok. Ahirete varınca bir de bakmışsınız ki mahşer yerinde sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livaül hamd sancağı altında toplanmış, alınlarından nur parlayan bir ümmet. Bir de bakmışsınız öbür tarafta cehennemin ateşiyle kavrulmakta olan, daha yanma yok ama hesap kitabı gören, terleri akmış boğazına kadar teriyle dolmuş bir grup var, önderleri de ön taraflarında. Ve birbirleriyle de çekişiyor. Senden olduydu, benden olduydu. bizi sapıtan sendin, yok kendinizdiniz diye Kur'an'da bunların sahneleri var. Onlar var. Onun için seçim bu dünyada. Bu dünyada iken biz ahirette kiminle olmayı istiyorsak onun peşinden gideceğiz. Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Kur'an'ın sırat-ı müstakiminde peygamberin yürüyüşü gibi yürüyün. Örneğiniz o diyor Rabbimiz bize. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O gün hiçbir kişiye haksızlık yapılmayacaktır. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kafirlere zulüm yok. Müminlere haksızlık yok. Ama müminlere bir farklı muamele ediyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı ile ifade ediyor. Mümin insanın, Müslüman insanın yaptığı her iyiliğin karşılığında en azından 10 kat sevap veriyor. 700 kat ve daha fazlası da olduğunu yine Kur'an'ın da haber veriyor Allah Celle Celaluhu. Fakat kafirlerin yaptıkları

0: الْأَرَائِكِ مُتَّكُؤُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ. Şöyle kasabınıza uğrayıp alışveriş yapıp marketinizden bir şeyler alıp tek başınıza tenha bir yere, manzarası güzel tenha bir yere piknik yapmaya gittiğiniz olur mu? Olmaz. Ya eşiniz olacak, çocuklarınız olacak, evli değilseniz arkadaşlarınız olacak, anneniz babanız olacak. Yani sizin gönlünüzün uyum sağladığı dostlarınız olacak. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, kuşandığınız her şey dostlarla beraber güzeldir. Allah Celle Celaluhu ahirette de aynı şeyin olacağını bize öyle ifade ediyor. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. O gün cennet ehli, yani cenneti hak eden insanlar çok tatlı, zevkli bir meşguliyetin içerisindedirler. Yalnız değiller, zaten çoğulla kullanmış ya fâkihûn. Onlar ve eşleri, hüm ve ezvâcuhum. Burada ezvâcuhum derken zevç, zevce kelimesini yine Türkçemizde kullanıyoruz. Ama Türkçede bunu yalnız eşimiz, yani erkekse kadını için, kadınsa erkeği için kullanır bunu. Bu hem onu ifade ediyor, yani hem eşiniz, hem de uyum sağladığınız insanlar, dostlarınız anlamına da gelir. Eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, yarınız cenneti hak edenler. Onlar ve dostlarınız. Dostlarınız cennette gölgeler altında, koltuklar üzerinde tatlı ve güzel bir meşguliyetin içerisinde olacaklardır. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Orada her çeşit meyveler ve arzu ettikleri her şey var olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hepsinden önemlisi, selamun gavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah Celle Celaluhu'den de selam gelmesidir. Dünya başbakanları veya cumhurbaşkanları değil, Hazreti Adem'den beri gelmiş geçmiş bütün kralları, şahları, padişahları, Hazreti İbrahim'i, Nemrut'u, Hazreti Musa'yı ve Firavun'u, Sezar'ı, Neron'u, Ebu Cehli ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve şu anda mevcut dünya cumhurbaşkanlarını, krallarını, başbakanlarını yaradan Allah Celle Celaluh'den müminlere selam geliyor cennette. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu hak edebilmek ruhen temiz, bedenen temiz, dilimiz temiz, kalbimiz temiz, kulağımız temiz, gözlerimiz temiz. Yani gözler haramla kirlenmeyecek. Kulaklar yalan, iftira, gıybet sözlerinden uzak duracak. Dil başkalarına iftira etmediği gibi, yalan söylemediği gibi, gıybet yapmadığı gibi bu ağız haram lokmayı çiğneyip bu boğaz içeriye götürmeyecek. Tertemiz halde olacak ki cennet nimetlerine layık hale gelebilsin. Cennetten zevk alır hale dönüşebilsin ve Rabbin selamının geleceği kulaklar haramla kapanmasın, yalanla kapanmasın, gıybetle kapanmasın. Onun için tenimize, canımıza dikkat edelim. İstikbalimizi yalnız 100 seneyle sınırlamayalım. Sonsuzu elde etmeye gayret gösterelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz. Sahya hadi ya Rab.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağ deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta, hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Fırsat bu,

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7 kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan 2 kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
1: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.